0: O da neydi? Neler oluyor orada?
1: İyi misin? Şimdi bu pislik çağ mı yani?

0: Kalbi ıskalamış. İlk yardımla hayatta kalırsın.
1: Dokun.
2: Dedektif Kang.
1: Merak etme, yaşayacaksın, merak etme. Memur vuruldu, park geleceği kapısı. Ambulans istiyoruz.
2: Hepsi polis olmanın parçası. Ben ölmeyeceğim. Lütfen peşinden gidin. Gidin ve çayı yakalayın.
1: Üstüne bastır. Tamam mı? Daha sık hadi. Gözünüzü üstünden ayırmayın.
3: Emredersiniz. İyi misin? Merak etme. Dongol. Çabuk çabuk.
4: Aracın 2330 nolu karayolu Sonto yönüne doğru kaçtığı tespit edildi. Desteğe ihtiyacınız var mı?
1: Merkez. Oraya doğru gidiyoruz. Tamam.
5: Seni lanet olası!
6: Hemen merkeze döneceksin.
5: Talimin oraya gidemeyeceğini defalarca söylemedim mi ben, he?
1: Dur. Bunun sebebi ne? Sebebi ortak görevin ortaya çıkması mı, yoksa süper banknotu onlara kaptıracak olmamız mı?
6: Bak, bu artık bizim elimizden çıktı, tamam mı? Ortak görev sona erdi.
1: Ama ondan bilgi almak için elinden geleni yapmamı isteyen sendin.
4: Takım elbiselerin bizi sürekli sıkıştırıp durmalarından bıkan da sendin.
6: Cintai, neyin var senin böyle, he? Burası tehlikeli, tamam mı? Takım elbiseliler var.
4: Bak, şu anda yanımda ajanlar var.
1: Bana bak,
4: ajanlar umurumda değil.
6: Dedektif Kang.
7: Takım elbiseli konuşuyor. Şu andan itibaren yetki bizde.
6: Sizin göreviniz sona erdi. Bu yüzden şimdi olduğunuz yerde durun ve hemen...
1: Neden geri dönmek zorundaymışım acaba? Orada olanları siz de gördünüz değil mi?
4: O adam göz göre göre bir polisi vurup arkasına bile bakmadan kaçtı. Güneydi, kuzeydi, ne olursa olsun umurumda bile değil.
6: Tamam, anladım. Şimdi beni iyi dinle dedektif Kang. Şu anda acil bir durum söz konusu.
7: Çayı tutuklayıp o klişelerine pahasına olursa olsun ele geçirmek zorundayız. Tamam mı? Anladın mı beni? Lim'in onu öldürmesine engel olmak zorundasın.
6: Beni iyi dinle.
7: Lim'i ortadan kaldırmak zorundasın.

0: Söz verdin bak ha. Klişeler benim. Yani ülkemin. Görevimi yapmama ve saygın bir polis olmama izin ver. Senden istediğim başka bir şey yok, tamam mı?
1: Alabilirsin.
0: Bak bir şey daha var. Çağ'ı yakaladığımızda onu öldürecek misin? Bak bulunduğun durumu anlıyorum. Ama benim görev tanımımda intikam yok. Benim işim polislik o kadar. Onu tutuklayıp adalete teslim edeceğim. Bundan başkasını yapamam, tamam mı?
1: Anlıyorum.
0: Bana içinden gelmeyen cevaplar verme.
1: Sana anladım dedim.
0: Polis olmak böyle bir şey işte. İşte bu. İşte bu.

0: Biraz yavaşla.
1: Direksiyonu tut.
2: Gel. Hı? Hey! Hop!
1: Yaklaş.
2: Ne? Ha! Ha!

0: Hey, şey olurum. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Dur, dur, dur, dur. Lütfen dur.
1: Neden yaptın?
0: Evet. Ceruyuk. Hayır. Sadece bir emir kulu olmak istemedim. Özellikle halkımızın üstüne çöreklenmiş o yoz yöneticiler ve liderler için.
1: Halkımızın onurunu lekelemeye hakkın yok.
0: Hadi yap.
2: Hayır, yapma. Ne yapıyorsun? Dur bak, yapma. Yapma. Bak öyle öyle yaparsan öleceksin. Gel
3: bırak
2: buraya.
3: Beni.
2: Beni vuracak mısın yani? Ha? Hadi cevabını ver. Söz vermiştin. Lanet olası. Söz vermiştin. Onu öldürmeyeceğini söylemiştin, öyle değil mi?
3: Sadece sun.
4: Benim karımı öldürdü.

0: Lanet olsun. Süvariler gelmeden şunu bir alalım. Bunun da çay ile birlikte nehre düştüğünü söyleriz. Hayatta kalmanı sağlamanın tek yolu bu.
1: Yaşayıp yaşamamam önemli değil.
0: Yaşamalısın, yaşamalı ve güçlü olmalısın. Çünkü cennetteki karın da öyle olmanı isterdi.

Çağ ölümünü atladı. İnan bana, hayatta kalmış olsa bile onu tutuklamak zorundayım. Yani bana güvenmen lazım. Hadi şimdi git. Heh. Hadi git artık, git. Hadi. Hadi.

0: İyi iş çıkardın. Sen Cumhuriyet'in gururusun.
1: Ama Çağ'ın cesedini henüz bulamadık. Eğer zaman tanırsanız...
0: Cumhuriyet'e karşı olan tehdit bertaraf edildi. Geri döneceksin. Başkanımızın son emri buydu. Çağ'ı unut. Ortak görev bu şekilde sona erdi.
2: Babanız eve geliyor. Evet. Kimin kızısın sen?
3: Baba.
2: Oo, seni çok özledim. Ne oldu? Ağlıyor musun? Ne oldu yavrum?
4: Beni dinle. Kaybettiğim bir şey oldu.
2: O artık bende değil ki. Ben onu çoktan...
4: Sende olup olmaması umurumda bile değil. İki saatin var. Klişelere in çamın iskelesi. Elektrik santraline getir. O zaman ailenin yaşamasına izin verebilirim. Ama polis desteği isteyecek olursan buna söz veremem işte. O zaman hiç düşünmeden aileni küçük parçalara ayırırım.
3: Anne, lütfen, kızımın ölmesine izin verin. Anne, anne.

0: Nagisung karımı?
1: Ve ya onu kaçırdı.
0: Klişeleri saat 9'a kadar Incheon iskelesinin elektrik santraline
1: götürmemi istiyor yoksa ikisini de öldürecekmiş. Yalvarırım yardım et.
0: Çağırıyorum lütfen. Lütfen ya onu öldürmelerine izin verme.
2: İzin verin.
3: Yoldaş, Çağ hala hayatta. Bunu bitirmeme izin ver.
2: Sana görevin sona erdiğini söylemedim mi? Hala intikam peşinde koşmak mı istiyorsun? Görevini kişisel duygulardan ayrı tutmayı bilmelisin.
3: Çağ, Güney Koreli ortağımın ailesini kaçırdı.

0: Unut onları.
1: Artık başkasını kaybetmek istemiyorum.
0: Ben de seni kaybetmek istemiyorum.
1: Üzgünüm. En kısa zamanda geri döneceğim.

0: gitti.
1: Evet.
0: Kötü adamlar gitti mi?
1: Evet gittiler canım, gittiler. Ama gözlerini kapalı tut, olur mu? Babanın gelmesini beklememiz gerek, tamam mı?
0: Tamam.

0: Hedef göründü.
1: Ya ona! Ya ona! Ya ona!
2: Baba! Hayatım buradayız! Baba!
3: Buradayız!
2: Baba!
3: Buradayız!
1: Ya ona!
2: Buradayız!
3: Buraya gel!
2: Baba! Baba!
3: Hadi! Çabuk ol!
2: Baba!
3: Hadi çabuk gel!
2: Baba!
3: Buradayız!
2: Baba!
4: Klişeler nerede?
0: Önce ailemi bırakacaksın. Ondan sonra sana klişeleri teslim edeceğim.
4: Birlikte ölmek mi istiyorsun? Teslim et. Sen de değil mi?
1: Tabii ki ben de değil, senin pislik herif.
4: Elbette ben de değil.
1: Saklamayı bırak da çık ortaya. Seni lanet olasıcak korkak.
3: Hiç korkma.
1: Korkma. Korkak.
0: Yo yo yo. Özür dilerim. Gerçekten. Lütfen, lütfen affet. Affet beni yoldaş. Lütfen. Lütfen affet beni.
4: Yüzbaşı Çağbak, bu benim suçum, tamam mı? Yani ailemin
0: bununla bir ilgisi yok. Onlar buna hak edecek bir şey yapmadı ki, yazık. Yapma onlara bir şey.
1: Lütfen bak, benim suçum, beni öldür.
0: Özür dilerim bak.
1: Onları bırak yerlerine, beni öldür, tamam mı? Bırak onları lütfen. Lütfen, dinliyor musun?
0: Ya ona. Baban burada. Bak. Birazdan evimize gideceğiz, tamam mı?
4: Vur. Yoldaş, iyi misin?
0: Açay alıyorsun.
5: Geç kaldığım için özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Hareket edersen ölürsün.
4: Lanet olası.
5: Güneylilerin gitmesine izin verirsen klişeleri sana vereceğim.
4: Hey Chael Ryung, sen şimdi bu insanları kurtarmak için ülkene mi ihanet ettin? Ama sana nasıl güvenebilirim?
5: Vinç, üst güverte.

0: Yüzbaşı, ön yüzler eksik.
1: Çiğal Ruyung,
2: iki parça eksik çıktı.
3: Söylediğim gibi önce onları bırakın, sonra alacaksın.
1: Bir emir kulu için hiç fena değil.
2: Tamam, anlaştık.
1: Onları bırak.
2: Aileni alıp evine git yoldaş.
4: Tamam. Tamam Chiyal Ruyung. Tamam. Tamam peki. Tamam peki. İyi de. Sen ne yapacaksın?
3: Beni merak etme. Kardeşim. Özür dilerim. Seni bu belaya ben bulaştırdım. Şimdi oradan uzaklaşın.
4: Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

Artık kuzeye dönersen seni bir idam mangası bekliyor hocam. Bize katıl. Bizi bekleyen bir tekne var. Yüzbaşı.

0: Neden hareket etmiyoruz?
1: Hayatım. Siz her şeyden çok sevdiğimi biliyorsunuz, öyle değil mi? Ama ben Güney Kore polisinin bir dedektifiyim.
0: Yani?
1: Cheol-ryung orada yalnız.
0: Yapın uzatmana hiç gerek yok, git hadi. Hadi git, hepsini öldür. Ve Cheol-ryung'u geri getir.
1: Ne, ciddi mi söylüyorsun?
0: Ama yalnız gitmeyeceksin değil mi? Şefi arayacaksın değil mi?
1: Tabii ki, arayacağım tabii ki.
0: Bak, sana bir şey olursa seni kendim öldürürüm, anladın mı?

0: Kjell Rung. Al bunu. Sen iyisin değil mi?
1: Harikayım.

0: Geç kaldığım için kusura bakma.
1: Neden evinde değilsin sen?
0: Sen neden buradaysan aynı sebepten.
1: Ağlayıp yardım dilediğin için mi?
0: Orada iki gözüm iki çeşme ağlıyordum, değil mi? Haklısın. Ama yine de şu anda benden iyisini bulamazsın, inan. Elindekine şükret. Çağ o tarafa doğru kaçıyor. Çabuk çabuk. Aslına bakarsan ben iyi bir nişancıyımdır.
2: Bireye gitti bu. Çok hızlıymış adam.

0: seni daha önce öldürmem gerekirdi. Pislik. O klişelerin ne olduğunu biliyor musun? Bunlar benim halkını terk eden cumhuriyetten aldığım intikamım.
1: Ben ödülüm. Bugüne kadar ki emeklerimin karşılığı. Anladın mı? Anladın mı beni? Sen benim yüce planıma engel olamayacaksın. Lanet olası herif seni.

0: şimdi senin.
1: Ah, lanet olsun.
2: Dur! Şey olur yok. Bana bak. Dur bir dakika dur. Dur bir dakika dur.
0: Çağ.
2: Oh, tanrım.

0: Bir dakika. Hapishaneye girmeye çok mu meraklısın yoksa?
1: Ülkem böyle bir şeyden utanç duymalı. Ayrıca bu senin saygın bir polis olmanı sağlayacaktır.
0: Canı cehennem. Sanki sanırsın yaptığımız iş için iyi maaş veriyorlar. Halbuki karın tokluğuna çalışıyoruz, canımızdan olacağız. Uf. Ne yapacaklar? Bir de ödül mü verecekler sanki? Ay canım.
1: Öyleyse polis olmayı neden seçtin?
0: Böyle olacağından haberim yoktu ki. Ben elimde silahla ateş ederken çok havalı görüneceğimi düşünmüştüm aslında. Kötü adamları yakalayıp onlara haklarını okuyacaktım. Kelepçe takıp filmlerdeki gibi alkışlayan kalabalığın arasından geçecektim. Amacım oydu aslında. Ama sen neden seçtin söyle. Herhalde insanların orada açlıktan suç işleyecek takati falan kalmamıştır. Dur bir dakika. Burası dedektifler için bir cennet olmalı. Bana bak, beni de yanında götürsene. Kuzey'de dedektif olmak istiyorum.
1: Dikkatli olsan iyi olur. Bu çenen yüzünden bir gün tutuklanacaksın.
0: Her neyse, her şey böyle başladı işte. Kötü adamları yakalayıp iyi insanları koruyacaktım. Ya sen?
1: En başında benim istediğim de buydu.
0: Ay acıyor her yerim. Ay her yerim acıdı. İyi. Sonunda gelebildiler. Bizim lanet olası şef hala şu işi öğrenemedi, iyi mi?

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrı'nın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu

0: keda yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
1: Üçüncüsü gelecek mi?
0: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura Bahçesi.
1: Böyle, olay turizm yani. Ocaktasına döndü yani.
2: Eli büyütmüş gittik.
0: Aynen, eli büyüttüm yani.
2: Dalış yapmış mıydın daha önce?
0: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatına böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, ilk yapmışım dediğim.
1: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
0: Yok. 5 metre.
1: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
0: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana, ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına, bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben, böyle hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada, kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem, şey yapmam, burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık. Hepsini
1: harika
0: dinledim.
1: Peki ürktün mü?
0: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşünmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
1: Maldivler'de köpek balıklarıyla falan.
0: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
1: Aynen öyle.
0: Dediler.
1: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
0: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada?
1: Hayır.
0: O bir şeyler yapmıyor.
1: Onlar et yemeyenler çünkü.
0: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi. Gayet balıyorlar.
1: Yok. Tuzağı düşünmüşler tabii ki.
0: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
1: Nasıl yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
0: ama
1: doldular,
0: şey
1: doldular,
0: böyle gitti. Koliyle şey getirdiler. Balık yani. Başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
2: Ne olur ne olmaz.
0: Evet.
1: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
2: Ay ben bu kadar güzel dinliyorum ki çok hoş bekliyorum. Ben de
0: çok
2: iki gün
0: ben yeni geldiğim için Ayşe'yi anlatamadım.
2: Ben de dinlediğimi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti ya.
3: Bu ikili eskiden beri dost mu?
2: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
0: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
2: 15 seneye yani. Geçti. Evet.
3: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
2: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne, ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimizden habersiz oynamışız. Evet. Ayrı set.
1: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
0: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
2: Biriydi.
0: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyorum.
2: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
1: Evet, Ayşe Balı Bey. Oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyordu.
2: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
2: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum hani, korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işimde.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
2: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
2: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı. Hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey. Şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtlı müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Mübaşir beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra Mübaşir Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki

0: Demek ki sen Ayşe, bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani, avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım, orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
0: Evet.
1: Evet, başı Merkür.
0: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım, konuşan hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox'ta bir dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara bir sürü iş.
2: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam, avukattın, iyi de bir avukattın.
0: Evet.
2: Sonrasında tamam, ben yazmayı seviyorum ama...
0: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın. Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir ara Ufuriye vardı ya. Onların yönetmeni, çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim, derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki, ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var, bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Andaç Hoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
2: Bayağı iyi bir işle girmişsin.
0: Evet çok yani, çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
1: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
3: Benim eşim avukat, o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ama
0: diyebilirsin hayatım.
3: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim, şaka bir yana.
0: Bence çok komik. Ay,
1: çok ciddiler çünkü şimdi evet. Böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet. İyiymiş falan. Evet. Radikal değişiklik kararı takdir ettim. İnanılmaz bir
0: teşekkür ederim. Evet, çok büyük
1: eğitim bir zaten, sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır. Takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
0: Çok zor. Evet. Gerçek korkunç.
1: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
0: Bilgi Üniversitesi'den mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown'da.
0: Evet.
3: Ama peki, şey işte pardon. Ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Ani böyle yani, bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya, sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şeye hazır olmalıdır ya.
0: Doğru,
3: o yüzden aslında. Bence çok normal bir şey senin.
1: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
0: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişelendiler.
1: Yani.
0: Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
2: Bir de bilinmez bir yola gidiyorsun.
0: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet. Yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. Hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim, hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
3: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
0: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
3: Ben de eş durumundan aldım.
2: Ne güzel.
3: Aynen.
0: Soru.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken, o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Abi yeter ki al diyorum. Bu hafta okulda çalışıyorum.
1: Harika.

0: Ben hiç şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim, hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde, tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor, öyle demişler diyor. Diyor ya diyorum önemli değil, benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor, buna bakman lazım, bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu, bir daha hiçbir sözleşmemi ona
1: gönderdim. Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
0: Oynayamam yani, her şeyi tek tek detay detay yok.
2: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
0: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var, Şule senin hikayen.
0: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu, bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
0: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet, bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi, çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşimi oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimiz de keza, yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle, yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
0: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu evet, yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
0: Tiyatro var, hep var, hep tiyatro.
1: Ne yaparsan ya, tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
0: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatro bekliyorum. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakırsam.
0: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
0: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet öyleymiş.
0: Tamam dedim, 10 temsil. Okey yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor. 2 oyun kaldı. Diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Sene temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda. O da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
0: bak,
3: dedi.
0: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim, benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
3: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
0: zor.
3: Arka planında yer almak o işin.
0: Çok zor yani, şey tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani, sonuçta böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Eşsin. Evet. Hadi kocan seni idare eder ama
0: beni
1: annesin.
0: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
3: Aynı güzel.
0: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum, onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
0: Tabii tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ta sahibi o. Evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, aynen. Ekmek kapısı.
0: Aynen öyle. Aynen.
3: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
0: Yok yani sanmıyorum, öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip
3: düşünsene
0: yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
3: Esnaf
0: öyle.
3: Ya o.
0: Esnaf evet.
3: Tam esnaf. Bir esnaf.
0: Aynen.
3: Çok, çünkü çok iletişimi iyi.
0: Ha olabilir. Şimdi yani öyle seviyorsan yani kısmet değil.
1: Ya hiç istemiyor yani.
0: İkisini ben de bizim istemiyor. Evdeki meslekleri istemiyorum.
3: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
0: Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar, ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
3: Harika. Çakallarla dans 8 geliyor mu?
0: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda, ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum, inşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
3: Yok, galiba, değil mi? Değil mi? 8. sayı.
4: Hakikaten 8. Recep
1: İvedik'te yok. Yok abi, 4-5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
4: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç duymadım.
1: 6 ne var?
0: 6 Recep İvedik
1: var. 6 var.
0: 6 mı 7 mi o?
4: 6 belki de 7 ama.
3: 8 yok en azından.
4: 8 yok daha.
0: Yok, evet.
1: Ne güzel ya.
0: Yok yok.
4: Müthiş seri.
3: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
0: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
0: İnşallah.
1: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurulur.
0: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Siz müthiş ikilisiniz.
0: Evet, bilhassa evet. Benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
3: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
0: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Tabii tabii, ters köşe.
4: Bence de.
0: Yani bir şey yani, bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
3: Bir de ona yakışıyor üstüne.
0: Evet işte çok, evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var olduğu
4: söyleniyor.
1: Söylenmesine
4: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler,
4: evet,
1: yaptı.
4: Evet, yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse, ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz... çeşitli şey işte, alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini, bir dizisini ne alakası demiyorum, kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum, bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor, inanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye
4: iyiyse, değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor, evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela, evet.
4: Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bile işte Kuzey Avrupa işleri mesela,
1: onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
4: evet ya, inanılmaz karanlık ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu olduğu bir dünya.
1: Evet.
4: Senaryo işte karikatür de öyle. Özellikle
1: oyunculukta da bence.
4: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız hele, romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi

0: ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
1: Doğru.
2: Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar
0: evet,
2: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın kadın senaristler de var.
1: Komedi ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: 20 yılım kaldı. Deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
2: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
3: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz? Yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
3: Ya paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz
0: yani. O zaman yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı, Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa,
0: canım.
1: Bak, düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii canım ya. Oyuncudan
1: uçak
0: ziyade daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor, bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek, bir haftada çekilecek.
1: Oo, zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet, evet yani hem hayal gücün hem de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani ama o öyle yazıyormuş üstüme, bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim, mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
3: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
3: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacağım. Ya yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
1: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor
0: evet.
1: gibi oluyor.
0: Evet. Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam. Senin işin orada bitti.

0: gerekiyor? Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist, ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar, oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
2: Didem sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
0: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
0: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya? Şey, 200 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha,
3: Instagram temizliği.
1: Evet. Evet.
0: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım. Ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Yani çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyor.
0: Evet. Dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki? Yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki ben uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkartacağım.
1: Kim bu 800 kişi araştırıyoruz? Yani. Bir de şey zor o. Tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle. Tanımıyorum. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yarına manşet olsun. Kaç dakikada aldı?
0: Yani
1: en az bir iki saatini almıştı.
0: Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: İlker ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
3: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim ya yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
2: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim neye üzüldün? Yani en son bakıyorum en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun
0: tabii. Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi

0: yaptım, cevap da vermeyeyim. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Didem adalet dağıtıyor.
1: Didem öyle, Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Yargı. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu olmasıyla ilgili evet, yani.
0: Olabilir.
2: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
1: Yapar, evet, yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de.
0: Değil mi?
1: Kılıcını sallar yani.
2: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. Gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
1: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor, yok. O kadar şey yapamıyorum.
2: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
1: Yok, ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor mesela. Atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma, anlaşılır zaten seni yazdım, biliniyor.
0: Aynen.
1: Sonra diyoruz yani, o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
0: Şuradan bir bakayım. Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum, böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem baktım yeni hesap açtı diye.
2: Eyvah.
0: Ve yani Facebook var diyor o zaman şeyde.
3: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
1: Çok yapamam yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuktan hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
0: Eyvah.
1: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam.
0: Ali Yılmaz.
1: Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim çocuktan.
3: Çok tatlı ya.
0: Çok uçuldu.
1: Bu
0: başı başı
1: ya. Bir felaket ya.
0: Bizim stalkumuz
1: bu kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
3: Proje var mı Ayşe?
1: Var.
3: Yazıyor musun? Yani, gittin mi?
1: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
3: Gizleme açıklayabiliyor musun?
1: Yani böyle şey, bir tanesi böyle bir komedi işim var, yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
3: Komedidir.
1: Komedi, böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var, bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
3: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
1: gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafarta ile birlikte çok birkaç hikaye, acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
3: Daha başlamadık.
1: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
3: İyi hadi bakalım.
2: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
1: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar güzel. Galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklamaları. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
2: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
1: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
2: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
0: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım. Çok uzun, daha küçüktüm. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
2: Yani, sonu yok değil mi?
0: O böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak, yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani? Diyecek bir şey yok.
3: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin, vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey, düşünce?
1: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
3: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
1: Yani şöyle, aslında bu biraz yapım şirketiyle, hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla, ama artık onların da garantisi yok işte.
3: Ben de onu söyleyecektim.
1: Yani evet, yani böyle star.
3: Asla.
1: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların, isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
3: Yani. Alt üst İstanbul başladı ATV'de. O da direkt birincilikle başladı.
1: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
3: Evet, hareketler.
1: Ama ATV'de çok ikinci gün birincisi, ikincisi falan oldu yani.
3: Aynen öyle.
1: Çok.
3: Sen ne diyorsun Didem?
0: Yani ben orayı da geçtim artık. Geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında benim, ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü, yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım, akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti, bu benim kısmetim, bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
2: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
0: Bence zaman getiriyor.
1: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için, ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yıldır hiç duymadım.
0: Yok. Hiç. Yani demem bu diyorum ya, bu benim zaten yani diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa, ya bir insanın diyorum ya yani, siz de düşünün şimdi, ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı, ya da bir yerde koysam iyi, çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var, herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
3: Evet, hem beğeni şeyini çok da güzel bir şey söyledin. Şimdi seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar, tabii ki o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var, bilmem ne, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde, şimdi onu görüyorum, hepsi de şey çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok. Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
0: Evet.
3: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor, para almıyorsun.
0: Yeri geliyor mu?
1: Para alma yeri hiç gelmiyor.
0: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya, bu, i̇şte. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum, yani evim, ailem, yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç boş kalmıyorum?
3: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
0: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim yani yapıyorum. Ya, evet yani evet, o evet, şey
3: biraz
0: değil
3: da insanın
0: ki
3: kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani. İstemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor yok, o işler.
0: Gerçekten
3: yani.
0: Ben
3: bu her iş için zor.
0: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani

0: Çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
1: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için. İşte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
0: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet, bak bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum.
2: Zorlanarak
0: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok yani.
1: Harikasın vallahi. Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ankara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gibi. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde diyorsun değil mi?
1: Öyle ama değil mi? Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor.
1: Evet.
0: Çünkü neden Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Öyle. Yani konservatuvar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da mı?
1: Hayır, İzmir'de bitirdim.

0: Konservatuar 950 Devlet Konservatuarı'ndan
1: çok güzel mezun. Kanada'ya?
0: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
1: Ne güzel.
0: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
1: Ne kadar kaldın?
0: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm kendi sanat merkezimi açtım burada.
2: O ne güzel.
0: Öyle sonra.
1: İzmir'de misin?
0: İzmir'deyim evet.
1: Harika. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
0: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor. Yeni şarkılar.
1: Çok öyle. Güzel.
2: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın
0: evet,
2: herhalde.
0: Evet, ilk müziğe bağlamayla başladım.
2: Kim yönlendirdi?
0: Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
2: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi yoksa bir önünü mü açtı?
0: Ya herhalde böyle bir şey ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey odun telleri bile yokmuş bakarsınız yani oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent tamamen keyifliydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Böyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
1: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
0: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Sonra da burada kaldım.
1: Aldınız.
2: İyi olmuş.
0: Evet.
1: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
1: Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
1: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsa. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet öyleymiş.
1: Harika. Kabadaşak selam sesi buradan yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabadaşıklar beni mahveder. Evet siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Değil mi? Eğitmenim orada.
1: Yani bakıyorum burada Cağlo, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım hala.
1: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
1: Çok güzel.
3: Aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim. Yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum. Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
1: Hale.
3: Evet. Evet.
1: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan
3: Üsküdar
1: da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar şimdi, dilerim.
3: Aslında
1: biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
1: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
1: Harika. Siz de Türk sanat müziğini konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
1: açacağım.
3: Tamam.
1: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz Yemin Karataş.
4: Hoş
1: evet.
4: buldum. Merhaba.
1: Evet. Neler
4: sadece
1: yapıyor?
4: Müzisyen.
2: Ben neydi şeyden, O Ses Türkiye'den tanıyorum.
4: Yani. Evet. O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler

0: şarkılar inşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
0: Tabii ben finale kaldım, en son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
2: Kim eledi?
0: Beni
2: telefon şey mi? Halk mı?
0: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
2: Her şeyde bir hayır var. Evet,
1: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
0: Evet.
1: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
0: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
2: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
0: Her zaman.
2: Her zaman. Çok
0: netti. Çok netimdir. Evet.
1: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
0: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında evet. Belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
1: Doğru.
2: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nil.
0: Tamam.
2: İki şarkıyı üst üste senden rica ederim. Birisi Unutuldun.
0: Evet.
2: Son şarkın.
0: Son şarkı.
2: Diğeri ne olsun?
0: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
2: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
0: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
2: öyle
0: seçtim.
2: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: Unutuldun tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraya gidiyor?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kimisine alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
3: Ortaya bırakıyorum. Diye.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
3: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet, o zaman.
4: Evet. Evet.
3: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
3: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
3: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
3: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve

0: yapay zeka ile evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
1: Ay ne güzel. Ay, çok güzel. Romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
0: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
3: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
0: Benim hikaye daha farklı işte.
1: Evet.
2: Çok güzel.
1: Ne yaptı izleyince peki?
0: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
0: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı
2: evet,
0: olduğu
2: evet,
0: için
2: evet.
0: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
1: Harika.
0: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
0: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
0: tamam.
2: Bakalım.
0: Memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı da alacağım ama hangisini alalım?
0: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem. Hemen arkasına alalım.
2: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyoruz.
0: Evet. Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye hep çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Yo, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Yani evet. Mesela yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği evet. şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni hı-hı. nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye hı-hı. daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuvarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca da mutlu oluyorum.
1: Yok gayet güzel, gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hı-hı. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok...
0: sahne alacakları bir yer yoktur evet. sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: çok
1: Gonca.
2: Uzun bir zaman değil mi?
1: Arada? Evet, o arada TRT derken işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum.

0: Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
1: Harika.
2: Kimle gidiyorsun? Hangisi? O gün ne?
0: Ozan Tügen.
2: Tügen.
0: Aranjörüm, direktörüm.
2: Ne güzel.
0: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Oo. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
2: Oo, süper, harika. Çok güzel.
0: Böyle onlarla yapıyoruz.
2: Melik, sen de Melike diyebilir miyim? Melik Joy mu diyeyim?
3: Melik Joy dersin.
2: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası...
3: Evet.
2: Yani şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok, yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola
2: çok
3: sanatçısı
2: çalıştım.
3: Olarak
2: viola
3: çalıştım.
2: Sanatçısı ama olarak aynı solist zamanda... olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
2: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
1: Biz tanışıyoruz.
2: Ha, öyle mi?
1: Tabii tabii.
2: Aa, ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneleri artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
1: Serüvenimiz de aynı.
3: Evet.
1: Yani senfoni orkestrası çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
2: beraber
1: değişiyor.
2: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
1: Almadık.
3: Almadık. Belki de almışız.
1: Belki de almışız.
3: Lise zamanlarında yani.
1: Aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
1: evet,
3: falan.
1: Evet, çok geldik biz konserlere tabii.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
2: Peki İzmir, ondan sonra Kanada, sonra buraya gelip sanat merkezi açmak falan, yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
2: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
2: Kattı.
3: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi, çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu, yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
2: Ne güzel.
4: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama, çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
2: Ne güzel.
1: Çok yani, güzel.
3: Evet.
2: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten.
2: Deniyorsun,
3: yani sahne
2: mi?
3: Haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii, bunlar çok,
2: çok
3: vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
1: İnşallah.
2: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
2: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor.
3: Teşekkür ederim.
2: Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım dinleyicilerim de memnun.
2: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
2: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
2: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi. Evet. Öyle bir
2: harika.
0: Tonu var.
2: Ay süper. Bu aynen benim için öyle. Çok önemli çünkü.
0: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
0: Nasıl oldu? Ben anlatsana.
2: Bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben 18 yaşamışım ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
0: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
0: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Geldiğince aşk mı? Sabır çekmek zorunda kaldı. Çok iyi.

0: Sabır ilk şarkımdı.
1: Herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var evet. Artık çünkü şarkıda.
0: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
2: Ha, o kadar.
0: Öyle bir saçma toksik bir ilişki. Böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan. Ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
2: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
0: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte. Sürekli sabrediyoruz değil mi?
2: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
3: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani. Aynen, hep bir şey böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
1: Yani... Bence pes etmiş olsalardı zaten burada olmazlar.
2: Pes etmiş. Ama aralarda belki
1: evet, o...
0: ya bir yorgunluk
2: olmuş. Evet, tabii, hüsranlarımız oluyor.
0: Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
2: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibi hissediyorum.
1: Evet, canım, şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var. Nil'le ilgili deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
4: Evet.
1: Adana'dan kalkıp mı geldin?
4: Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
1: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
4: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin var, gücün var.
1: Korkmadın İstanbul seni yutacak.
4: O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
1: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
4: Evet. Ne gibi yaşamış acaba? Ne, orada ne yazıyor acaba?
1: Ne bileyim, acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin filan.
4: Ben mi?
1: Evet.
4: Ne zaman?
1: Bilmiyorum ki.
2: Senin
1: zor geçmiş.
4: Ya yok, hiç öyle tekliflerim yani öyle bir şey bile şey yapmadım hani yani şöyle bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemem. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
1: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
4: Asla olmadı. Asla.
1: Köstek?
4: Köstek gördüklerim ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes
1: şöyle, hayır,
4: benim
1: canlı yaşamamışındır ama arkadan bir şey çevrilmiştir.
4: Şimdi benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin.
1: Yalan.
4: İşte şöyle. Tamam, ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
0: Gelmesin mi acaba vatan?
4: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
1: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
4: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
2: Her şeyi biliyoruz ya.
1: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun hali?
4: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii. Bu ödemiyor. Yarısını ödemiyor. Yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti. Bütün her şeyi bana yıktı. Bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
1: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan.
4: Yani. Asla. Yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
2: Ay, o kadar.
4: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
2: Sonra daha çok kazık yedin mi?
4: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum ya, hatırlamak istemiyorum aslında.
1: Biraz da öyle bir durum var.
4: Ama insanız ya yani, o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım, daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki

0: Beri.
1: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
0: Seviyorlar.
1: Ekstra da destekli olabilirler.
0: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
1: Havalimanının sahibi değil değil mi?
0: Yok. Havalimanı. Çok... Bir perakende markası.
1: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya getiriyorlar yani.
0: Tabii bedavaya.
1: Güzel. Birini çıkartacaklar da para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
2: Çalışma arkadaşlar.
0: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
2: Aa ne güzel.
0: Öyle tatlı.
2: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
0: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
1: Allah'tan Türk sanat müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
0: Diyorlar.
1: Diyorlar mı sanat
0: tabii
1: müziği?
0: Tabii ki.
1: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
0: onu
1: seviyorum.
0: Onu da seviyorum.
1: Yani. Bence
0: çünkü orada
1: zaten.
0: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
1: Aa,
0: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum. Herhalde o beni motive ediyor.
2: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
0: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
1: Hadi güzel.
2: Ya kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
0: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
1: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup atlasın çalabiliyorsun. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
0: Şey yani. Kafayı boşaltıyorsunuz.
1: %100. Meşhur sen İzmir'de sahne alıyorsun.
0: Evet.
1: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun? Yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
3: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
1: hep
3: var.
1: Hep İzmir mi?
3: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
1: Yurt dışına gidiyor musun yine?
3: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
1: Güzel,
2: en büyük hayalin ne?
3: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Vallahi, evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
1: Valla müzikal eksiğimiz var.
3: Evet.
1: İnşallah başarılı
3: İnşallah.
1: Olursun.
3: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
2: Kemancın evet. Hazır.
0: Harika. Evet, süper. Hayalde sınır olmaz derler ya.
3: Evet. Umarım öyle.
2: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
3: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey o.
2: Çok zor bir şey.
3: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
2: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
3: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
2: Nefesli.
3: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. Ne o yüzden güzel. Sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yapalım.
0: Aa bekleriz Üsküdar'a.
2: Harika gelirim.
1: Tam Türk sanat müziği.
0: Hemen kaçırmıyorum.
3: Bendir aldım yine. Şimdi bendir çaldım.
1: Yakında orkestra da kurarlar.
3: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.
2: Biz üçlü çıkıyormuşuz.
3: Tabii bizim projeye buluyormuşuz.
1: Altın kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizim için de
0: tekrar bekleriz.
1: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ağbarı'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
1: Bu ıslatır ha.
2: Tadı yok.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
1: Animasyon türündeki Çılgın Böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.

0: 300. That, weigh 275.
1: Make your mind up.
0: 250, ram it, Janet.
2: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
3: Someone with a gap!
0: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
3: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Ali dur! Önünde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın!
5: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
6: Türkler orada sıkışıp kaldı.
3: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamus. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Foot in.
3: Foot out.
2: Foot in. Foot out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was.
7: But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
8: Survivors.
9: There is a place that still remains.
2: Go.
8: I heard a voice on the radio. My name is Hig.
10: I'm Seema.
11: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
10: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
8: I miss the grocery store.
12: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
13: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Ne oldu? Hiç paraşütün

0: elinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum.
1: Bu senin suçun değil. Ahme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Akbine tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Akbine suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Buckingham Sarayı'na.
13: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
14: Dikkatli ol, çok güçlü.
15: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
14: Cem, konuşsun istiyorum.
16: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
14: Ben Sony de konuşsun istiyorum.
16: Kuş.
14: Kuş, kuş.
15: Bu adam tırlatmış.
14: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
17: Geçmişe gidemezsin.
14: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
18: Orada durun bakalım.
14: Çok tehlikeli bir çağ.
19: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devrede.
20: İşte Veria Prens'in yeri sempolisi.
21: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
14: Başardık!
9: Yakalayın!
21: Kim sürüyor?
20: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin, sözleri ve müziği Oğuzhan Atmaca imzalı Farkına Vardım çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada. Müzik

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

0: köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Bursa, geçmişin izlerini bugünün canlılığıyla buluşturan Türkiye'nin güzide şehirlerinden. Vakıf katılım, Bursa'nın vakıf mirasını kayıt altına almak amacıyla Bursa Vakıf Eserleri kitabını hazırladı ve eserde yer alan fotoğraf karelerinden oluşan İstanbul'u Gören Rüya, Bursa Fotoğraf Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergi, Bursa'nın tarihi ve zengin kültürel mirasını vakıf eserleri üzerinden günümüze taşıyor. İzlence ekibi olarak İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisini ziyaret ettik ve Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'dan serginin hikayesini dinledik.
1: Vakıf Eserleri Envanter Projesi nasıl başladı? Projenin başlama amacı nedir?
2: Biz Vakıf Katılım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her gün yanından geçtiğimiz ama hikayesini bilmediğimiz eserleri daha görünür kılmak ve onları gelecek nesillere de aktarmak adına bir proje başlatmak istedik. Burada da ilk olarak Hatay iliyle 2022 yılında yola çıktık. Farklı medeniyetlerin, kültürlerin kesiştiği nokta olması sebebi veya içerisinde taşıdığı vakıf eserlerinin zenginliği ve özgünlüğüyle öne çıktı. Projemiz o şekilde başladık. Sonrasında zaten Anadolu bu konuda çok zengin. Konya iliyle devam ettik ve bugün de Bursa ile yaptığımız çalışmanın sonucunu burada sergi olarak ziyaretçilerimize buluşturmak istedik.
1: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisinde kaç kare fotoğraf yer alıyor?
2: Bursa Vakıf Eserleri çalışmasında 385 adet vakıf eserini 35 bine yakın fotoğraf karesiyle kayıt altına aldık. Sonrasında bu 35 bin fotoğraftan 2000 tanesini bilim kurulumuzun da yardımlarıyla, destekleriyle seçtik ve 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabımızı oluşturduk. Sergimizi ziyaret edenler buradaki kare kodlardan kitabımızın dijital versiyonunu indirebilirler ücretsiz bir şekilde.
1: Sergide yer alan fotoğraflar hangi kriterlere göre seçildi?
2: Yani 35 bin fotoğraftan 2000 indirmek kolay değil, takdir edersiniz ki. Bir de ben özellikle fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Çok zor fotoğraf seçimi. Ama orada bilim kurulunun daha çok yönlendirmeleriyle hareket ediyoruz. Bir de sanat anlamında destekçi danışmanlarımız var. Onların da sanatsal bakış açısı da önemli.
1: Sergi projesi tabii ki kültürel mirasımız açısından da önemli. Yeni nesiller için bu sergi ne anlama geliyor?
2: Ben aslında tarihi eserlerin tarihte kalmasını çok doğru bulmuyorum. Onlar bizim bir yaşayan parçamız. Aynı kendi hayatımızda da geçmişe yönelik anılarımız aslında çok geçmişte kalmıyor. Bugünkü kimliğimizi oluşturuyor.

0: ve yarınki davranışlarımızı da şekillendiriyor. Aynı şekilde de ülkelerin, medeniyetlerin tarihlerinde kalan eserler onların aslında ülkesel anlamda, milletsel anlamda kimliklerinin parçası. Dolayısıyla buradaki eserler bizim manevi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar zengin farklı dinamiklere sahip olduğumuzu yansıtıyor ve bu zenginliğin farkında olmak da geleceğe yönelik de bize bence güven katıyor.
1: Siz de fotoğrafçılık sanatıyla uğraştığınızı söylediniz. Sizin de tabii ki kişisel koleksiyonunuzda Bursa ile ilgili kareler yer alıyordur eminim. Osmanlı'ya da bir dönem başkentlik yapmış olan bu güzide şehrin değişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Bursa tabii ki çok zengin kökeni ve tarihi olan bir yer. Biz ama aslında sergimizin ismini koyarken de buraya atıfta bulunmak istedik. İstanbul'u gören rüya Bursa diye. İstanbul Osmanlı'nın tarihinde hep bir kızılelme olmuş, ulaşılmaya çalışılan ve Bursa'da bu kızılelmeye gidilen yolda çok önemli bir durak olmuş. O manada gerek devlet erkanına ait yapılarla, türbeler olsun, işte farklı yönetimsel yapılar olsun, konaklar olsun, gerekse manevi dinamiklerimizin temelleri olan medreseler vesaire, o yönüyle iki bacağı da aslında yere basan çok zengin bir geçmişe sahip olan yer Bursa. Bu yönüyle belki de projemizi ön almamızın en önemli sebeplerinden birisi Bursa'yı ilk sıralara almamızın.
1: Peki vakıf eserleri envanter projesi kapsamında bir sonraki şehir hangisi?
0: Şu anda Kütahya kitabımız basım aşamasında. Önümüzdeki senede inşallah İzmir ve Manisa ile devam edeceğiz.
2: Gelecekteki restorasyonlarla akademik araştırmalara güvenilir bir referans oluşturması amaçlanan proje kapsamında 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan 87 fotoğrafın sergilendiği sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa'nın en uzun nehirlerinden Tuna'da su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi, 80 yıldan uzun süredir su altında bulunan bir savaş gemisinin kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Avrupa'yı etkileyen kuraklığın ardından Tuna Nehri'nde su seviyesinin olağanüstü düşmesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir gemi enkazını ortaya çıkardı. Macaristan'ın Baya kentinde ortaya çıkan enkaz, yüzlerce kişinin ilgisini çekiyor. Meraklı ziyaretçiler, Prahova Limanı yakınlarında ortaya çıkan batığı görmeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet donanmasının Tuna'da ilerleyişini durdurmak için Alman ordusu farklı tip ve boyutlardaki 200 su aracını batırmış, peşindeki düşman gemilerinin ilerlemesini bu şekilde engellemeyi denemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dijital içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arap Orkestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlıyor.

Geleneksel Doğu enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Naib Argoiti eşliğinde 26 Eylül'de CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonunda, 27-28 Eylül'de ise AKM Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24, 25 ve 26 Eylül'de 3 farklı gece boyunca zorlu PSM Tuşe'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk gece trio formasyonuyla sahne alacak Görsev'e, ikinci gece vokalde Duygu Tarhan eşlik ederken, üçüncü gece quartet formasyonuyla izleyicilerle buluşacak. Görsev, üç gece boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Müzika Antika Pera Eski Müzik Topluluğu 28 Eylül akşamı organize sanat desteğiyle İstanbul Deniz Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Barok ve klasik dönemin en sevilen eserlerinden oluşan bu özel program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Müzikoloji bölümünden Aslı Karaca Uzdil'in anlatıcı olarak katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplulukta kemanda Yusuf Yalçın, Alise Yuska Salga, Ekin Güldoğan, viyolada Duygu Kömür, violonselde Gözde Yaşar, kontrbasta Deniz Yurdakul, klavsende Burak Basmacıoğlu ve fagotta Kani Utku Suna var.

İstanbul Modern'de Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi yoğun ilgi üzerine 22 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyan Tüm Renklerin Aryası, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinemadan edebiyata uzanan çok gönlü üretimini bir araya getiriyor. Şef küratör Öykü Özsoy Sağnak, küratör Deniz Pehlivaner ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan sergide 200 aşkın eser ziyaretçiyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansı

duyurusuyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangulis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

Henüz 7 yaşındayken koskoca orkestrayı yönetti. Yani yaşıtları oyuncak arabalarla oynarken o yetişkinlerden oluşan Özbekistan Devlet Konservatuvarı Öğrenci Orkestrası'nın şefliğini üstleniyordu.

Edward Judenich tam bir müzik dahisi. Alışılmışın çok üzerinde bir disiplin, kulak ve müzikal hafızaya sahip. Daha bir yaşındayken keman çalmaya başlayan dahi sadece 6 ayda orkestra şefliğini öğrendi.

Güdeniç bugün müzisyen bir genç olsa da sergilediği performanslarla izleyenleri hala büyülüyor. Onun bu hızlı gelişimi müziğe olan derin ilgisini ve yeteneğini gösteriyor.

Çatalca yüz ölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi, Trakya'ya uzanan yüzü. Yemyeşil, bol oksijen ve doğal güzelliklerin çok olduğu, özellikle fotoğraf severlerin ayçiçeği tarlaları için en ideal destinasyonu olan Çatalca'ya yaz aylarında İstanbul'un sıcağından kaçıp serinlemek amacıyla yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Şehir merkezine sadece bir saat uzaklıkta, ulaşımı kolay, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip ilçeye ilk yerleşimin M.Ö. 450 yıllarında Romalılar zamanında İnceiz köyünün bulunduğu yerde olduğu biliniyor. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı hakimiyeti altına giren ilçe, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle vilayet merkezi yapılır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul'a bağlanan Çatalca, Yalıköy, Başayiş, Elbasan, Ördük,

Mimar Sinan'ın küçük ama güzel eserlerinden 1575 yapımı Ferhat Paşa Camii ve Kaleiçi Mahallesi görülmeye değer. İlçe merkezinde yer alan Türkiye'nin göç temalı ilk müzesi Çatalca Mübadele Müzesi ise Lozan Mübadelesi'nin izlerini taşıyor. Müze, Batı Trakya Türkleri ve Kırım Türkleri için ayrı bir öneme sahip. Mübadele esnasında Batı Trakya taraflarından getirilip Çatalca ve çevresine yerleştirilen Türklere ait birçok obje, resim, belge ve tarihi hatıra bu müzede sergileniyor. Ziyaretçileri geçmişte bugün arasında duygusal bir yolculuğa çıkaran müze, bölgenin kültürel çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

Özellikle bahar aylarında Karadeniz ve Marmara arasında kalan bu bereketli topraklarda eflatun renkli çiçeklerle bezenmiş ağaçlar dikkati çekiyor. Erguvan ağaçlarının her yeri sardığı Çatalca'ya eskilerin Erguvan kenti demelerinin sebebi de bu. Tarihi dokusu, tertemiz havası, yemyeşil ormanları ve huzur veren göletleriyle Çatalca hem doğa severler hem de tarih meraklıları için eşsiz bir kaçış noktası.

0: Disengage from platform.
1: Bilim kurgu sinemasının ikonik efsanelerinden Ridley Scott, Alien serisinin yeni halkasını kaleme almak üzere senaryo masasının başına geçtiğini açıkladı. Unutulmaz serinin usta yönetmeni serinin son dönemde çizgisinden biraz saptığını belirterek önümüzdeki projenin senaryosunu bizzat revize ettiğini söyledi.
2: Row 92 degrees port yaw.
3: Prime the port.
1: Bu gelişme Fede Alvarez tarafından yönetilen ve vizyona girdiğinde büyük ses getiren Alien Romulus'un ardından izleyeceği yön hakkında soru işaretleri taşıyan sinema severler için bomba etkisi oluşturdu. $80 milyon bütçeli yapım Köpek ve Yıldızlar açılış hafta sonunda hayal kırıklığına uğrarken Örümcek Adam yepyeni bir gün 5. haftasında da gişenin lideri oldu.
4: I was kissing my wife. Playing with my dog.
5: Jasper!
1: Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken Kuzey Amerika gişesinde büyük bir sürpriz ve çöküş aynı anda yaşandı. Efsanevi yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni postapokaliptik gerilim filmi The Dog Stars açılış hafta sonunda adeta çöküldü.
4: My name is Hig.
6: I'm Seema.
1: Yapım sadece $8 milyon elde ederek gişe listesine ancak 5. sıradan giriş yapabildi.
6: I miss music. Singing on the way to the grocery store.
4: I miss the grocery store.
7: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
5: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!
1: Gişenin birinci sırasındaysa değişim yaşanmadı. Örümcek Adam yepyeni bir gün küçük bir düşüşte $22.2 milyon daha kazanarak liderliğini sürdürdü.
8: Bu kadar mutlu olmamışsın gibi yap.
6: Yapamam.
5: Aa, biliyordum.
9: Merhaba, benim adım Peter Parker.

0: Beni hatırlamıyorsun ama eskiden tanışıyorduk. Kötü bir şey olacaktı ve bunu durdurmanın tek yolu herkesin beni unutmasını sağlamaktı. Çünkü sadece Peter Parker değilim. Ben örümcek adam.
1: Delirdin mi Frank? Bana minibüsle çarptın.
2: Mız mızlanma. Keyfin bilir. Senin ben.
1: Evine dön.
3: Geçtiğimiz yıl gösterime giren Superman filminin devamı geliyor. Man of Tomorrow adını taşıyan film, DC evreninden tanıdığımız farklı karakterleri de barındıracak. 9 Temmuz 2027'de vizyonda olacak yapımda, ilk filmin kötü adamı olan Lex Luthor'la Superman, bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Büyük düşmansa dünyayı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Brainiac.
4: This is my home, and protecting it is my duty.

Son dönemde cello denince akla gelen ilk isim kuşkusuz Stefan Hauser. Hırvatistan'da doğup büyüyen 37 yaşındaki cellist Londra'da müzik eğitimi aldı. Hauser, Lukasulić'te Tuçelos grubunu kurarak iyi bir ikili oluştursalar da son yıllarda solo olarak da konserler veriyor. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 40 ülkede sahne alan Hauser'in sosyal medyada da viral olan Budapeşte konserinden bir kesitle baş başa bırakıyoruz.

0: Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh!

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: Ana.
1: Everest, kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: South Summit to get oxygen. Okay, I gotta find oxygen. But you gotta stay here. Okay, stay here. Don't move, I'll be back.
1: Yakında bizim işimiz elimizden alır ha. Biraz daha sera. Evet, oluyor.
2: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
3: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum! Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
1: Kayış onun, zaman yok, ben gidiyorum.
3: Gabe, kahretsin! Hayır!
1: Sera, senin için geliyorum.
4: Dayanamıyorum, kayıyorum.
1: Dayan, geliyorum.
4: Yardım edin. Gabe, artık dayanamıyorum.
1: Sera, aşağı bakma. Bana bak. Dayan.
4: Deniyorum.
1: Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
3: Sera! Hayır!
4: Yapamayacağım.
3: Sera, dikkatli ol.
4: Hayır! Yapamayacağım.
3: Sera, hayır!
5: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
1: Geldim Sera. Sera, geldim.
4: Gel, ölmek istemiyorum.
3: Sera, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
4: Hayır.
1: Sera, kendini yukarı çek.
3: Sera, kendini yukarı çek.
4: Ay, yardım et.
1: Susak, dayan. Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım. Tamam canım.
4: Dayanamıyorum.
3: Sakin ol. Hayır hayatım, diğer elini uzat.
1: Ölmeyeceksin.
4: Kayıyorum.
3: Onu tutmaya çalışıyorum.
1: Hadi.
3: Sera. Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor.

sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil, aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

Gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Batlamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü.

Peki pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlab düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlar

Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

Learjet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışta içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçla gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10.000 kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşımak.

konuşuyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

Dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 40 bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet hem yol altyapısı hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde,

haftalar, günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular için ise konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var.

yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu, geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Bence aşkın zaten bütün sihri de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüneceksin, alacaksın. Halıları sökeceksin, gelerek gideceksin.
0: Buyurun, git tutacağım.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

orijinalini Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Et Toi isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkısı bulunuyor.

pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Neco'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Neco, çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor.

0: İpek Açar, Semih Cenk, Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.
1: Ne söylesem

küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar ilk müzik ödülünü aldığında henüz 11 yaşındaydı. 1995 yılından itibaren duayen sanatçı Kaya'nın albümlerinde prodüktör ve vokalist olarak görev alan İpek Açar ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

2019'da bir yarışma programıyla tanınmaya başlayan Sammy Cenk, 2021 yılında çıkardığı Düşer Aklıma isimli tekli çalışmasıyla tanınırlığını artırdı. Basbariton vokal tonuyla dikkat çeken genç sanatçı, büyük oranda kendi şarkılarını kendi yapıyor.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

Albümün yayınlanmasından sonra Ajda Pekkan'ın Almanya turnesinde ön grup olarak sahne almaları onları bütün Türkiye'ye tanıttı. 1992 yılı boyunca konserden konsere, festivalden festivale koşan gruptan Çelik Erişçi solo kariyerine devam etmek istediğini belirterek ayrıldı.

Grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: sen uyurken.
1: Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
2: Söz ve müziğinin Tuna Kiremitçi'ye, aranjesinin ise Hüseyin Çebişçi'ye ait olduğu şarkı 2017'de Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi kapsamında kaydedildi. Proje, Kiremitçi'nin kendi şarkılarını kadın vokallerle buluşturduğu çok ses getiren çalışmalardan biri oldu.

Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubuyla başlayan Kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.

Bestesi Yunan müzisyen Phivos Tasopulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı. Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989'da çıkardığı Sev Beni albümünde yer aldı.

Nostalji Kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk planı 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasında seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dancehouse ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldiler.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Oya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregovic'e ait. Bregovic'in Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Eboğlu yazdı. Sevme Zamanı Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine as yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Mutlu ol.

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzen'deki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: sevgilim.
1: Sinan Güleryüz, Özge Özler, Senle Ben.
0: Az yenildik, sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.
1: Söz ve müziğinin Öze Bade Derin Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güleryüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özler üstlenmiş.

0: her şey.
1: Aslında milli sporcu olan Sinan Güleryüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmıştır.

konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz 2018 yılından bu yana

0: bilirsin.
1: Duramadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaralı

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Tolga Tamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

başarılı aranjör ve müzik yapımcısı Volga Tamöz, müzik piyasasında olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tamöz'e ait.

0: Destan Taşçı, Funda Arar, Bil Ki. Söz ve müziğini Tantaşçı'nın yaptığı şarkının düzenlemesi Emrah Erdemir'e ait. Şarkı 2025 yılının Ekim ayında Tantaşçı'nın 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı Sende de Benden Var albümünde yer alıyor.
1: Zor günler topladım, isterdim elimde hayal tutamadım.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera ve şan eğitimi alan Tantaşçı, halk müziği ve sanat müziği korolarında da görev alan, sesini ve müziğini çok yönlü kullanabilen bir sanatçı.

İlk albümü Sevgiler Deyi 2000 yılında çıkaran Funda Arar, konservatuvar eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 12 stüdyo albümü, 20'ye yakın single, 4 mini albüm çalışması bulunan Arar'ın çok sayıda ödülü bulunuyor. Şu anda dinlediğiniz Bir Kişi şarkısının klibi Antalya'da çekildi. Yönetmeni ise Yuşa Ebrar Dursunoğlu. Tam mı

Selami Şahin, Zeki Müren, Gitme Sana Muhtacım. Muhteşem düetlerin son konukları, Türk müziğine damga vuran duayen isimler.

İzlediğiniz kayıt 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren'le Selami Şahin'i yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren bir dijital düet projesi. Projede Selami Şahin 50. sanat yılı kapsamında zamansız şarkılar ve zamansız şarkıcılarla buluştu. Sımsıcak nefesine gitme. Muhtacım bir Selami Şahin bestesi. Şarkıyı ilk olarak 1986 yılında Zeki Müren seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz teknoloji destekli düet ise 2024 yılında kaydedildi.

tacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle gitsin. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım denizden.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
3: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye. Bu akşam 20'de Ahbarı'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

İzlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır?
1: Tereyağlı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Ne büfe püfe içecek?
1: İşte burada. Artık yeni büfe.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy. Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
5: Şaka mı şeker mi?
6: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
7: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
0: Yok.
7: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
0: IKEA.
7: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
0: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
8: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
9: Günaydın anne.
10: Merhaba yaş günü çocuğu.
9: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
11: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir

0: büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
1: Bir gün boyunca babam geri dönecek.
2: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
1: Mümkün canım, bununla.
2: Ben babamla mı tanışacağım?
1: Oh, şuna bak.
3: Dayanmak zorlaşıyor.
1: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
2: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
4: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
2: Oldu işte. Tada!
1: Ah, bu harika. Baba, tıpkı hatırladığım gibisin.
5: Bir sorunun mu var? Dert gel.
6: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
1: Oyo.
2: Ama depo dolu diyor.
1: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
2: Odaklanmaya çalışıyorum.
1: Odaklan. Odaklan.
2: Hayır, olmuyor işte.
7: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meridüs de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Salyangoz, adın ne senin?
0: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
5: Hayır.
7: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
8: Arayış başlıyor.
9: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
10: Merhaba. Ben Bilge.
9: Güzel isim.
10: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
9: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
7: Evet, Atlantik şehri.
9: Göreve odaklanamayabiliriz.
7: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız?
11: Pamuk şeker.
12: Dur, dur be.
7: Yürü be Patrick. Yürü be.
10: Bahse girebilirsin.
9: Bence L'ye koy.
7: Patrick, L değil ki, 7 rakamı.
9: 7 de L ile yazılır.
13: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
0: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
14: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
15: Kopernik.
16: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
15: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
13: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin?
16: Yoksa? Koku yok, tat yok.
15: Dokunmak da. Gördün mü?
13: Yeter, anladım.
15: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
16: I'm feeling alive. Bu da ne?
15: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
10: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
15: Anne.
0: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
8: Ben tropik bir kuşum.
12: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
17: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
18: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
12: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
19: Tam gaz ileri.
8: Merhaba.
11: Kediler şehri nasıl bir yer?
20: Hey baksana bu Carl.
21: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
20: Yavru pandayı götürüyor.
21: Sakın.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım.
5: Bu da neymiş?

0: size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Starling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik izleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

Sevgili çocuklar, sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

ayakta atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: fix de fix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 31, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri ve Sivas 32, Nevşehir 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 37, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 31, Karabük 33, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 34, Erzincan 32, Van ve Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa 37, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.
1: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

0: Ayarlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, faizlerinizi

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Kocam ben.
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Tanrı baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Böyle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun. Hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: Ben Eylül Uygur. 9 yaşındayım. Büyünce doktor olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Canan Korucuoğlu. 12 yaşındayım. Büyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas. Soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Poyraz Ali Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu olmak istiyorum.
4: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
5: Benim 5 katı.
4: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Bu Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi. Nimfi heykeliymiş. 1. yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra 1. yüzyıl. Genelde bu dönemin heykelleri ne yok?
5: Bu da yok. Athena heykeli.
4: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel bu.
6: Fark ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
7: Evet, bazıları çok büyük ve hepsinin şekilleri çok farklı.
6: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
7: Bak mesela şu çok küçük.
6: Çok küçük.
7: Acaba nasıl yani buluyorlar? Yani çok küçük. Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
6: Bazılarının üstünde yazılar var.

0: Sima,
1: bakalım.
0: Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mantık.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikkeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok. Bak şu çok büyük. Roma cümlesi.
1: Yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şanslı gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Bak burada da evet yazılar var hepsinin başında. Yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yani.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismini çok tanıdık?
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar yani. Acaba onlarla alakalı mı? Altın yiyelim mi şurada? Orayı yiyelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey'e sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar,
2: hoş geldiniz. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz. Evet. Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla, sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle, biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki, ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz, o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor, ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon. Ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki, ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler. Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya, Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın, yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda, evet, restorasyon aşamasında.
3: Evet.
2: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki, evet, biz mesela oraları ne zaman görebileceğiz?
3: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak, ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser bina, özellikle tarihi bina

0: konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
1: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
0: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız müzemin binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik, eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda, ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
1: Önünde bulunduğumuz eser var.
0: Tabii ki bu da çok...
1: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
0: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmalar için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli, çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan. Hem İskender Lahdi, bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü, o zamanki Osmanlı coğrafyası, önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
1: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
0: Bugünkü, ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, Lübnan'ın Sayda kentinde.
1: Yani. Bizim sınırlarımızın içinde.
0: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
1: Lübnan
0: orası.
1: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
0: İsteyemiyor, çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
1: Kendi sınırlarımız içinde.
0: Tabii
1: olan
0: kendi sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
1: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
0: Tabii ki.
1: Adı da var. Ağlayan Kadınlar.
0: Ağlayan Kadınlar lahit.
1: Herkes bundan
0: var.
1: Bahsediyor.
0: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
1: Kiminmiş peki bu? Kim
0: i̇şte
1: kendisi için yaptırmış?
0: İşte maalesef bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
1: Evet, benim şimdi ilk sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
0: Bekliyorum.
1: Evet,
0: merakla
1: geçelim.
0: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
0: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
1: Gerçekten mi?
0: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur. Gene dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler. Bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
2: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
0: tabii
2: mu?
0: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor, proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
2: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
0: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgileri.
1: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yıllardır bitmeyen bir şey.
0: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz görme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
2: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir lahitle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarifleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
1: Sedat Bey çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
0: Tabii ki. Buyurun.

0: mermer kullanılmış gibi. Baksanıza nasıl simli.
1: Biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırılmışlar.
0: Evet, değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İlkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda, bak şurada. Bak kaç tane şey var, kafa var bak. Bence kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi o heykellerin değil. Büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
1: Nehir tanrısı.
0: Nehir tanrısı. Ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
2: Yok mu? Taçlar falan.
1: Evet. Değişik.
2: Çok güzel. Şu çok güzelmiş. Yeşilli falan.
1: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebilirim.
2: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
1: Bunları altından yapıyorlar ama çok ince şekilde.
2: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
1: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
2: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garipmiş. Burada küçük bir figür var.
0: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
3: Merhabalar.
0: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
3: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahdi'nin önündeyiz. İskender Lahdi 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahitin tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahdi olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahdi ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahdi İskender Lahdi diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı hipoje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için lahtin kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak lahtin üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdülmos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahtin uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmekte. Ve bu yüzde de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün

0: Büyük İskender olduğunu biliyoruz ve figür bu iki figürden ötürü Lahit Büyük İskender Lahçı olarak tarihe geçmiş durumda.
1: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
0: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabi burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
1: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
0: Evet, İskender Lahçı'nı başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle lahtin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola... Üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
2: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
0: Buyurunuz, teşekkürler.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: baştaki heykele bakalım mı?
1: Kimi?
2: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş, bu İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimizde hiç haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış. Bunlar bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles. Yani Herkül. Namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül. Valegros. Perseus, Teusus. Bunlar şurada gördükleriniz, onlar da burada mevcut herhalde.
3: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel. Her lahitin üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mı?

0: üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var bak, savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım.
1: Yani.
0: Neymiş?
2: Satrap Lahti'ymiş. Lübnan'da.
0: Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lehitler. Abi buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
1: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın. Kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Emrah Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada. Kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
3: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
0: Bir 2-3 santimden

0: bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa bir saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
1: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha açabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
0: Bir haberde okumuştum, Amerika'da bir şey buldular, çok değerli bir eser buldular, fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
1: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı, kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
2: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
1: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
2: Kazıdaki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
1: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
2: Peki arkeolog olmak zor mudur?
1: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabilirim.
0: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
1: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
0: Denetlemek değil, kazmak. Kazı yapmak.
1: Tabii onu da.
0: Öğrenciyken daha çok.
1: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde sizin de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Hadi bakalım çocuklar.

0: bulmuş diye biliyorum.
1: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
0: Madalyon.
1: Sikke şurada gördüğüm şey gibi. Kırmızı.
0: Ama çok ince.
1: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet. Çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış. Öyle biliyorum. O zamanın renkleri. Ya, burada şurada, hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var. O şey, inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kına oluyor. Bir tanesi vazonun şey, Çınarlı, Çanakkale taraflarında falan bulmuş.
0: Evet.
1: Değil mi? Evet, çok güzel. Çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi bazıları öyle çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
0: Herhalde şu. O... Ha, onu ejderha yapmaya çalışıyorlar.

0: İzlediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuş bunlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Ay şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar, bunlar azından bakarsak anlaşılır. Bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şuradan insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o? Şurası da herhalde. Ama yok. Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey.
0: Şurada da bir parçası bulunuyor.
1: Evet.
0: Bunların hepsi galiba kırıkla birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Evet, çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhaba.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Farklı. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: tabii
2: mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
0: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. İşte gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini, gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
3: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğinizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıklarını, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Berat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları varmış.
1: Tabii ki, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim. Şu an para deniyoruz, madeni. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için

0: Başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeniyle de önemli. İlk defa Lidyalılar biliyorsunuz Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa ona bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir. Onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
1: Buradaki sikkeler nereden geldi?
0: Buradaki sikkeler de gene çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsini de bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
1: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
0: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
2: Peki burada şimdi az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
0: Tabii. Yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
2: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
0: an? Bütün müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
2: Sadece birer tane buradan
0: buraya müzdüğün diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca, üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
2: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii. Ben geleceğim, yani onlara bakacağım
0: ciddi
2: diye.
0: Ciddi çalışmalar sonucunda ancak akademik çalışmalara izin söz konusu.
2: Özel bir şeyde saklıyor musunuz onları mesela?
0: Kendi bölümleri, bütün eserlere göre hepsinin saklanma korunma çeşidi vardır.
2: Evet, mesela özel bir kutusu.

0: ısısı vesaire.
1: Tabii,
0: bunlar
1: tabii,
0: hep
1: bunlar
0: çünkü
1: hep
0: müzeleri gezerken öğrendik biz değil mi çocuklar?
1: Aynı şekilde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bu gördüğünüz eserler, bu bizim müzemizin özelliği, hepsi 150 yıl önce çoğu, 100 yıl önce gelmiş eserler. Aradan kaç kuşak geçmiş ve daha da bunları korunması, diğer kuşaklara iletilmesi gerekiyor. Sizlerin, belki siz de gelip çalışacaksınız o zaman. Sizler de bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Müzede gezmediğimiz yerler kaldı. Biz vaktimizi

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera

0: Suna.
1: İnefix, İnefix.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Bir gecede değişen hayatlar.
3: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
4: Söz baba.
3: Söz ver bana.
2: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
4: Buyurun.
5: İsmail Akıncı evde mi?
2: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, çok güzel. İyiyiz.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yolculuktan geldin.
2: Evet, ayağımın tozuyla.
1: Vallahi teşekkür evet. ederiz. Bizi kırmadın.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Evet, Karavan 2 mi?
2: Evet.
0: Maceranın adı Karavan 2 mi?
2: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
0: Üçüncüsü gelecek mi?
2: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura Bahçesi.
0: Böyle, olay turizm yani. Ocaktasına döndü yani.
1: Eli büyütmüş gittik.
2: Aynen, eli büyüttüm yani.
1: Dalış yapmış mıydın daha önce?
2: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatına böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, ilk yapmışım dediğim.
0: Peki orada bir batık var. Oraya daldınız mı?
2: Yok. 5 metre.
0: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
2: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle. Hani böyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem. Şey yapmam, burada korkudan pür dikkat not falan alacaktım artık. Hepsini
0: harika.
2: Dinledim.
0: Peki ürktün mü?
2: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşündüm. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa. Bir
0: Maldivler'de
2: daha
0: köpek balıklarıyla falan.
2: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
0: Aynen öyle.
2: Dediler.
0: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
2: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır. O bir şeyler yapmıyor.
0: Onlar et yemeyenler çünkü.
2: Aa, yok. Benim önümde onlar beslendi. Gayet bayılıyorlar.
0: Yok. Tuzağı düşünmüşler.

0: işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne? Ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı setkinlerdi.
1: Bu arada filmi hiç baştan sona izlemediniz mi? Birbirinizi sonradan gördünüz.
2: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
0: Biriydi.
2: Yani aynı yerde değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
0: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
1: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyor.
0: Evet. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
0: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum, hani korkuların üstüne gitti. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsur yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben, her işimi denemişim.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
0: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
0: Vallahi o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı, hani müzik dinlenen, böyle Walkman'in de şey, şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş, mübaşir beni çağırıyormuş, ben duymuyorum, ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımdı, bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra mübaşir Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş, dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani, avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolumda açıldı güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için Gelin Takımı.
0: Evet.
1: Evet. Başı Merkür.
0: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan Hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox bir dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara, bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
0: Evet.
3: Sonrasında tamam, ben yazmayı seviyorum ama
0: Ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın, Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizli bir ara Ufuriye vardı ya. Onların yönetmeni çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Bavulu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim, derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var, bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim ki gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çoca yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü Özyıldız. Öyle girdim sektöre onun sayesinde yani.
3: Bayağı iyi bir işle girmiştim.
0: Evet, çok yani çok şanslıydım. Hani hem çalışkandım ama işte bazen de hani Allah da işinizi rast getirecek ya. Öyle gezegenler yan yana dizilmişti o gün.
1: Peki avukatlar bu kadar eğlenceli, neşeli oluyor mu?
2: Benim eşim avukat, o yüzden soruyorsun. Çünkü bir anda olmuyor diyeceğim ama
0: diyebilirsin hayatım.
2: Yani bence istisnalar kaideyi bozmaz demek istiyorum. Gerçi kayınpederim de avukat ve çok eğlenceli, sohbetine doyum olmaz. Burada eğlenceli olmayan tek eşim. Gerçi o da çok gizli bir komik benim eşim. Şaka bir yana.
0: Bence çok komik.
1: Çok ciddiler çünkü şimdi evet. Böyle evet. Anlatınca bir de üst düzey yapmış. Demek ki işinde de çok evet. İyiymiş falan. Evet. Radikal değişiklik kararı takdir etme. İnanılmaz bir
0: teşekkür
1: radikal
0: ederim. Evet, çok büyük
1: eğitim zaten, sizin zaten eğitim inanılmaz yani. Ben hayır. Takdir ediyorum yani. Hukuk fakültesini bitirmek korkunç.
0: Çok zor. Gerçek. Korkunç gerçek.
1: Ama ben hangi hukuk fakültesi bu arada?
0: Bilgi Üniversitesi. Ben mezunum. Ben sonra da Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown'da.
0: Evet.
2: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Yani ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya, sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şeye hazır olmalıdır ya.
0: Doğru,
2: o yüzden
0: aslında.
2: Bence çok normal bir şey senin iyi.
1: Peki ailenizden ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
0: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişelendiler. Yani. Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
3: Bir de bilinmez bir yola gidiyorsun.
0: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki

0: herkes için bu geçerli yani. Hani 3 evet. Yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor yani. Ben evet. hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyorsun.
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların ne şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
0: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersim biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Al yeter ki al diyorum. Muaz toplumuna
1: çalışıyorum.
2: Ben ilk evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim. Bir de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadığım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım sözle. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmeme ona gönderdim.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet, o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu, bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi evet. bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşimi oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel, yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Bir setti, böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu, dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı, kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro. Var.
1: Ya. Sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim, tiyatroyu bekliyorum. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet, öyleymiş.
2: Tamam dedim, 10 temsil. Okey, yaparım yani. Güzel arkadaşım, 10 temsil bitiyor, 2 oyun kaldı. Diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Bir 10 temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyorum.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda. O da aynı şeyi söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba dedi.
2: Bak, galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
1: Çok güzel.
3: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
2: zor.
3: Arka planında yer almak o işin.
2: Çok zor yani tiyatro yapmak zaten çok zor. Anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayalleri

0: istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani, sonuçta böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
1: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Eşsin. Evet. Hadi kocan seni idare eder ama
0: beni
1: annesin.
0: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür. Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani, o benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum, onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
1: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
0: Tabii. Dastas'ta o daha çok Dastas. Evet.
1: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, aynen. Ekmek kapısı.
0: Aynen öyle.
2: Yetişiyor mu bir oyunculuğa?
0: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip düşünsene. Yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
2: Esnaf
0: öyle.
2: Ya o.
0: Esnaf, evet.
2: Tam bir esnaf.
0: Aynen.
2: Çok, çünkü çok iletişimi olur. İyi.
0: Ha, olabilir. Şimdi yani öyle söylüyorsa yani kısmet değil.
1: O hiç istemiyor yani.
0: Ben de bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
2: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter çok o kadar var, diyorsun. Evet.
0: Ya bir de bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar. Ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
2: Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
0: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum ki şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum. İnşallah. Kısmetse yani.
1: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
2: Yok galiba, değil mi? Değil mi? 8. sayı.
3: Hakikaten 8. Recep
1: İvedik'te yok. Yok abi, 4-5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
3: Var. Yok, onu biliyorum. 8 ben de hiç bilmiyorum.
1: 6 ne var?
0: 6 Recep İvedik.
1: 6
0: mı 7 mi o?
3: 6 belki de 7 ama.
2: 8 yok en azından.
3: 8 yok daha.
0: Yok, evet.
1: Ne güzel ya.
0: Yok.
3: Müthiş seri.
2: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
0: Evet, İlker tabii.
1: İnşallah 8'de olur.
0: İnşallah.
1: Buradan Murat Şeker'e duyurulur.
0: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
1: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
0: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
1: İnşallah.
2: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
0: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
1: Tabii ters köşe.
2: Bence
0: yani,
2: de.
0: Yani, bir şey yani, bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
2: Bir de ona yakışıyor üstüne.
0: Evet işte çok, evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
1: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var oldu.
3: Söyleniyor.
1: Söylenmesine
3: evet.
1: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam gişeler,
3: evet,
1: yaptı.
3: Evet, yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu.

0: Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli alakasız ülke, yani ben ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini bir dizisi ne alakası demiyorum. Kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum. Bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor. İnanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye.
0: Hikayesi iyiyse değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor. Evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela.
0: Evet. Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte, Kuzey Avrupa işleri mesela.
1: Onlar zaten İskandinavya, şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
0: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Evet. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo, işte karikatür de öyle.
1: Özellikle oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız, hele romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar,
0: evet,
2: çıkıyor.
0: Evet, benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın yönetmen, kadın senaristler de var.
1: Komedi
0: yönetmen.
1: Ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı-hı. Aslında bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var, evet. Var. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: Yiyecekle kısılmay deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton'la. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını da izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
2: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Evet, öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim, Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da işte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu.
3: Evet.
0: Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz, yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
1: Çok iyi.
3: Ya paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi
0: oynayabilirsiniz. Yani. O zaman yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı, Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii canım.
1: Bak da düşünemedim hiç onu.
0: Tabii canım ya. Oyuncudan ziyade daha mekanlar.
1: Düğün sahnesi.

0: Nasıl? Tabii.
1: Mesela şey diyor, bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek, bir haftada çekilecek.
0: Oo, zor işiniz ya. Tabii. Hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
1: Evet yani hem hayal gücünüz hem de bütçe dostu aynı.
0: Bütçe dostu.
1: Yani bütçe ama dostu o... Öyle yazıyormuş üstüme, bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim, mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu, o senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
0: Senarist sette oluyor mu?
1: Oluyorum ben, evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
1: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacak. Yani şöyle düşünün, bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş, sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer, bilmem ne yapar, yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Ya yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor yaşarsam ben.
0: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yani adam yerine konuyor,
1: evet,
0: gibi oluyor.
1: Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor ama bazı oyuncular da şey diyor. Ya ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam, senin işin orada bitti diyenler de, ama sonra onlar da 4 bölümde kaldılar.
0: Bu da duyurun. Çok tatlı.
3: Didem, sen senaryoyu hiç karışır mısın peki?
2: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen, ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu. Çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
0: Tiyatrocu olunca.
2: Ama şey, yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunun benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist, ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için. Ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş, şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum, atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar, oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler, ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
0: Kesinlikle.
3: Didem, sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
2: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim, yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıkta bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün, böyle uyandım demek. Yani şey
0: peki
2: gelmiyor.
0: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her yere haber oldu.
2: Ne o ya?
3: Şey, temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
1: Ha ya. Instagram temizliği.
0: Evet. Evet.
2: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
0: Bir hafta konuşuyor.
2: Evet. Dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu, mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yaz

0: Yapmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak ya böyle şey oldum bir anda yani niye bunu yaşıyorum ki yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor tanımıyorum hatırlamıyorum 5 senedir görmemişim babam ölmüş yazmamışsın istemiyorum görmek öyle sohbet ortamında dedim ki ben uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim ama bunu gerçekten şey diye söyledim hala bunu soruyorlar bir 800 daha çıkartalım
1: bu 800 kişi araştırıyoruz. Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
0: O kadar kolay oldu ki böyle tanımıyorum hatırlamıyorum hiç hatırlamıyorum diye çok kolay görmek istemiyorum.
1: Bak yarına manşet olsun kaç dakikada aldı?
0: Yani
1: en az bir iki saatini almıştır.
0: Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
2: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
0: Yani şöyle.
1: Merve çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
2: Aa, bunu tanıyor.
1: Ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmeyebilir.
0: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
3: Evet.
0: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim ya yani hayalim senin çocuğun olsun. Benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
2: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
0: hiç umurumda değil inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim neye üzüldün? Yani en son bakıyorum en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emoji ile. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Helal olsun ya.
0: Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi otur cevap da vermeye. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Didem Adalet dağıtıyor.
3: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen boğa burcu olmasıyla ilgili
0: evet,
3: yani.
0: Olabilir.
2: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
0: Yaparım.
3: Yapar.
0: Evet,
3: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
0: değil mi?
3: Kılıcını sallar yani.
2: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
0: Ay yok. Bilmiyorum. Gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
3: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
0: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
2: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
3: Yok ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
0: Aynen.
3: Sonra deriz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
0: Şuradan bir bakayım. Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batur yeni hesap açtı diye.
2: Eyvah.
0: Ve yani Facebook vardı ya o zaman şeyde.
1: Doğru.
0: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
3: Çok yapamam yani. Çok zor değil mi ama ben de bu 2000 ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuktan hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
0: Eyvah.
3: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam. Ali Yılmaz. Okulda ben çocuklar utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecektim.
1: Çok tatlı ya.
2: Çok mutlu oldum.

0: Fena örnek ya.
1: Bizim stalkumuz
0: bizim
1: kadar.
0: Stalkumuz böyle ya bu kadar. Rezalet.
2: Furje var mı Ayşe?
0: Var.
2: Yazıyor vallahi musun? Gittin
0: yani,
2: mi?
0: Yani yazdığım var. Bir tane de var.
2: Gizleme açıklayabiliyor musun?
0: Yani böyle şey, bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey.
2: Komedidir.
0: Komedi böyle komedi. Bir tane de bir romantik komedi var. Bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
0: gelin takımı 3 evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafarta ile birlikte çok birkaç hikaye, acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
2: Daha başlamadık.
0: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
2: İyi hadi bakalım.
3: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar güzel. Galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduklamaları. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
3: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
3: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
1: Rating kaygısını. Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingden bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
3: Yani, sonu yok değil mi?
1: O böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Yani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
2: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
2: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
0: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
2: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet yani böyle star.
2: Asla.
0: Asla hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
2: Yani. Altüst İstanbul başladı ATV'de. O da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onda reytingleri çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
2: Evet hareketler.
0: Ama ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
1: Yani ben orayı da geçtim artık geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba.
0: Didem ya.
1: Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu doğru. Şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında benim ben zaten o kadar doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun. Çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti. Bu benim kısmetim. Bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim. Bayağıdır.
3: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
1: Bence zaman getiriyor.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim. Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için. Ya o niye o dizide? O başrolü niye aldı? Bak

0: Hayatımda 15 yıldır hiç duymadım.
1: Yok.
0: Hiç.
1: Yani demem bu diyorum ya, bu benim zaten yani, diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncuda olsa ya, bir insanın diyorum ya yani, siz de düşünün şimdi, ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi, çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var, herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum, bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
2: Evet, hem beğeni kıstaslı şeyleri, çok da güzel bir şey söyledin şimdi. Seni düşünce, Didem Balçın ismini düşünce, şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar tabii ki, o evlendi, barklandı, artık avukat kocası var, bilmem, alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için, bir seyirci de biliyor seni, benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey, çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
1: Yok.
2: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
1: Evet.
2: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor, para almıyorsun.
1: Yeri geliyor mu?
0: Para alma yeri hiç gelmiyor.
1: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya, bu, i̇şte. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum, yani evim, ailem, yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç boş kalmıyorum?
2: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar, beni seçmiyorlar filan.
1: Ya böyle bir şey yok, çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim. Ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten. Tiyatro yapıyorum, ya başka program, işte YouTube kanalı açtım, yapım şirketi kurdum, dikey dizi çekim, yani yapıyorum. Evet, yani o şey
2: biraz da insanın kendi elinde, biraz da şeyle alakalı bu yani, istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor. Biraz zor o işler.
1: Gerçekten
2: yani.
1: Ben
2: bence bu her iş için zor.
1: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten tabii ki bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de, yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
2: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen, o gidiyor diyor ki yapımcıya, arkadaşı olduğu için, işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın, 6 tane de erkek veriyorum, bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
1: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bak bu doğru. Ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa, ben o olmak istemiyorum.
0: Zorlanarak
1: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım
2: ne
1: yok
2: güzel,
1: yani.
2: Harikasın valla. Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: 12-18 Eylül arasında BİM'de Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM,
1: BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM. Hangi krediye girin?

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ankara'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde düşünüyorum. Değil mi?
1: Öyle ama. Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor.
1: Evet.
0: Çünkü neden Melik Şoy'u merak ediyorum. Melik Şoy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Şoy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Şoy ismi Melike, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında

0: Sahne tarafı Melik kendi iç dünyam gibi öyle bir birleştirdik.
1: Değişik
0: bir
1: olmuş. Bu arada evet kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
0: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
1: Çok güzel.
0: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
1: Ne güzel.
0: Evet. Öyle.
1: Yani konservatuar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da
0: hayır,
1: Türkiye'de bitirdin.
0: İzmir'de bitirdim konservatuarı. 950 Devlet Konservatuarı'ndan mezunum.
1: Kanada'ya?
0: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.
1: Ne güzel.
0: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
1: Ne kadar kaldın?
0: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm kendi sanat merkezimi açtım burada.
2: O ne güzel.
0: Öyle sonra.
1: İzmir'de misin?
0: İzmir'deyim evet.
1: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
0: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor. Yeni şarkılar.
1: Çok öyle. Güzel.
2: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın
0: evet,
2: herhalde.
0: Evet, müziğe bağlamayla başladım.
2: Kim yönlendirdi?
0: Yaşında. Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken oradan işte ortaokul, lise, üniversite konservatuara devam ettim.
2: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi yoksa bir önünü mü açtı?
0: Ya herhalde böyle bir şey ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey udun telleri bile yokmuş bakarsınız yani oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent ama keyifliydi. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Öyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
1: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
0: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
1: Aldınız.
2: İyi olmuş.
0: Evet.
1: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
1: Sezen. Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
1: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. İkiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet öyleymiş.
1: Harika. Kabadaşak sesi buradan yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabadaşlar beni mahveder. Evet siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var.
1: Değil mi?
3: Eğitmenim orada.
1: Yani bakıyorum burada Cağlo, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. Tabii. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
1: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
1: Çok güzel.
3: Aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum. Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
1: Hale.
3: Evet. Evet.
1: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
1: Yaşmış arkadaşlara başarılar
3: şimdi,
1: dilerim.
3: Aslında,
1: biz size başarılar dilerim. Yani muhteşem bir şey. Ya.
3: Şöyle zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
1: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
1: Harika. Sizle Türk Sanat Müziği'ni konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
1: açacağım.
3: Tamam.
1: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz Yemin Karataş.
4: Hoş buldum. Merhaba.
1: Evet, neler
3: yapıyorsunuz? Sadece müzisyen.

0: Ben Nilüfer'de O Ses Türkiye'den tanıyorum.
1: Yani. Evet. Öyle mi? O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
0: Nil, yarışma da devam etmiş miydin yoksa?
1: Tabii ben finale kaldım. En son elendim. İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar. Çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların öyle bir dönem parlıyorlar. Ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yine de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
2: Kim eledi?
1: Beni...
2: Telefon şey mi? Halk mı?
1: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
2: Her şeyde bir hayır var. Evet,
0: çok ses getirdi o dönem o.
1: Evet.
0: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
1: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
2: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
1: Her zaman.
2: Her zaman. Çok
1: netti. Çok netimdir. Evet.
0: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
1: tabii nerede haksızlığa getirdi. Uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
0: Doğru.
2: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nil.
1: Tamam.
2: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
1: Evet.
2: Son şarkın.
1: Son şarkı.
2: Diğeri ne olsun?
1: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
2: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
1: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
2: öyle
1: seçtim.
2: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutulduğun tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraydı?
0: Deşilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstüne alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
3: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun unuturken? Şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Meğer unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
3: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet. O zaman. Ha?

0: klip hediye ettim.
1: Ay ne güzel. Aa, ne güzel. Çok romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey, ne kadar şanslı eşiniz.
0: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
3: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
0: Benim hikaye daha farklı işte.
1: Evet.
2: Çok güzel.
1: Ne oldu izleyince peki?
0: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
2: Ne güzel, harika.
0: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı
2: evet,
0: olduğu
2: evet,
0: için
2: evet.
0: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
1: Harika.
0: Klipte.
2: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
0: Tamam.
2: Dinleyelim, gelsin
0: tamam.
2: Bakalım.
0: Memnuniyetle.
2: Bir de arkasından bir şarkı da alacağım ama hangisini alalım?
0: Affetmem Asla Seni olsun. Affetmem, hemen arkasına
2: o da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyorum.
0: Evet. Aman hata olmasın.
2: Evet, gelsin şarkılar.

0: Harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Yıllardır davet ettiniz. Hani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan biri de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği evet. şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu
1: yok,
0: oluyorum.
1: Yok gayet güzel. Gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Hı-hı. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok...
0: sahne alacakları bir yer yok Türk sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: çok
1: Gonca.
2: Uzun bir zaman değil mi?
1: Arada? Evet, o arada TRT derken işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Kim hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Böyle onlarla yapıyor.
0: Melik sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik
0: Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası.
1: Evet.
0: Şeyim mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola sanatçısı olarak çalıştım.
0: Solist olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsun devam etti hep. Derken
0: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
2: Biz tanışıyoruz.
0: Ha, öyle mi?
2: Tabii.
0: Aa, ne güzel.
3: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
2: Birbirimiz de aynı. Evet. Yani senfoni orkestrası çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
0: beraber
2: değişiyor.
0: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
2: Almadık.
3: Belki de almışız.
2: Belki de almışız.
3: Yani zamanla
2: aynı dönemlerdeyiz.
3: Şeylerimiz oluyordu. Çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
2: evet,
3: falan.
2: Evet çok geldik biz konserlere.
3: Muhakkak denk gelmişizdir.
0: Peki İzmir ondan sonra Kanada sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan yolculuk zor oldu mu?
3: Yolculuk yani...
0: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
3: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
0: Kattı.
3: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
0: Ne güzel.
2: Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
3: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
0: Ne güzel.
2: Çok yani, güzel.
3: Evet.
0: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
3: Ya deniyorum zaten. Deniyorsun, sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok, çok vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
2: İnşallah.
0: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
3: Evet.
0: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes, dinleyiciler?
3: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
0: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
3: Tamam.
0: Bir aşk diyoruz, sonra
3: sabır diyoruz.
0: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve böyle şey, sanki biliyormuşuz gibi, evet, öyle bir
2: harika
1: tınım var.
2: Ay süper. Bu benim için çok önemli çünkü.
1: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
1: Nasıl oldu?
2: Öyle
1: ben anlatsana
2: sabah
1: gelsin.
2: Piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onun sözünü yaşamıştım bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir, yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkıyı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
1: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o, öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
1: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmişim sonrasında.
3: Gelmeyince aşk mı? Aşk, sabır çekmek zorunda kaldı.
2: Sabır
3: herkesin
2: şarkımdı.
3: Şarkılarından sonra bir hikayesi var herkesin evet. Şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı.
1: Onun
2: yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
1: Ha, o kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
1: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesin, sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
1: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı. Hep bir hedef vardı yani.
2: Aynen,
4: hep bir şey. Böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
3: Evet, yani bence pes etmiş olsalar da zaten burada olmadılar. Pes etmiş.
1: Ama aralarda belki.
3: Evet, o
2: ya bir yorgunluk
3: olmuş.
2: Evet,
3: tabii,
2: hüsranlarımız oluyor. Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor, bir yandan hırslandırıyor aslına bakarsanız.
1: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibi hissediyorum.
2: Evet canım,
3: şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil'le ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
2: Evet.
3: Adana'dan kalkıp mı geldin?
2: Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim, hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
3: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
2: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet var, gücün var.
3: Hiç kadronu korkmadın al. İstanbul seni yutacak
2: diye. O yaşta hiç korkmadım. Şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtımda kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
3: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
2: Evet. Ne gibi yaşamışım
3: ne
2: acaba?
3: Ben...
2: Orada ne yazıyor
3: evet,
2: acaba?
3: Ne bileyim, acayip acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
2: Ben mi?
3: Evet.
2: Ne zaman?
3: Bilmiyorum ki.
1: Senin
3: zor geçmiş.
2: Ya yok, hiç öyle tekliflerim yani, öyle bir şey bile şey yapmadım hani, yani şöyle, bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap veririm? Yani şöyle, kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
3: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
2: Asla olmadı. Asla.
3: Köstek?
2: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes
3: şöyle, hayır,
2: benim
3: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
2: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin. İşte şöyle. Tamam ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
4: Gelmesin mi acaba zaten?
2: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
3: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
2: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
1: Her şeyi biliyoruz ya.
3: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun hala?
2: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii, bu ödemiyor, yarısını ödemiyor, yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse bu çekti gitti, bütün her şeyi bana yıktı, bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
3: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan.
2: Yani. Asla, yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
1: Ay, o kadar.
2: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
1: Sonra daha çok kazık yedin mi?
2: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum. Ya hatırlamak istemiyorum.
3: Aslında. Biraz daha öyle bir durum var.
2: Ama evet. İnsanız ya. Yani evet. O kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Hı-hı. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki. Hani
1: her şeyde çabuk mu güveniyorsun?
2: Ben biraz

0: evet insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşındaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
1: Vallahi profesyonel hayatla konuştuk onu nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durumda?
2: İş verene hep açık oldum. Eskiden beri.
1: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
2: Seviyorlar.
1: Ekstra da destekliyor olabilirler.
2: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
1: Havalimanının sahibi değil mi?
2: Yok. Havalimanı. Çok... Ve perakende markası.
1: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
2: Tabii bedavaya.
1: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verecekler diyorlar. Harika. Ne güzel ya.
3: Çalışma arkadaşlar.
2: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
3: Aa ne güzel.
2: Öyle tatlı.
3: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
2: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
1: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
2: Diyorlar.
1: Diyorlar mı sanat
2: tabii
1: müziği?
2: Tabii ki.
1: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
2: onu
1: seviyorum.
2: Onu da seviyorum.
1: Bence
2: çünkü orada
1: zaten.
2: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
1: Ne
2: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
3: İkisi
2: herhalde o beni motive ediyor.
3: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
2: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Bir, hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
1: Aa, ne güzel.
3: Ya, kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
2: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
1: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup atlasın çalabilir. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
2: Şey ya. Kafayı boşaltıyorsunuz.
1: %100 ya. Meşhur sen İzmir'de sahne alıyorsun.
2: Evet.
1: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
2: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
1: hep
2: var.
1: Hep İzmir mi?
2: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
1: Yurt dışına gidiyor musun yine?
2: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
1: Güzel,
3: en büyük hayalin ne?
2: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
1: Valla müzikal eksiğimiz var.
2: Evet.
1: İnşallah başarılı olursun.
2: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
0: Kemancın hazır.
2: Harika. Evet, süper. Hayalde sınır olmaz derler
3: evet.
2: Ya.
3: Umarım öyle. Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
2: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey var.
3: Çok zor bir şey.
2: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
3: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
2: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
3: Nefesli.
2: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. O yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne
3: yapalım. Bekleriz üstlere.
2: Harika gelirim.
1: Tam Türk Sanat Müziği.
2: Hemen kaçırmıyorum. Bendir aldım yine. Şimdi bendir çaldım.
1: Yakında orkestra da kurarlar.
2: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.

0: biz üçlü çıkıyormuşuz. Tabii
1: bizim projeyi buluyormuşuz.
2: Altın kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bizim için de sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiyokos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaydı

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 31, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri ve Sivas 32, Nevşehir 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 37, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 31, Karabük 33, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 34, Erzincan 32, Van ve Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa 37, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED 12

Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Bu salı dinde içim altılı süt.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Tam macera

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu Salı binde Komili Riviera Zeytin.

0: Araç Muayenede Yeni Nesil Hizmet Turka sundu.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
4: Buyurun.
5: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil. Dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritması.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten yöneticiye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot, insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa, gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları

Şasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır.

Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir tonaya atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Battamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlar

Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini

kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşıma.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Su altı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpıyor.

çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler, e-bike. Yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 3 lityum iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Beş, bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık, yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil, günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet, hem yol altyapısı, hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor.

Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular için ise konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken, bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson, sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: notlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: 12-18 Eylül arasında BİM'de Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban İri Kuru Fasulye 85 lira yerine 75 lira.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvetli.
3: Sağlam bank gücülük.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bu salı binde Komili Riviera Zeytin.

0: arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben Maldera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak için. Akakçe.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ağbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik firenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

yaşam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Minnesota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde 3 katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı 2. katta yer alıyor. 3. katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Paro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Kırklı kot ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Go step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor.

Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. ...13. yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 31, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri ve Sivas 32, Nevşehir 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 37, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 31, Karabük 33, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 34, Erzincan 32, Van ve Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa 37, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortamnet.
4: Yeni bir macera. Arabasını

0: batan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Oh. Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: sınav almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları, samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
3: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ankara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi, ne zaman cami oldu, Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum, Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz.

0: bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslında ki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye, mimari varlığıyla İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. II. Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. II. Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar.

0: Bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kahire'yi gezerken.
1: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
0: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar, maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kahire'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikona olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yıl daha yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asır daha yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kahire'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık ve bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kahire Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine

0: Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
1: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kahire'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilimi yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kahire'ye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kahire'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kahire'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
2: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
1: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
2: Bu kadim yapı, Kahire Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
1: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kahire ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hz. İsa'nın yaşamı,

0: oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Theodosios'a ait Sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Theodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen, ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji üzerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Theodosios'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır, olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon, ki çok ciddi bir restorasyon, 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce fresklerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hı. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraşdegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detay

0: Bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasvir olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hz. İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta, bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hz. İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hz. Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek. 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir, tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Kare'de görebileceğimiz.
1: Bu mu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada

0: kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kahire'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabii o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğünün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Culus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanırlardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kahire'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Teodosius surlarına

0: yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlevihane Kapısı'nın kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne Kapı'ya çok yakın Tekfur Sarayı'mız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznikli ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildi. Çini sanatıyla ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Yani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde, kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sarnıcının içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaretçi alan yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi Ayvansaray'la birlikte renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz hatta 2 gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da.

0: hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suru ile kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kariye'ye çok yakın, Odalar Camii dediğimiz yerde Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapsediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildiği çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor, talan ediliyor. Yine Kariye ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altun'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliseler de yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabi bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantrakator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonalar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in dört İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. Dört İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişki

0: de olabiliyor. O yüzden dört İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözlü olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözlü İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un dört çocuğunun olması. Yani bu konuları biz sadece biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama dört İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kare'nin mozaiklerinde görebiliyoruz ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için yedi bakire kızla
1: şu yün bir çileği
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta tapınak için örülecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm debir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek. Ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk yedi adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk yedi adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in Kare'de iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi. Yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında, belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Meryem'in doğumu Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın, Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor, 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde, orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, evvel zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri araştırmacı yazar Selçuk Erocun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değer.

0: her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Bu sahada sağlam bir duruş var. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera arabasını...

0: öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya

0: Best canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yağmur böyle mi yağıyor mu?
1: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
2: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
3: Devam et oğlum.
4: Yes be.
0: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In The Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. That way 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
11: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
13: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamis. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
0: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out. Flip in. Flip out. Get back!
2: Help us!
3: The longer that we wait, the weaker we get.
0: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
4: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
5: Survivors.
6: There is a place that still remains.
0: Go.
5: I heard a voice on the radio.

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün? Ne gördün?
12: Lamba nerede?
13: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
11: Ne bekliyordunuz? Bir çamyar mısın?
12: Cem, konuşsunu istiyorum.
14: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony'de konuşsunu istiyorum.
14: Kuş.
12: Koş, koş.
11: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
15: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
12: Çok tehlikeli bir çağ.
16: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
17: Al. İşte Veliaht Prens'in yeri sempolisi.
13: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık.
9: Yakalayın.
13: Kim sürüyor?
17: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin, sözleri ve müziği Oğuzhan Atmaca imzalı Farkına Vardım çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

0: köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Bursa, geçmişin izlerini bugünün canlılığıyla buluşturan Türkiye'nin güzide şehirlerinden. Vakıf katılım, Bursa'nın vakıf mirasını kayıt altına almak amacıyla Bursa Vakıf Eserleri kitabını hazırladı ve eserde yer alan fotoğraf karelerinden oluşan İstanbul'u Gören Rüya, Bursa Fotoğraf Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergi, Bursa'nın tarihi ve zengin kültürel mirasını vakıf eserleri üzerinden günümüze taşıyor. İzlence ekibi olarak İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisini ziyaret ettik ve Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'dan serginin hikayesini dinledik.
1: Vakıf Eserleri Envanter Projesi nasıl başladı? Projenin başlama amacı nedir?
2: Biz Vakıf Katılım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her gün yanından geçtiğimiz ama hikayesini bilmediğimiz eserleri daha görünür kılmak ve onları gelecek nesillere de aktarmak adına bir proje başlatmak istedik. Burada da ilk olarak Hatay iliyle 2022 yılında yola çıktık. Farklı medeniyetlerin, kültürlerin kesiştiği nokta olması hasebi veya içerisinde taşıdığı vakıf eserlerinin zenginliği ve özgünlüğüyle öne çıktı. Projemiz o şekilde başladık. Sonrasında zaten Anadolu bu konuda çok zengin. Konya ilgiyle devam ettik ve bugün de Bursa ile yaptığımız çalışmanın sonucunu burada sergi olarak ziyaretçilerimize buluşturmak istedik.
1: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisinde kaç kare fotoğraf yer alıyor?
2: Bursa Vakıf Eserleri çalışmasında 385 adet vakıf eserini 35 bine yakın fotoğraf karesiyle kayıt altına aldık. Sonrasında bu 35 bin fotoğraftan 2 bin tanesini bilim kurulumuzun da yardımlarıyla, destekleriyle seçtik ve 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabımızı oluşturduk. Sergimizi ziyaret edenler buradaki kare kodlardan kitabımızın dijital versiyonunu indirebilirler ücretsiz bir şekilde.
1: Sergide yer alan fotoğraflar hangi kriterlere göre seçildi?
2: Yani 35 bin fotoğraftan 2 bine indirmek kolay değil, takdir edersiniz ki. Bir de ben özellikle fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Çok zor fotoğraf seçimi. Ama orada bilim kurulunun daha çok yönlendirmeleri

0: hareket ediyoruz. Bir de sanat anlamında destekçi danışmanlarımız var. Onların da sanatsal bakış açısı da önemli.
1: Sergi projesi tabii ki kültürel mirasımız açısından da önemli. Yeni nesiller için bu sergi ne anlama geliyor?
0: Ben aslında tarihi eserlerin tarihte kalmasını çok doğru bulmuyorum. Onlar bizim bir yaşayan parçamız. Aynı kendi hayatımızda da geçmişe yönelik anılarımız aslında çok geçmişte kalmıyor. Bugünkü kimliğimizi oluşturuyor ve yarınki davranışlarımızı da şekillendiriyor. Aynı şekilde de ülkelerin, medeniyetlerin tarihlerinde kalan eserler onların aslında ülkesel anlamda, milletsel anlamda kimliklerinin parçası. Dolayısıyla buradaki eserler bizim manevi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar zengin farklı dinamiklere sahip olduğumuzu yansıtıyor ve bu zenginliğin farkında olmak da geleceğe yönelik de bize bence güven katıyor.
1: Siz de fotoğrafçılık sanatıyla uğraştığınızı söylediniz. Sizin de tabii ki kişisel koleksiyonunuzda Bursa ile ilgili kareler yer alıyordur eminim. Osmanlı'ya da bir dönem başkentlik yapmış olan bu güzide şehrin değişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Bursa tabii ki çok zengin kökeni ve tarihi olan bir yer. Biz ama aslında sergimizin ismini koyarken de buraya atıfta bulunmak istedik. İstanbul'u gören rüya Bursa diye. İstanbul Osmanlı'nın tarihinde hep bir kızılelme olmuş, ulaşılmaya çalışılan ve Bursa'da bu kızılelmeye gidilen yolda çok önemli bir durak olmuş. Bu manada gerek devlet erkanına ait yapılarla, türbeler olsun, işte farklı yönetimsel yapılar olsun, konaklar olsun, gerekse manevi dinamiklerimizin temelleri olan medreseler vesaire, o yönüyle iki bacağı da aslında yere basan çok zengin bir geçmişe sahip olan yer Bursa. Bu yönüyle belki de projemizi ön almamızın en önemli sebeplerinden birisi Bursa'yı ilk sıralara almamızın.
1: Peki vakıf eserleri envanter projesi kapsamında bir sonraki şehir hangisi?
0: Şu anda Kütahya kitabımız basım aşamasında. Önümüzdeki senede inşallah İzmir ve Manisa ile devam edeceğiz.
2: Gelecekteki restorasyonlarla akademik araştırmalara güvenilir bir referans oluşturması amaçlanan proje kapsamında 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan 87 fotoğrafın sergilendiği sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa'nın en uzun nehirlerinden Tuna'da su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi, 80 yıldan uzun süredir su altında bulunan bir savaş gemisinin kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Avrupa'yı etkileyen kuraklığın ardından Tuna Nehri'nde su seviyesinin olağanüstü düşmesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir gemi enkazını ortaya çıkardı. Macaristan'ın Baya kentinde ortaya çıkan enkaz, yüzlerce kişinin ilgisini çekiyor. Meraklı ziyaretçiler, Prahova Limanı yakınlarında ortaya çıkan batığı görmeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet donanmasının Tuna'da ilerleyişini durdurmak için Alman ordusu farklı tip ve boyutlardaki 200 su aracını batırmış, peşindeki düşman gemilerinin ilerlemesini bu şekilde engellemeyi denemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dijital içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arap Orkestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlıyor.

enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Bargoit eşliğinde 26 Eylül'de CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonunda, 27-28 Eylül'de ise AKM Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24, 25 ve 26 Eylül'de 3 farklı gece boyunca zorlu PSM Tuşe'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk gece trio formasyonuyla sahne alacak Görse ve ikinci gece vokalde Duygu Tarhan eşlik ederken üçüncü gece quartet formasyonuyla izleyicilerle buluşacak. Görse 3 gece boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Müzika Antika Pera Eski Müzik Topluluğu 28 Eylül akşamı organize sanat desteğiyle İstanbul Deniz Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Barok ve klasik dönemin en sevilen eserlerinden oluşan bu özel program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Müzikoloji Bölümünden Aslı Karaca Uzdil'in anlatıcı olarak katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplulukta kemanda Yusuf Yalçın, Alise Yuska Salga, Ekin Güldoğan, viyolada Duygu Kömür, violonselde Gözde Yaşar, kontrbasta Deniz Yurdakul, klavsende Burak Basmacıoğlu ve fagotta Kani Utku Suna var.

İstanbul Modern'de Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi yoğun ilgi üzerine 22 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyan Tüm Renklerin Aryası, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinema

Madan edebiyata uzanan çok gönlü üretimini bir araya getiriyor. Şef küratör Öykü Özsoy Sağanak, küratör Deniz Pehlivaner ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan sergide 200 aşkın eser ziyaretçiyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

Henüz 7 yaşındayken koskoca orkestrayı yönetti. Yani yaşıtları oyuncak arabalarla oynarken o yetişkinlerden oluşan Özbekistan Devlet Konservatuvarı Öğrenci Orkestrası'nın şefliğini üstleniyordu.

Edward Tüdenich tam bir müzik dahisi. Alışılmışın çok üzerinde bir disiplin, kulak ve müzikal hafızaya sahip. Daha bir yaşındayken keman çalmaya başlayan dahi sadece 6 ayda orkestra şefliğini öğrendi.

Güdeniç, bugün müzisyen bir genç olsa da sergilediği performanslarla izleyenleri hala büyülüyor. Onun bu hızlı gelişimi, müziğe olan derin ilgisini ve yeteneğini gösteriyor.

0: Ayarlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

Çatalca, yüz ölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi, Trakya'ya uzanan yüzü. Yemyeşil, bol oksijen ve doğal güzelliklerin çok olduğu, özellikle fotoğraf severlerin ayçiçeği tarlaları için en ideal destinasyonu olan Çatalca'ya yaz aylarında İstanbul'un sıcağından kaçıp serinlemek amacıyla yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Şehir merkezine sadece bir saat uzaklıkta, ulaşımı kolay, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip ilçeye ilk yerleşimin M.Ö. 450 yıllarında Romalılar zamanında İnceiz köyünün bulunduğu yerde olduğu biliniyor. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı hakimiyeti altına giren ilçe 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle vilayet merkezi yapılır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul'a bağlanan Çatalca, Yalıköy, Başayış, Elbasan, Örcünlü, Ahmediye, Kestanelik, Subaşı, Kabakça gibi köy ve mahalleleriyle ünlü. Yalıköy'le arasında 15 kilometre mesafe olan Çılıngöz plajı, deniz, kum ve güneş meraklıları için çok tercih edilen doğa harikası bir nokta. Çatalca gezisine çıkanlar için ilçe merkezinde de kültür ve tarih açısından gezilip görülebilecek yerler bulunuyor. II. Ahmet zamanında yaptırılan Topuklu Çeşmesi, Mimar Sinan'ın küçük ama güzel eserlerinden 1575 yapımı Ferhat Paşa Camii ve Kaleiçi Mahallesi görülmeye değer. İlçe merkezinde yer alan Türkiye'nin göç temalı ilk müzesi Çatalca Mübadele Müzesi ise Lozan Mübadelesi'nin izlerini taşıyor. Müze, Batı Trakya Türkleri ve Kırım Türkleri için ayrı bir öneme sahip. Mübadele esnasında Batı Trakya taraflarından getirilip Çatalca ve çevresine yerleştirilen Türklere ait birçok obje, resim, belge ve tarihi hatıra bu müzede sergileniyor. Ziyaretçileri geçmişte bugün arasında duygusal bir yolculuğa çıkaran müze, bölgenin kültürel çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

Özellikle bahar aylarında Karadeniz ve Marmara arasında kalan bu bereketli topraklarda eflatun renkli çiçeklerle bezenmiş ağaçlar dikkati çekiyor. Erguvan ağaçlarının her yeri sardığı Çatalca'ya eskilerin Erguvan kenti demelerinin sebebi de bu. Tarihi dokusu, tertemiz havası, yemyeşil ormanları ve huzur veren göletleriyle Çatalca hem doğa severler hem de tarih meraklıları için eşsiz bir kaçış noktası.

0: Disengage from platform.
1: Bilim kurgu sinemasının ikonik efsanelerinden Ridley Scott, Alien serisinin yeni halkasını kaleme almak üzere senaryo masasının başına geçtiğini açıkladı. Unutulmaz serinin usta yönetmeni serinin son dönemde çizgisinden biraz saptığını belirterek önümüzdeki projenin senaryosunu bizzat revize ettiğini söyledi.
2: Row 92 degrees, port yaw.
3: Prime the port.
1: Bu gelişme Fede Alvarez tarafından yönetilen ve vizyona girdiğinde büyük ses getiren Alien Romulus'un ardından izleyeceği yön hakkında soru işaretleri taşıyan sinema severler için bomba etkisi oluşturdu. $80 milyon bütçeli yapım Köpek ve Yıldızlar açılış hafta sonunda hayal kırıklığına uğrarken Örümcek Adam yepyeni bir gün 5. haftasında da gişenin lideri oldu.
4: I was kissing my wife. Playing with my dog.
5: Jasper!
1: Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken Kuzey Amerika gişesinde büyük bir sürpriz ve çöküş aynı anda yaşandı. Efsanevi yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni postapokaliptik gerilim filmi The Dog Stars açılış hafta sonunda adeta çakıldı.
4: My name is Hig.
6: I'm Seema.
1: Yapım sadece $8 milyon elde ederek gişe listesine ancak 5. sıradan giriş yapabildi.
6: I miss music. Singing on the way to the grocery store.
4: I miss the grocery store.
7: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.

0: listenin birinci sırasında ise değişim yaşanmadı. Örümcek Adam yepyeni bir gün küçük bir düşüşte 22.2 milyon dolar daha kazanarak liderliğini sürdürdü.
1: Bu kadar mutlu olmamışsın gibi yap.
2: Yapamam.
3: Benim adım Peter Parker. Beni hatırlamıyorsun ama eskiden tanışıyorduk. Kötü bir şey olacaktı ve bunu durdurmanın tek yolu herkesin beni unutmasını sağlamaktı. Çünkü sadece Peter Parker değilim. Ben Örümcek Adam.
4: Delirdin mi Frank? Bana minibüsle çarptın.
5: Mızmızlanma. Keyfin bilir. Benim ben.
4: Evine dön.
0: Geçtiğimiz yıl gösterime giren Superman filminin devamı geliyor. Man of Tomorrow adını taşıyan film, DC evreninden tanıdığımız farklı karakterleri de barındıracak. 9 Temmuz 2027'de vizyonda olacak yapımda. İlk filmin kötü adamı olan Lex Luthor'la Superman bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Büyük düşmansa dünyayı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Brainiac.
6: This is my home and protecting it is my duty.

Son dönemde cello denince akla gelen ilk isim kuşkusuz Stefan Hauser. Hırvatistan'da doğup büyüyen 37 yaşındaki cellist Londra'da müzik eğitimi aldı. Hauser, Lukasiewicz'de Tuçelos grubunu kurarak iyi bir ikili oluştursalar da son yıllarda solo olarak da konserler veriyor. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 40 ülkede sahne alan Hauser'in sosyal medyada da viral olan Budapeşte konserinden bir kesitle baş başa bırakıyoruz.

0: Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh!

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
0: Yapalım.
5: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: Ana. Ana.
1: Everest kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: stomach to get oxygen. Okay, I gotta find oxygen. But you gotta stay here. Okay, stay here. Don't move, I'll be back.
1: Yakında bizim işimiz elimizden alır ha. Biraz daha sar ha. Evet oluyor.
2: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
3: Gabe, hayır!
1: Sana doğru geliyorum!
3: Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
1: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
3: Gabe, kahretsin! Hayır!
1: Sera, senin için geliyorum.
4: Dayanamıyorum, kayıyorum.
1: Dayan, geliyorum.
4: Yardım edin. Gel, artık dayanamıyorum.
1: Sera, aşağı bakma. Bana bak. Dayan.
4: Deniyorum.
1: Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
3: Sera! Hayır. Sera, dikkatli ol.
4: Hayır. Yapamayacağım.
3: Sera, hayır.
5: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
1: Geldim Sera. Sera geldim.
4: Gel, ölmek istemiyorum.
3: Sera, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
4: Hayır.
1: Sera, kendini karıştır.
3: Sera, kendini karıştır.
4: Yardım et.
1: Susan, dayan. Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım.
4: Yardım,
1: tamam canım.
3: Hadi hayatım, diğer elini uzat.
1: Ölmeyeceksin.
4: Kayıyorum.
3: Onu tut beni.
1: Hadi. Hadi.
3: Sera. Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!
1: Hadi!
4: Gel! Düşmeme izin verme lütfen!
1: Hadi Sera!
5: Onu tut dedim! Kurtar onu! Gabe, düşmeme izin verme lütfen! Lütfen ölmek istemiyorum!
1: Sera, seni tutuyorum! Kendini yukarı çek!
4: Kayıyorum!
3: Bunu yapabilirsin Sera! Lütfen güzelim! Kendini yukarı çek!
4: Kayıyorum!
3: Gabe! Lütfen elini bırakma. Onu sakın bırakma Gabe.
4: Düşmeme izin verme. Kayıyorum.
1: Sera lütfen.
4: Hayır.

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili İzlence izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Anzak Anıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ile dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akta gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosu ile biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yeraltına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görebilirsiniz.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

Türkiye'de ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kültür rotalarından biri de kuşkusuz Gaziantep'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Zeugma Antik Kenti. Antik dönem mimarisini ve sanatını yakından görebileceğiniz Zeugma'da antik hamam, tiyatro ve agora gibi kalıntıları keşfederken birçok medeniyetin izlerini de bulabilirsiniz. Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi de görülmeye değer yerlerden. Uzun uğraşlar sonucu bakanlık tarafından ülkesine kavuşan dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği de bu müzede sergileniyor.

ve Göbekli Tepe. Namıdiğer tarihin sıfır noktası. Şanlıurfa'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki bir tepenin yamacında yer alan Göbekli Tepe'de kazılar devam ediyor. Her kazıda tarihin yeniden yazıldığı bulgular ortaya çıkan Göbekli Tepe, eski uygarlıkların şaşırtıcı yaratıcılığının ve gelişmişliğinin bir kanıtı olarak günümüze ulaştı. İnsanların yerleşik hayata geçişinde önemli bir bölge kabul edilen Göbekli Tepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.

0: kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlenci izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman
0: dün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Turhan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

yıllar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Altman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

günden bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap tarafından yayımlanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazdığı Günlük Dualar kitabı, günümüzü kolaylaştıracak, gecemizi aydınlatacak manevi yakarışları ve Hazreti Muhammed'in değişik vesilelerle okuduğu ya da tavsiye ettiği duaları derliyor. Eser, okura duamız olmasaydı ne kıymetimiz olurdu sorusunu sorduruyor. Alexander Chapman, Kim Gratz ve Matthew Tull tarafından kaleme alınan Anksiyete Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri çalışma kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamaya odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınlarından kitapseverlerle buluştu. Kürtler ile totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz Kitap'tan yayınlandı. Dini oluşumlardan siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili, mesele yaşamın getirdiği yükler değil,

senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin, diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini, bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

0: %10 tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
1: Bankam Tombank, kartıma gel.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek

0: Kaçılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
3: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye bu akşam 20'de Ahbarı'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Her Şeyi Konuşalım programında birlikteyiz. Yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında sağlık var, sanat var, müzecilik var. Kısaca hayata dair her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim.
0: Salgın dönemindeyiz galiba, değil mi?
1: Evet. Bazı hastalıkların yoğun gözüktüğü dönemdeyiz. Özellikle çocuk hastalıkları grubunda.
0: Niye bu dönemde yoğun gözüküyor?
1: Aslında bu biraz mikroorganizmaların yapısı, karakteriyle de ilgili. Özellikle şu an influenza, RSV bunların yoğun gözüktüğünü söyleyebiliriz ki bunlar aslında geçmiş yıllarda baktığımızda sadece bu yıla özel değil. Bu aylarda sık gözüktüğü görülmekte.
0: Peki nasıl bir mekanizma var yani? Hı-hı. Anladığım kadarıyla havalar soğuk olduğu zaman artıyor, değil mi bu?
1: Evet.
0: Niye bu, böyle oluyor?
1: Bize de çok sık gelen bir soru. Aslında soğuğun direkt çocuğu hasta etme etkisi yok. Ama az önce de söylemiştik, bu mikroorganizmaların kendi çevresel yaşam koşullarıyla ilişkili. Mesela bunun en güzel örneği influenza'dır. Mevsimseldir. Yani bir Haziran ayında, Temmuz'da siz influenza vakasını göremezsiniz.
0: Niye ama? Niye yani? İnsan vücudunda mı yaşayamıyor? Kendi dışarıda mı bir sorun oluyor? Ne oluyor?
1: Ortamını, o çoğalma ortamını yaz döneminde, çünkü bunların sıcak etki ediyor. Belli sıcaklıklarda çoğalma, sık gözükme, üreme, kendi karakteristiği. O da çünkü mikroorganizma da kendini çoğaltmak istiyor. Ve bu hem mikroorganizmanın etkisi, hem de okul döneminde kapalı ortam, bulaşıcılığın fazla olması, bunlar hepsi etken.
0: Ama yaza yönelik salgınlar da var, değil mi?
1: Bir takım. Özellikle ishaller. Bunun da aslında yine orada ısı önemli. Sıcaklık, biliyorsunuz. Mesela besin kaynaklı enfeksiyonlar, ki onlar da bağırsak enfeksiyonu, ishaller yaparlar. Hijyenik

0: olmayan uygun ortamda saklamazsanız, yani uygun sıcaklıkta saklamazsanız o besini, gıdayı dış ortamda hızlıca öreller. 2-4 saatte bazı mikroorganizmalar var. Çok hızlı ürüyor ve size çok hızlı enfeksiyon, yediğiniz an çok hızlı enfeksiyonlar yapıyor.
1: Evet. Siz de meraklısınız galiba enfeksiyonu.
2: Yok.
1: Sıcaklığın önemli kriter olduğunu.
2: Ama evet, yani sıcak bakterilerin zaten en büyük yaşam alanı. Özellikle hocam da bilir. Özellikle buzlar da insanları zehirler derecesinde buzda oluşan
1: en bakteri... tehlikeli bakteriler buzda oluyor, evet, galiba,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Siz şimdi iş adamı mı, müzeci mi? Hangi kimliğiniz var?
2: Vallahi ben tabii ki başta bir 70 senelik bir Çuadaroğlu sanayinin getirdiği bir iş adamı kimliği var, ama burada tabii iş adamı değil sanırım, bir müzeci, bir kültür sanat insanı olarak buradayım.
1: Bir müze açtınız.
2: Evet.
1: Değil mi? Ne zaman açtınız bu müzeyi?
2: 11 sene önce. 2014'te.
1: 2014'te ismi?
2: His Art Canlı Tarih Müzesi.
1: His Art. His nereden geliyor?
2: Historical Art'tan geliyor. Historical. Kısaltma. Bir de tabii His Art, onun sanatı anlamına geliyor İngilizce'de. Tabii bunun da bir anlamı var. O da benim sanatımın bir yansıması bu müze.
1: Şimdi müzenizden görüntüler de geliyor.
2: Evet.
1: Şimdi... Şahsi koleksiyonunuzun müzesi,
2: evet,
1: mi bu? Nasıl,
2: evet,
1: bir şey?
2: Tamamen benim şahsi koleksiyonumdan oluşan bir müze. Yaklaşık 1500 senelik tarihi anlatan bir müze. Savaş tarihini anlatan bir müze. Askeri tarihi. O açıdan kendine has, kendi tarzında dünyada ilk ve tek olan bir müze.
1: Şimdi bu müze, sanat eseri falan... İkinci, üçüncü jenerasyondan sonra geliyor diyorlar, değil mi? Şimdi ilk jenerasyonda insanlar bir parayı kazanmayı öğreniyor.
2: Doğru, doğru.
1: Ondan sonra biraz harcamayı öğreniyor. Ondan sonra bu aşamaya geliniyor galiba, değil mi?
2: Tabii önce para kazanılması gerekiyor. Tabii özellikle bir müze açmak veya ciddi bir koleksiyona sahip olmanız için hem paraya, hem şansa, hem de ilgi ve alaka, heyecana ihtiyacınız var.
1: Siz çocukluğunuzdan beri mi? Nasıl yani? İlk mesela pul koleksiyonuyla mı başladı? Ne koleksiyonuyla başladı?
2: Evet. Avcı ve topluluk çocukluğumuzdan beri vardı. Şöyle söyleyeyim. Eskiden bozuk paraları biriktirirdim efendim, ama ilk bildiğim en önemli biriktirme koleksiyon çizgi roman oldu. Hı-hı. Çizgi romanları biriktirmeye başladım.
1: O Mandrake, Kızıl Maske
2: hepsi,
1: falan
2: hepsi,
1: onlar
2: hepsi,
1: mı?
2: Hepsi, hepsi. Hepsi. Hala da koleksiyonum vardır. O ciddi bir koleksiyondur. Ve çizgi roman tabii o dönemde insanların, çocukların tüm çıkış noktasıydı. Televizyon kanalı.
1: Yok, hiçbir şey yok.
2: Hiç elde cep telefonu yok. Evet. Diz, tablet, bilgisayar, hiçbir şey yok. Tabii sizin hayal gücünüzü tetikleyen en önemli şey çizgi romandır. Ve o çizgi romanlar bizim nesili çok besledi tabii bu anlamda.
1: Müzede duruyor mu o çizgi romanlar şimdi?
2: Duruyor. Hala duruyor.
1: Müzede yerleri var onların.
2: Tabii.
1: Peki sonra çizgi romanlar, bozuk
2: çizgi
1: paralar.
2: Çizgi romanlar derken bu arada tabii ben ilk dioramamı, diyeceksiniz ki diorama ne? Gerçi bunu çok
1: yerde
2: anlattım. Ama diorama ölçek gözetmeksizin bir anı canlandırmak, maket, obje veya aksesuarlarıyla üç boyutlu tablo diyebiliriz. Ekranda da görülüyor.
1: Çocukların odur. Tren şeyleri falan,
2: evet,
1: vardır,
2: evet,
1: değil,
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Onun gibi
1: onun
2: diyelim
1: gibi
2: ama
1: diyelim.
2: Daha profesyonelce en ince ayrıntısına kadar yapılmış o anı, o olayı, hikayeyi anlatan şeyler. Bu tabii ki bir aslında bir sanat gerektiren bir şey. Sanatçılık gerektiren, yaratıcılık gerektiren bir şey. Ben hem bunu hem tarihi koleksiyonu olayları birleştirdim. Yani benim müzeye gelen insanlar her yaştan, her kesimden insan geliyor ve hem 15. yüzyılda bir Osmanlı padişahı, atıyorum, evet, Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını görüyor. Aynı zamanda İstanbul'un fetih dioramasının maketinin canlandırmasını görüyor. Bitmiyor. Yanında da o konuyla ilgili resim veya gravürleri görüyor. Bir de o döneme ait olan yeni

0: askerini birebir orijinal giydirilmiş mankenin üzerinde görüyor.
1: Nerede müze?
0: Çağlayan Adliyesi'nin karşında. Çağlayan. Hürriyet Mahallesi Cemil Belgin
1: Caddesi. Hastane var orada falan.
0: Evet, bir Fransız sanatının genel hastanesi var. O da tarihi bir şahıstır. Onunla ilgili de Kırım Savaşı ile ilgilidir. Çoğu kişi bilmez. Ama şöyle söyleyeyim, tarihimiz çok çok çok zengin bir coğrafya ve Türk tarihi de çok kadim, eski bir tarih.
1: Yani tabii tarihi, şimdi bugünü anlayamıyoruz, tarihi ne kadar anlayabiliyoruz sorusu geliyor.
0: Aslında tarihi anlayınca bugünü çok rahat anlarsınız.
1: Ama hatta bugünü anlayamıyoruz. Şimdi bugün bir tane karakter iyi mi kötü mü? Bugün bile karar veremiyoruz. Ki bırakın 500 yıl önceki, 300 yıl.
0: Yok ama o tür karakterler tarihte hep var zaten. Yani tarih çünkü maalesef cahil ve aptallar için tekerrür eder derler. Çünkü
1: biliyorsan tekrar et.
0: Evet, çünkü tarih ders almak için

0: etkeni değildir. İnfluenza, daha doğrusu gribin etkeni influenza dediğimiz virüstür. Soğuk algınına göre daha ağır klinik bulgular.
1: Öbürü flu oluyor değil mi?
0: Flu grip olan. İngilizce flu. İnfluenza dediğimiz grip oluyor. Common cold. O soğuk algın, onu rinovirüs gibi yüzlerce virüs yapar. O daha hafif semptomlarla. Belki kırgınlığınız olur, hafif ateşiniz olur. Ama grip daha ağırdır. Ve tedavileri de çok farklıdır. Gripte antiviral tedaviler var. Özellikle çocuk, riskli çocuklarda. Ama soğuk algında destek tedavileriyle sıvı alım yara da atlatabilirsiniz. Bu hep karıştırılır.
1: Peki bu şimdi mesela grip aşılarında falan.
0: Evet.
1: Çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü şunu söylüyorlar. Bu mRNA virüsleri, yani o
0: mRNA, evet.
1: Koklayan virüslerin aşısı olmaz diyorlar zaten. Çünkü o, siz o aşıyı yapana kadar o virüs defalarca
0: replikasyon
1: uğraşıp sizin evet. olduğunuz aşı boşa olur diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Şöyle, aşı immünolojisi gerçekten bizim çocuk enfeksiyonlarında ana konularından. Burada güzel bir aşı immünolojisi bilmek lazım. Burada aslında şu önemli. Siz aşı üretirsiniz osuşa karşı. Mesela Covid'den örnek verelim, aklımızda canlansın. Covid aslında yıllarca vardı.
1: Ama hala var.
0: Hala var. Bu Covid-19 dediğimiz, yani koronavirüs, daha doğrusu Covid demeyelim, yanlış oldu. Koronavirüs yıllarca olan, 2019 öncesi de vardı. Ama burada bir mutasyon, yani yeni gelişen bir suçla karşı karşıya geldi.
1: Ya orada
0: ilk defa
1: yapmışlar. Amerika Çin'e parayı vermiş. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adam Fauci oturup o parayı Çin'e aktarmış. Çin de bu virüsü nasıl daha güçlü ve ölümcül hale getiririz diye bir araştırma yapmış. Ve o arada ya bilinçli ya bilinçsiz ellerinden kaçmış bu.
0: Yani
1: şu anda
0: tabii
1: ortaya çıkan senaryo bu.
0: Doğru, o kısmı tam biliyoruz ama bir gerçek tablo var. Sonuçta bununla insanlık karşılaştı. Şu sorudan buraya gelmiştik. Siz bu suç, yani mutasyona uğrayabiliyor. Yani virüsler de bakteriler de kimi zaman akıllı farklı şeyler geçiriyor. Sizin ürettiğiniz aşı, mesela biz influenza aşı H1N1 içerisinde 400'e karşı koruyuculuk var. Siz onu yaptığınızda 400'ü korursunuz. Ama tüm influenza ailesine karşı koruyucu olmayabilir.
1: Ama şunu söylüyorlar ya, yani şimdi başka virüslerdeki, başka mı, mRNA virüslerinde özellikle hiç uğraşmayın diyorlar. Bunu Covid zamanında şey yaptık. Hiç uğraşmayın bunun aşısını yapmaya. Çünkü en iyi ihtimalde bir aşı 1,5 yıl sürüyor yapması.
0: Tabii.
1: En iyi ihtimalde. O arada o virüs defalarca mutasyona uğramış
0: orada
1: oluyor.
0: Orada şunu söyleyebilirim. Aslında bu mRNA aşıları...
1: mRNA değil bu. Normal, yani normal grip aşısı. mRNA aşısı zaten kategori dışı. Onu ayrıca konuşuruz.
0: Evet.
1: Normal mRNA virüsünün yani...
0: Evet.
1: O COVID vari, yani korona cinsi virüslerin hiçbirisinin aşısı olmaz deniyor. Özellikle şu andaki olan grip aşısı da dahil. Çünkü şu andaki grip aşısına da mevcut virüse göre yapmıyorlar. Geçmiş yıllardaki virüslerden bir bakıp zaten bir tahminde bulunuyorlar.
0: Bulunuyorlar. Bu sene de değişti içerik. Yani önceden 4 valanlıydı. Mesela bu sene bir tanesi, hiç epidemiolojik veriler önemli orada. Yani ülkemizde işte bunun tutuluyor bildirimi zorunlu. İnfluenza girerseniz sisteme onu bildirmek zorundasınız. Ve oradaki verilere göre de hani görülmeyen şeyi, mesela bir sürü çıkarttılar. Türkiye'de şu an güncel aşı influenza uyguladığımızda geçmiş yıllara göre bir suç yok. Diğer suçlar var. Söylemek istediğimiz aslında şu. Aşı teknolojisinde aslında güncellenmesi gerekiyor. Virüsün ve bu epidemiolojik verilere göre.
1: Evet, şu anda orada çok ciddi bir sorun var benim gördüğüm.
0: Var, eksiklikler yani, var.
1: Yanlışsam söyleyeyim, benim anladığım. Şimdi bu özellikle çocukluk aşı.
0: Evet,
1: çok gündemde.
0: Gündemde.
1: O aşıların o engellemeye çalıştığı hastalığı engellediği kesin. Fakat evet. Bu arada ne zarar verdiğine bakılmamış. Yani o aşılar yapıldığı zaman 20 yıl, 30 yıl çift taraflı
0: aşılarda veri var. Mesela kızamık aşısı. Yıllarca bu aşıyı biz ülkemiz olarak da
1: yapmışız. Yani yapana yapmayana takip edip yapmayana ne olmuş, yapana ne olmuş diye buna bakmışlar
0: bunlar Cemil abi yakın takip ediliyor. Yine bakanlıkta bunun verileri de var. Ha burada aslında şunu söylemek lazım. Burada mesela son dönemlerde artan bu aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığındaki temel de buraya dayanıyor. Yani burada şeffaf olmak gerekiyor. Yani aşı her zaman biz demiyoruz hiç sıfır yani etkiyi yapmıyor değil. İlla ki çıkıyor. Biz de klinikte karşılaşıyoruz. Bakanlığında verileri var. Bir kısmı belki hafif yan etkiler, işte aşı yerinde kızarıklık oluyor, biraz ağır oluyor ki belki ateş yapıyor. Ama bazen
1: otizmden
0: ritimle ilgili
1: iddia ediliyor mesela.
0: Evet, ona da gireriz.

0: Bizimle ilgili biz de bir oldu yani bunu karşılaştık nadir de olsa ama bunların tüm verileri tutuluyor. Yani sadece biz etki değil yan etki zaten bu aşı faz çalışmalarında ilk
1: Ne
0: faz
1: zamandan
0: 1'de
1: beri tutuluyor?
0: o aşının şeyine göre değişiyor. Bu kızamık da yıllarca var. Mesela menenjit
1: Mesela
0: aşıları.
1: yıllarca.
0: Menenjit
1: kızama
0: aşısının
1: ben
0: 10
1: oldum.
0: yıllık şeyi var mesela. Ben net biliyorum çalışmaları var. 10 yıllık veri tutmuşlar menenjit aşısının. Demişler
2: tabii
0: ki
2: sorun yok. Menenjit
0: evet
2: biliyorum.
0: Son yıllarda işte çıkan bir aşı. Biz bunun işte kaç yıl etkinliği sürüyor, ne zaman
3: yok,
0: azalıyor.
3: Hala hayattayız değil mi? Bir şey
2: olduk
3: var.
2: Geçirdik.
0: Bu mesela, evet. Bu mesela otizmle ilgili yine verilerden girdik. Konuyu açtınız Cemil abi. Orada da mesela kızamık aşısı suçlandı otizmle ilgili. Burada kızamık aşısının içerisinde tiomersal denilen bir koruyucu madde konuluyor. Ve işte Wakefield diye bir bilim adamı diyelim. Bununla ilgili bir yayın yaptı. Bunun otizm yaptığına dair. Ama sonra hani veri dedik ya. Sonra bununla ilgili Cochrane yani çift kör ve objektif hakemle. Yani çok vaka toplandı. Yani aşı olan grup, olmayan grup. Gerçekten otizm eşit sıklığı bunlarda eşit mi? Yoksa anlamlı bir arada fark var mı? Ve bunlar dışlandı. Hatta şöyle bir şey oldu. Tıp tarihinde bu nadirdir. Hani akademisyenlerin çoğu da bilir. Bu Wakefield'in yazısı yanlı olup yani çok ünlü bir dergi çekildi. Yani bu yanlı yüklenip
2: şimdi
0: diye çekildi.
2: Otizmle ilgili en son duyduğum teori şu. Otizmin bir kere aşıdan bağımsız sebebi nedir? Ateşli hastalıklar değil mi?
0: Birçok nedeni var diyebilirim. Sadece
2: ama asıl temel olarak ateşli hastalıklar özellikle herpes, ve bir takım ateşli hastalıklar birebir otizmin sebebi deniyor. Bu varken üstüne aşı yapıldığı zaman o otizm olma ihtimalini çok arttırdığı söyleniyor. Yani zaten bir enfeksiyon varken üstüne de aşı yapılıyorsa, anne de hamileyse o arada çocuk da o hastalığı ateşli yaşayıp otizm oradan çıkıyor diyorlar mesela.
0: Yani bununla ilgili de çok aslında bu sizin söylediğiniz teoriyi çürütür. Yani sonuçta biz bilimsel olarak yapılmış
2: bu
0: çalışmalara
2: teori, ben
0: bakıyoruz.
2: Ben de yeni duydum bunu. Yani.
0: Evet çürütür. Çok çalışma var Cemil abi baktığınız zaman. Ve burada ben uzman görüşü bunu hani detaylı bakmadım tabii, tabii. Ben de otizm ama ben gördüğümü söyleyeyimse otizmin birçok nedeni var ve aşıdan daha ön planda suçlanacak bu teknoloji bağımlılığından tutun. Çocukların yaşam tarzına çok çok daha ön planda şeyler olduğunu düşünüyorum.
2: Tabii yani şimdi obezite de artıyor,
0: evet.
2: Her şey artıyor.
0: Risk faktörleri,
2: artıyor.
0: Onlar
2: tabii birebir aşıya bağlamak
0: evet.
2: Değil ama bu şeyde yani bir araştırmacıyı dinlemiştim.
0: Hı hı.
2: Çok iddialı biçimde bunu söylüyordu. Yani ateşli bir
0: evet.
2: Zaten virüs varsa ve bunun üstüne bir daha bu aşılar yapılıyorsa onun
0: ama burada şimdi
2: doğru.
0: Objektif olursak bence sizin bu söylediğiniz konu yine aşı karşıtlığı hipotezden ziyade mesela bu araştırmacı bunu söyledi ya gerçekten bu hipotezini açıklayacak bu gebelere çıkış noktası sonra ya bunu bir çalışma haline getirip objektif çalışma
2: yani
0: ama
2: yani
0: verisini toplayıp yani bu dediği gruba yapılmış demediği gruba yapılmış bunların verilerini karşılaştırıp gerçekten var mı yok
3: bir
0: bence
3: şey
0: bu çok
3: sorabilir miyim hocam size?
0: Çok özür dilerim. Sözünüzü kestim çünkü önemli. Burada ben de gelmeden de baktım hatta. Yani aşı karşıtı hocalarımız var profesör. Tabii kendi alanlarında hakikaten çok değerli çalışmalar yapmışlar ama şimdi burada her şeyi konuşalım.
2: Aşı
0: her şeyi konuşuyoruz.
2: Diye de kategorize
0: baktığım zaman
2: doğru değil.
0: Şuraya geleceğim. Baktığım zaman bir tane aşı çalışması yok. Ya sen hipotez dile getiriyorsun. Her ortamda söylüyorsun. Bunu çalışıp destekleyici referans bilgi ile sunman gerekmez mi diye hani sormak
2: ama
0: gerekiyor.
2: Ama yani şöyle de bir şey de var. Şimdi bu Covid zamanında bütün doktorlar
0: evet.
2: Desteklediler ol diye. Onların da elinde destekleyecek bir şey yokmuş. Evet. %99'u da destekliyorum
0: ama şuna
2: dedi.
0: Sıkıştırmamak doğru olur. Yani sadece Covid aşı örneğe görüp de gerçekten diğer
2: ama Covid
0: yıllarca
2: aşı insanlarda bir uyanma sebebi oldu. Yani
0: oldu.
2: İnsanlık
0: evet. Ama
2: öyle bir kazık yedi ki orada.
0: Ama orada kazanımlarını yani big picture yani büyük resmi göremezse kazanımlarını kaybederiz. Ya
2: büyük resimde.
3: Ama koronavirüsten önce asıl biliyorsunuz İspanyol gribi var.
0: Tabii.
3: Spanish flu. Kaç milyon kişi öldü. Biliyor musunuz?
0: Tam net sayıyı bilmiyorum ama o da tarihe geçmiş aynı Covid pandemisi gibi bir ciddi salgındı. Çok kişi öldü. O İspanyol gribinde salgında tam sayı
3: bilmiyorum. Koronadan kaç kişi hayatını kaybetti?
2: 5 milyon kişi galiba.

0: Milyonlar tabii.
1: İspanyol gribinden
2: 21-25 milyon kişi galiba. Ama
1: 30 diyen var, resmi rakamlar. 40 diyen var, 50 diyen var, 100 diyen
2: ama
1: var.
2: Ama oradaki böyle... şöyle bir şey var. Şimdi o İspanyol virüsü hala şu anda o şey devam ediyor.
1: Evet.
2: O salgının olduğu zaman, Birinci Dünya Savaşı'nın sonu olduğu zaman, evet, sonu
1: çevresel.
2: Bütün kimyasal silahlar kullanılmış her yerde. Çok korkunç biçimde. Büyük zaten şartlar çok kötü.
1: Hijyen kötü.
0: İnsanların immünitesi bu.
2: Bir salgın geliyor ve götürüyor.
0: Tabii,
2: yani
0: tabii, büyük etkisi
2: var. O virüs
0: var.
2: Belki o kadar öldürücü değil.
1: Doğru, ama doğru. Kendi kendine de gidiyor değil mi?
2: Hala gitmiyor, duruyor hala.
1: Ama öldürmüyor.
2: Çünkü o şartlar yok. Belki o şartlar,
0: evet,
2: olsa
0: daha fazla kayıplar
2: içine olur. Düşsek gene belki gene öldürecek.
1: Valla ben Hindistan'a gittim, orada hiç öldürmüyor.
0: İmmüniteleri belki.
1: Evet.
2: Yani neticede bir kere aşı karşıtlığı diye kimseyi kategorize etmemek lazım, ama her şimdi her yani bu tıp sektörü özellikle bu pandemide çok büyük darbe yedi bence. Ya yani her türlü ilaç, her türlü tedavi şekli,
0: evet,
2: yeniden sorgulanması lazım. Başta aşılar. Çünkü bunlar şimdi mesela kızamık diyoruz.
0: Ama burada tamam, katılıyorum. Sorgularken sadece böyle teori, hipotez ya da söylem ya da sosyal medya falan değil.
2: Yok yok, ciddi.
0: Bunu hepimiz haklısınız. Çeki düzen verip bunu çalışmalarla gerçekte var mı yok mu? Yani insanoğlu tabii ki de bu bir gözlemi var. Yani bu gözlem
2: oluyor.
0: Doğru mu? Buna dayandırması gerekir.
2: O aşılar
0: gerekir.
2: Mesela karma aşılar 50 yıldır var. Şimdi 50 yıldır var. İnsanlar bir yere geldi. Virüsler de bir yere geldi.
0: Tabii, onlar da.
2: Belki bir... lazım değil artık.
0: Tabii ya.
2: Belki önce... lazım değil. Belki daha kuvvetlisi lazım. Yani bunlar
0: değişiyor bu, ama bunlar... var bu gelişmeler de oluyor. Mesela en son işte aşı takvimimiz de var. Pneumoni zatürresi diyebilir. Pneumokoklar yapar. Başta biz 7 valanlıyla başladık ulusal aşı takvimimizde. Sonra 10 valan oldu. İşte farklı farklı suçlar gözüktü. Sonra 13 valan oldu. Şu an ulusal aşı takviminde değil ama 20 valanlısı çıktı.
2: Ne demek valan?
0: Ya bu pneumokokun alt serotipleri. Yani onların alt serotipi var ya, sınıflandırma var bakterilerde, virüslerde. Siz önce en fazla 7 görüyordunuz. 7'sine karşı koruyalım çocuklar dediniz. Ama sonra yaptınız ki tam bu 7'yi görüyoruz ama diğerleri ön plana çıkmış. Çünkü bunlar da sizin de söylediğiniz gibi mikroplar da güncel, dinamik. Onun için burada aslında veriler de çok önemli. Yani epidemiyoloji diyoruz ona. Epidemiyolojik veriler de çok önemli. Ona göre hareket etmek lazım, güncellemek lazım.
2: Bir de pandemide neyi öğrendik? Yani genel olarak. Bağışıklığı yüksek tutmak lazım.
0: Çok önemli.
2: Bağışıklığı yüksek tutmanın yolu da aşı değil. Yani o aşının dışındaki bir kere yollarla
0: şöyle,
2: şey yapalım.
0: Aslında şöyle saygı duyuyorum görüşlerinize, ama burada sadece Covid değil, diğer aşıları düşündüğümüzde aslında toplum bağışıklığı, yani koruyucu sağlık hizmetleri diyoruz ya, toplum bağışıklığında aşı ön planda geliyor. Korunmak için enfeksiyon hastalıkları.
2: Yani,
0: çünkü burada sadece aslında çocukları da düşünmemek
2: yani
0: gerekiyor.
2: Mesela orada aşıyla ilgili de çok yanlış. Toplum sağlığı diyor.
0: Evet.
2: Yani şimdi ben aşı olduğum zaman kendi sağlığımı koruyorum. Başkasının sağlığını korumuyorum.
0: Orada çok önemli bir, burada da gerçekten önemli. Şimdi alanız orada herd immunity dediğimiz işte sürü bağışıklığı diye hep duymuşsunuzdur
2: tabii.
0: Covid döneminde. Burada sadece sizin sağlığınızı korumuyorsunuz. Hatta biz aşı için diyoruz ki bir imecedir diyoruz.
2: Mesela hangi?
0: Bu örnek verirsem çok iyi anlayacaksınız. Örnek veriyorum. Toplumda hani immunity önemlidir ya bu virüste. Benim immün sistemim zayıf olsun. Ya kanser hastası, kemoterapi aldım, immün sistemim zayıf. Bazı aşılar bu hastalara yapılmaz. Çünkü daha örneğin bir kızamık, yine kafamızda iyi anlaşılsın konu diye. Kızamık hastalığı mesela aşı olmadı Necat Bey. Kızamık virüsünü alır ve size bulaştırır. Siz aşı olmadınız, bana bulaştırırsınız ve ben hasta olurum ve hakikaten ağır geçiririm, ölebilirim. Ama toplum bağışıklığındaki şey şu. Necat Bey kızamığı aldı, siz aşılı immünsünüz veya geçirdiniz, burada bloklanır.
2: Yaptığınız şeyden bütün yaşlılar evet tıkadılar. Çok tehlikeli bir şey.
0: Ama bu tüm dünyada hiç. Burada
2: ya aşı olan korunmuyor mu sonuçta?
0: Koruyor ama toplumu da koruyor. Siz bana yaymıyorsunuz.
2: Ama
0: ve sizin
2: COVID...
0: koruyuculuğunuzla ben o hastalığı mesela... kızamı almadığım için belki kızamık hastalığı
2: mesela
0: olmuyorum.
2: COVID'de...
0: Onun geçeceği sıkıntılardan da korunuyorum.
2: Tamamen ters çıktı.
0: Bu herd immunity'nin temel mantığı budur.
2: Covid'deki aşıda mesela tamamen ters çıktı. Aşıyı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti.
0: Yani evet.
2: Bir öyle çıktı. Aşı olmasına rağmen bulaştırmaya devam etti. Dolayısıyla mesela o Covid'de aman sen ol, başkasını kurtarırsın söylemi tamamen
0: ya,
2: şey çıktı.
0: Burada
2: yani.

0: Aslında bence şurada hata yapıyoruz. Çünkü bu yine aşı immünitesi, bazı aşılarda mesela pnömokokta da var. İki tip aşısı var. Bir tanesi bulaşı da engelliyor. Bir tanesi, haklısınız, bulaşı engellemiyor, sizi koruyor. Mesela Covid'deki de aşı tamam koruyor. Bulaş yine olabiliyor mu? Olabiliyor.
1: Ne korudu ne yani bulaşıyı engelledi sonuçta.
0: Buna bakarak diğer şeyleri, diğer aşıları da benzer kategoriye sokmak, aynı düşünmek doğru değil.
1: Bence aynı düşünüp ayırmak lazım. Yani bir araştırıp hepsini, çünkü şimdi mesela tıpta bir şey iyi geliyorsa, atıyorum yoğurt iyi geliyordur mesela.
0: Evet, probiyotik.
1: Bunun çift kör deneyi yapılmıyor. Yani onun iyi geldiği
0: ama tıbbi kanıtlanmış.
1: Kanıtlanmıyor işte, deneyi yok. Sen şimdi yoğurdun iyi geldiğine dair bir deney yok, ama oturup bir patentli molekül olduğu zaman bunun çift şeyli deneyi de oluyor. İyi de geliyor,
0: ama
1: kötü de geliyor diyor.
0: Serbest araştırmacılar da yapıyor.
1: Yapamazlar, çünkü onun şeysi yok. Çok büyük bir para. Bir araştırma 5-10 milyon dolar, belki 100 milyon dolar. Şimdi yoğurdun,
0: araştırma çapına göre değişiyor.
1: Yoğurdun tabii patenti yoksa o parayı kim versin ona? Kimse vermiyor. Dolayısıyla gidiyor. Yani oturup bu Covid şeysi tıbbın temelden sorgulanmasına yol açtı bence. Ne diyorsunuz siz? Tarihte de var mı bunun böyle salgınların, malgınların?
2: Ya şöyle söyleyeyim, zaten çok enteresandır. Tarihte ilk kimyasal silahı biliyorsunuz Moğollar yapıyor.
1: Bir ölü hayvanı yapıp atıyorlar değil mi?
2: Ölü hayvanı değil.
1: İnsana mı?
2: Düşman askerleri vebaya yakalanmış düşman askerleri kalenin kuşattıkları kalenin içine atıyorlar. Korkunç bir şey. Korkunç. Ama tabii Avrupa'ya yayılan kara veba dediğimiz hastalık.

0: yerlerle farelerin getirdiğine inanıyorlar ki
1: doğru. Doğru. Kedilerle de engelliyorlar galiba değil mi?
0: Kedilerle engelleyemiyorlar. Tam tersi çünkü kedileri uğursuz saydıkları için Avrupa ülkelerinde. O yüzden kedi olmayınca fareler cirit atıyor. Tabii ki vebanın yayılması korkunç düzeyde yıkıcı bir şekilde gerçekleşiyor.
1: Evet. Yani. Şimdi müzecilik diye. Evet. Türkiye'de nasıl müzeler yaşıyor mu?
0: Müzeler yaşaması için doğru yerde, doğru noktada, doğru şekilde dizayn edilmesi lazım. Maalesef bizim müzenin yeri ve konumu uygun değil. O açıdan...
1: Sizin müzeden bahsetmiyorum. Bir genel müzelerden. Evet. Mesela genel... Topkapısı, osu, busu. Kapısı. Nedir yani müzecilik açısından bakıldığı zaman?
0: Şöyle söyleyeyim. Müzecilik genelde Türkiye'de şu son bir 15 sene içinde ciddi bir yapılanmaya girdi. Bu bir gerçek. Her ne kadar korkunç bir tarihi zenginliğimiz olmasına rağmen çok
1: ham maddemiz çok var yani.
0: Çok fazla. Yani şöyle söyleyebilirim. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye dünyanın merkezidir. Hem tarihi
1: haritaya baktığınız zaman da tam ortada duruyor.
0: Yani zaten Taksim'de de maalesef İstanbulluların %90'ı bilmez milyon taşı vardır. Dünya merkez taşı Sultanahmet Meydanı'nın ortasındadır.
1: Nevşehir diyorlar dünyanın ortası ama tam bilmiyorum.
0: Evet yani Çorum diyenler Çorum var. Nevşehir diyenler bizim, var ama fark etmez.
2: Benim memleketim.
0: Yani size şöyle söyleyeyim. İnsanlık dünya yani insanlık tarihi de bu Anadolu'dan çıktı. Zaten işte Göbekli Tepe, Karahantepe'den evet. Bütün insanlık tarihini
1: değişti,
0: sildi, attı. Yani bilmem ne kadarımız biliyor. Ben 6 sene önce gittiğimde de ilk dönemde 15 tane daha var diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani Karahantepe, Göbekli Tepe gibi var, 15 tane daha sadece bilinen o noktada var.
1: O 12 bin yıl
0: yani civarında. Yani adamlar resmen metropol kurmuşlar demek oluyor bu. Tabii bu dinsel, törensel bir yer olduğunu önce söylüyorlardı. Ama bu ciddi bir tartışma konusu. Ne olduğu tam belli değil, onu söyleyeyim. Bulunamıyor. Daha araştırmaları gerekiyor.
1: Mısır piramitleri falan anladılar mı ne olduğunu?
0: Daha onu anlayamadılar. Daha işte ama bu kafayla biz tabii Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Daha dünyayı ondan keşfetmemişiz ki. Yani kapımızın önüne çıkmamışız. Biz Mars'la ilgileniyoruz. İyi, onunla da ilgilenin. Okyanusların %80'ini keşfetmemişsin. Evet. İnsan vücudunu evet. Bilmiyorum karsak açını keşfetmişsin.
1: Hiçbir şeyini keşfetmişsin.
0: Yani ama Mars'a gitmenin peşindeyiz.
1: İyi, peki gitmeyiz. Nedir sizin algınız? Böyle biz son medeniyet veya ilk medeniyet değiliz galiba değil mi? O Göbekli Tepe'ye bakarsak.
0: Şimdi bunu kimse şu anda bilen varsa da belki söylemiyor. Hani uzaylılar muhabbeti vardı evet, geçenlerde evet. Amerika 52-51. Bölge falan. Şimdi tabii dünya dışında varlıklara, uzaylılara kesinlikle inanmıyorum diyen insan aklı başında değildir diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Uzaylılar evren o kadar büyük illa bir yerde vardır.
0: Evet.
1: Fakat bu mevcut fizik kuralları içinde ışık uzuna ulaşsak bile onların hiçbirine gitme imkanımız yok şu anda.
0: Ya ama onların belki vardır.
1: Işık hızı yani mevcut Einstein'ın dediği o mevcut fizik kuralları içinde eğer bizim sınırımız ışık hızıyla sınırlıysa biz yalnızız bu evrende. Yani varsalar bile ulaşamayacağız. Öyle bir şey var.
0: Ya aslında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki aslında bilmeden tabii çok fikir yürütüyoruz biz insanlar olarak. İşte ben uzaylılara inanmıyorum. Sanki bütün evreni dolaştım tabii, da evet. Tek tek baktım evet. Vallahi yokmuş mu dedin. Yani olabilir diyeceksin. Yani bilmedin. Çünkü uzayın sonsuzluğu ne demek? Zaten aklın orada zaten duruyor. Yani sonsuzluk ne demek ya? Yani son yok demek. Kafa, o beyin evet. Onu almıyor. Anlıyor. Onun için gözle gördüğümüz şeylere daha fazla ilgi, alaka göstersek daha iyi olur evet. Diye düşünüyorum.
1: Şimdi alerjiler de var değil mi?
2: Çocuk yaş grubunda.
1: Bağışıklığın. Evet, bir şeysi değil mi o da fonksiyonu, yani fazla olduğu zaman da alerjiye mi dönüşüyor?

0: burada tabii sadece fazla değil, burada genetik de çok önemli. Biliyorsunuz alerjik hastalıklarda bazen genetik durum da oluyor. Atopik dermatit, yine hakeza belki astım, alerjik astımlarda da bunu görüyoruz. Ama tabii bunların tetikleyicisi, mesela hijyen teorisi var.
1: Ya fazla işte, hijyen tetikliyor değil mi?
0: Tetikleyicilerinden
1: biri. Steril olmak
0: iyi bir şey. Steril olmak da bunu tetikliyor. Çünkü orada bir denge var aslında. İnsanın metabolik şeyi de böyle. Yani immün sistemi, diğer metabolik denge var. O dengenin bazen hani tamam eksiye kayma sıkıntı, enfeksiyonlar başta geliyor ama farklı yönlere kayması da sıkıntı olabiliyor.
1: Yani benim gördüğüm enfeksiyondan daha büyük risk demeyeyim ama eşit seviyede bir risk var. İnsanların mikrop korkusu.
0: Evet.
1: Yani oturup mesela mikrop korkusu, germofobi mi deniyor ona, ne deniyor?
0: Muhtemelen öyledir.
1: Mesela doğru, ondan kurtulmak mümkün değil. Elini günde 20 kere yıkıyor.
0: Var öyle, evet, öyle bir
1: oturup
0: var.
1: Yani her türlü şeyi bıraktırabiliyorsunuz, bu onu bıraktıramıyorsunuz. Evet.
0: Bu arada tüm mikroplar zararlı değil. Yani mikroorganizma, bu mikrop alemi diyelim, çok geniş. İçerisinde virüsler var, mantarlar var, işte bakteriler var ve bu bakteriler bazen kullanılıyor da biz tedavide de kullanıyoruz. Çok ilginçtir. Mesela bu probiyotikler, aslında onların içerisinde maya ya da işte bazen bakterilerden de üretilen suçlar var. Tedavide kullanıyoruz. Yine bağırsağımız mesela. Bunun en güzel örneği bağırsağımızda belki milyarlarca bir mikrobik yararlı, insan sağlığına yararlı mikrobik yük var. O denge kaydığında hani farklı bağırsak sınıfları yaşıyoruz.
1: Peki onun neyin mesela koordine ettiğini, 3 trilyon tane hücre var. Bunun 1 trilyonu bizim, 2 trilyonu başka şeyleri.
0: Evet.
1: Ve bunlar senkronize hareket ediyorlar. Hareket bunun diyor. Nasıl olduğunu tıp çözdüm mesela. Nereden alıyor talimatı bu hücreler?
0: Az önce de konuştuk. Tıpın çözemediği de o alanda da işte okyanusların, Necat Bey söyledi, %80'ini bilmiyoruz ne olduğunu. Bunu çözdüğünü düşünmüyorum. Çözülmemiştir.
1: Yakın vadede ümit var mı çözülmesine dair mesela?
0: Ya bence bu, çünkü insan mikroorganizması o kadar mükemmel bir yapı ki, hani siz tamam belki bazı işte
2: hocam mükemmel olsa hastalanmaz ve
0: daha
2: ölmez.
0: Daha doğrusu bunu kompleks diyelim. Mükemmel değil, kompleks daha iyi yakışır buraya. Çünkü komplekste karmaşıklık var. Hepsi pozitif de değil belki. Bu karmaşıklığı çözmenin, %100 çözmenin yakın zamanda ben mümkün olacağını düşünüyorum.
1: Ölümsüzlüğe yönelik veya hayatı uzatmaya yönelik bir gelişme olur mu tıpta?
0: Bu anti-aging çalışmaları, anti-aging çalışmaları.
2: Yani, ama siz biliyorsunuz hocam, kusura bakmayın.
0: Yok, buyurun lütfen. Buyurun.
2: Eski çağlarda insanlar 30-40 yaşına kadar yaşarsa uzun yaşamış oluyordu biliyorsunuz. Şimdi yaşam uzamaya başladı.
0: Tabii.
2: Ölümler geç olmaya başladığı için zaten yaşlanan genç nüfusu azalan bir dünyaya doğru da gidiyoruz biliyorsunuz.
1: Ama o niye uzadığını biliyorsunuz değil mi yaşam?
0: Yaş ortalaması.
1: Üç tane temel faktör var.
0: Biliyorum.
1: Birincisi kalorifer, ikincisi klor, üçüncüsü antibiyotik.
0: İşte penisilin.
1: Bu üçü.
0: Tabii.
1: Onun dışında mesela kalp ameliyatı yapılıyor diye falan hiç böyle hayatın uzadığı
0: ya da nakiller girdi
1: ya da nakiller
0: diye.
1: Girdi.
2: Evet. İşte ciddi bir salgın hastalık geldiği zaman işte İspanyol grubunda 30-40-50-60 milyon kişi ölüyor. Burada çok korktuğumuz büyük trajedi 5 milyon ölüyor. Bakın aradaki farka bakın. Veya eski dünya tarihindeki savaşlara bakın.
1: Bir ülkenin yarısı ölüyor. Yarısı, değil mi?
2: Ya bakın yani 30 milyon kişi ölüyor Birinci Dünya Savaşı'nda.
1: 80 diyorlardı toplamına.
2: İşte ikinciyle birinci.
1: İkinciyle birinci, doğru ikincide.
2: Yani 80 milyon. Yani şimdi ne oluyor? Savaşlar çıkıyor.
1: 3-5 bin kişi ölüyor falan.
2: Gibi.
1: Ukrayna'da biraz fazla oldu. 1-2 milyon kişi.
2: Evet. Ama yine çok az. Yani onun için tabii ki en büyük problem de şu. İnsan nüfusu arttıkça dünyadaki yaşam sıkıntısı var. Hatta bir conspiracy teoride nüfusu azaltmak için bu hastalıkları yayma, savaşları artırma konusunda da böyle bir teori.
1: Öyle bir şey var ama yani mesela Elon Musk'ın da teorisi şu. Evet. Onlar diyor şeytani zihniyet diyor. Hı hı. Onlar diyor insanlığı yok etmeye çalışıyor diyor. Nefes aldığın zaman dünyaya zarar verdiğini söylüyorlar. Normal şartlarda dünya 100-150 milyar insanı teknoloji doğru kullanılırsa

0: kaldırabilecek kapasitedir.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Aslına bakarsanız işte demin Mars falan dedim ya, yani Mars'a gitmeyi düşünüp trilyonlarca dolar harcamayı düşünen zihniyet gitsin.
0: Burayı yapsın değil mi?
1: Ya Taklamakan çölüne gitti, oraya bir ihya et. Dünyanın yarısı çöl gibi zaten. Git oraya. En azından hava var. Yani iyi kötü yer çekimi var.
0: Veya kaz bir yerine var ya. Bir şey yaptın.
1: Evet.
0: Şey.
1: Yani, yani nasıl bir kafa? Yani bu kafayı ben...
0: Ondan vazgeçtiler ama. Çünkü yani o Mars çok feasible değil, en azından şimdi ayla
1: baktılar
0: ama,
1: olmuş.
0: Ama dediğim gibi yani bu fizik kuralları içerisinde bizim Mars'ın ötesine geçmemiz mümkün değil. Yani
1: geçmeyelim de zaten yani sen bu dünyayı hallettin mi feasible olarak veya korkunç bir çevre kirliliğine sebebiyet veriyorsun, bununla ilgili ne yaptın? Daha orman yangınlarını söndürmekten aciz bir insanlık var koca yerkürede. Yani dünyanın süper gücünün Kaliforniya'sı her sene yanıyor.
0: Ama ormanlar yanmak üzerine zaten mi oluşmuş. Tabii ki yani.
1: Yakılması
0: mesela, hayır. Mesela çam ağacı yanıp patladığı zaman 100 metre ileri gidiyor. Aha, yangını taşıyor oraya.
1: Ama efendim ben Kaliforniya'yı da biliyorum. Her tarafı çam değil. Şimdi burada büyük bir gaflet ve dalalet içindeler. Yani her dakika yanan bir yer neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar yanıyor ve hiçbir önlem almıyor.
0: Evet. Yani oradaki benim anladığım şu, ben de takip ediyorum. Bu orman yangınlarını önlemek çok fazla mümkün değil. Bunların içinde yerleşim yeri yapmamak lazım. En önemlisi o. Çünkü o ormanların bir döngüsü var. Evet. 100 yılda bir yanıyor, toprağı yeniliyor falan filan. Ama senin onun için evin varsa, şehrin varsa...
1: Ama problem şu, şehirleşmeden dolayı artık ormanlık, yeşillik alanlar azalıyor. Eski dünya gibi değil ki. Ne güzel, bir de zamanın hiçbir önemi yoktur uzayda. Aradan 3 milyon sene geçer, 150 milyon sene geçer, yine hiç recycle eder. Yani zaten yaşam böyle bir şey. Kimileri 3,5-4 milyar yaşında diyor, kimileri 6 milyar yaşında diyor. Dünya
0: şimdi bu en son çıkan teleskopla bütün teoriler de çöktü. Öyle çünkü mi? Yani o 15 milyar yıl diyorlardı.
1: Ha işte bakın, daha hepsini, dünyanın yaşını da biliyoruz. Yani yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Sonra daha neler öğreneceğiz bilmiyorum. Zaten bu başımıza gelenlerden sonra bir uzaylıları bekliyoruz zaten.
0: o senaryo hazır bence.
1: Tamam mı? Geliyor.
0: Altlarını yapıyorlar.
1: Evet, yavaş yavaş.
0: Gelecekler bir yerde, bir binaları patlatacaklar. Hı-hı. Ondan sonra bunu uzaylılar yaptı diyecekler. Evet. Yapay zeka ile filmleri de çıkacak ortaya. Hadi bütün dünya birleşsin, tek devlet olalım, evet, bunlarla savaşalım tabii diyecekler.
1: Şaka değil, doğrudur.
0: Yok, ciddi evet, ciddi olarak bekliyorum bu senaryoyu.
2: Bekliyoruz. O yapay zeka.
0: Şimdi alerjisi olan çocuklar.
2: Evet.
0: Ne yapalım bunları? O alerjisi olduğu şeyden uzak mı tutalım? Şimdi, yoksa daha mı yaklaştıralım?
2: Bu alerji kavramı çok geniş. Yani mesela gıda, bir çocuk bir çilek yer, bu da alerji. Ya da ne bileyim, bir arı sokar, anafilaksiye girer, bu da alerji. Ya da solunum, hiçbir şey yoktur. İşte genetik bir bronş yapısı alerjiktir çocuğun. Reaktif hava yolu dediğimiz. Bu da alerji. Burada yani kişinin özelinde, yani çocuğun, her çocuğu şu gıdadan uzaklaştırın değil. Ama ona karşı herhangi bir gıdaya karşı varsa evet, o gıdadan uzaklaştıralım.
0: Ama mesela onu alıştırıp
2: var, bu tedaviler var. İmmünizasyon, işte aşılama, immünizasyon tedavileri var. İşte onu desensitize edip sonrasında vücuda alış, bu alerjiye
0: mesela çıkma, ben kendimden biliyorum. Laktoz, süt laktoz. Mesela bir müddet içmediğin zaman laktoz alerjisi başlıyor. Halbuki sürekli süt içtiğin zaman bir şey olmuyor.
2: Evet.
0: Yani mesela çocuklarda çileğe alerjisi varsa çilekten kaçıracağız mı? Yoksa azıcık bir al bakalım bir şey oluyor diyeceğiz?
2: Ya başlangıçta evet şey var ama uzman kontrolü altında yapmak lazım.
1: Her
2: yani çileğe alerjisi var. Çileğe verelim de alışsın şeyi doğru değil. Çünkü bazen bunun ciddi sıkıntıları da olabiliyor.
0: Peki bu çocukları salgın hastalıklardan korumak için aşı konusunu konuştuk.
2: Konuştuk.
0: Onu geçelim. Başka ne yapmamız lazım?
2: Şöyle, bu bize sık gelen bir soru. Aileler sorar. Ben kendi pratiğimi söyleyeyim. Mesela hocam çok sık hastalanıyor. İşte okula gidiyor. Tüm salgın ne varsa RSV'de oluyor, influenza alıyor
0: filan. Kötü bir şey
2: falan.
0: Değil belki bu.
2: Ya illaki immunite şeyleri var ama burada çocuk özelinde, yani çocuğu değerlendirmek lazım. Ya bu çocuk niye alıyor? Çünkü herkeste farklı senaryolar karşımıza çıkıyor. Kimisi kimisinin immün sistemi zayıf çıkıyor. Kimisinin genetik yükü, ben soruyorum mesela, anne baba ailede mesela

0: anneniz babanız der miydi? Siz sık hastalanırsınız işte badem içer. Eskiden biliyorsunuz çok iğneler vermiş bizim çocukluk dönemimizde. İşte böyle çok iğneler, enfeksiyon tedavileri falan. Hakikaten oradan yakalıyoruz bazı sık hastalanmaya sebepler ve onun üzerine gidiyoruz. Ya da kimi zaman hani tamam çocuğun immün sistemi iyi oluyor ama ya okulda bir sorun oluyor. Yani oradaki biliyorsunuz ne kadar mikropla
1: yani
0: çok temas.
1: Yani ne yapmamız lazım? Üşütmesinden mi kaçsın? Ne bileyim ben kalabalıktan ne yapması
0: evet,
1: lazım?
0: Evet burada şunu söylüyoruz. Aslında benzer şeye geliyor. Çocuğun immün sistemi zayıfsa öncelikle onu halletmek lazım. Çünkü aileler şu beklentiyle geliyor. Hocam diyor bir vitamin ya da ne bileyim bir bağışıklık güçlendirici ver de işte çocuk hastalanması filan mantığı oluyor. Bu doğru değil. Çünkü öyle bir
1: nasıl
0: mucize bir şey yok. Şöyle güçlendiririz. O
1: güneş
0: vereceğimiz
1: vitamin
0: aynen burada multifaktöriyel var. Güneş de alacak, ışık da alacak. Çocuğun uyku düzenliğini sağlayacağız. Çünkü biliyorsun uykuda melatonin başta olmak üzere birçok hormonal immün sistemimizde destek bekleyen salgılar salgılanmakta. Bunun yanında
1: vitamin
0: beslenme mesela.
1: Çocuklara?
0: Çocuktan çocuğa değişir. Çocuğun eğer gerçekten ihtiyacı varsa verelim işe yarar. İhtiyacı yoksa
2: doğal vitamin, besinlerden alır.
0: Zaten alıyor. Çocuğun ihtiyacı yoksa idrarla atılır yaramaz. Yani o çocuğun örnek veriyorum D vitamini. D vitamini iyi. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir katkı sağlayamazsınız. Zaten vücutta var onu. Ama eksikse işe yarar. Burada ihtiyacı olan çocuklara verelim. Hani tamamen
1: nasıl
0: karşı
1: test
0: değiliz.
1: Testleri
0: var. Tetkikleri yapılıyor. Vitamin D düzeyi de bak. Hatta bunu öneriyoruz yani. Hani sadece çocuklarda değil. Siz yaptırıyor musunuz biliyor musunuz? Yıllı maksimum
1: ben
0: yılda bir
1: test yaptım. Bozukluysa tamir ettirme felsefesinden gidiyor.
0: Ama erken tanı içinde ya da bazı şeylerin erken tespiti ve onun önlemini almak adına da önemli olabiliyor. Biz çocuklarda maksimum yılda bir mesela şey öneriyoruz. Hatta küçük çocuklarda doktor kontrolü var. Tabii hepsinde test değil. İşte gelişim takibi olsun diğer kontrolleri. Bunu mesela bu da aslında hastalıklardan korunuyor. Çünkü orada da yakalıyorsun. Çocuk sağlıklı, hastalanmıyor ama bir takım şeyleri yakalıyorsunuz. Diğer şeyler mesela el hijyeni burada en önemli şeyler. Hani çocuk
1: ama onda çok yük adamı fazla yani. Onda da
0: egzemalar çıkıyor önemli.
1: Falan
0: denge,
1: yani.
0: Denge çok önemli. Yani evet haklısınız. Çocuğun
2: çocuk
0: hassas
2: astronot gibi giyiciliyorsunuz.
0: Evet. O da yanlış. Evet. Bence o da yanlış ama burada mesela özellikle okul kreşe giden çünkü onlar biliyorsunuz kalabalık ortam hasta çocuk da bazen engel olamıyorsunuz. Geliyor ortamda virüs bakteri yükünü
1: yani.
0: Yayıyor. Olacak sizin çocuğunuz onu aldığında yani tamam hani bazı mikroorganizmalar ama bazen işte bu influenza olsun az önce konuştuğumuz patojen diyelim onlara patojen mikroorganizmalar yani hastalık yapabilme gücü olan bunlara azaltmanız lazım hedeflemeniz lazım. Burada da ne kadar bu patojen mikroorganizmalarla az temas çocuk da o kadar haz hastalık demek tüm mikroorganizma değil onu tırnak içinde. Orada da el yıkama orada da şey önemli hani fazlası dediniz ya. Mesela el yıkamanın da aslında yapılmış bizim de çalışmamız vardı. Biz de bunu yayınladık. Önerilen şey de orada işte 40 saniye. Yani tutup da dakikalarca şeylerce
1: bir
0: el yıkamak doğru
1: kere,
0: değil.
1: Yani
0: orada bazen bir 3'e de ihtiyaç olmaz. Çok bir şey yapmazsanız.
1: Süreniz çok azalıyor. Şimdi şu dirilişten kurtuluş şeyi bir sorayım size. Geliyor değil mi Sergi?
2: Geliyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla beraber yürütülen kültür yolları festivalleri var biliyorsunuz her sene daha fazla şehirde oluşturulan. Biz de o kültür yolları festivali kapsamı içinde bu sene Türkiye'nin önemli belli başlı illerinde hem dirilişten kurtuluşa yani Çanakkale ve milli mücadeleyi anlatan sergilerimize devam edeceğiz. Kadın Kahramanlar sergisi yapacağız. Hatta Kıbrıs Barış Harekatı, Kore.
1: Ne zaman?
2: Zamanları şu anda belli değil. Bu sene içinde Mayıs ayı itibariyle sene sonuna kadar devam eden farklı tarihlerde.
1: Sizi nereden anda, takip etsinler? Süremiz bitti. Son onu söyleyeyim Eda.
2: Bizim Instagram hesabımızdan veya Hisart Müzesi'nin web sitelerinden takip edebilirler.
1: Evet sayın seyirciler. Hisart Müzesi'nin web sitesinden takip edebiliyoruz Necat Bey'i. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Hagia Sophia, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Handikredi'ye girin.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

Orijinalini Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Etoile isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkısı bulunuyor.

Türk pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Neco'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistlik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Neco, çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor.

0: İpek Açar, Semi Cenk, Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.
1: Ne söylesem

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar ilk müzik ödülünü aldığında henüz 11 yaşındaydı. 1995 yılından itibaren duayen sanatçı Kaya'nın albümlerinde prodüktör ve vokalist olarak görev alan İpek Açar ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

2019'da bir yarışma programıyla tanınmaya başlayan Semi Cenk, 2021 yılında çıkardığı Düşer Aklıma isimli tekli çalışmasıyla tanınırlığını artırdı. Basbariton vokal tonuyla dikkat çeken genç sanatçı, büyük oranda kendi şarkılarını kendi yapıyor.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: sen uyurken.
1: Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
2: Söz ve müziğinin Tuna Kiremitçi'ye, aranjesinin ise Hüseyin Çebişçi'ye ait olduğu şarkı 2017'de Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi kapsamında kaydedildi. Proje, Kiremitçi'nin kendi şarkılarını kadın vokallerle buluşturduğu çok ses getiren çalışmalardan biri oldu.

Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubu

coşkuyla başlayan kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.

0: Bestesi Yunan müzisyen Phivos Tasopulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı.
1: Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989'da çıkardığı Sev Beni albümünde yer aldı.

Nostalji kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk planı 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında Grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dance house ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldiler.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Hoya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregović'e ait. Bregović

Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Ebeoğlu yazdı. Sevme Zamanı, Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

0: yaşamadım, bilmiyorum.
1: Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine as yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Mutlu ol.

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzen'deki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: sevgilim.
1: Sinan Güler Yüz, Özge Özler, Senle Ben.
0: Az yenildik, sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.
1: Söz ve müziğinin Öze Bade Derin Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güler Yüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özler üstlenmiş.

0: her şey.
1: Aslında milli sporcu olan Sinan Güleryüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmıştır.

konservatuar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz, 2018 yılından bu yana evliler.

0: gerisin.
1: Duramadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

0: içimde ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Turgut Atamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

başarılı aranjör ve müzik yapımcısı Volga Tamöz, müzik piyasasında olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tamöz'e ait.

0: Can Taşçı, Funda Arar, Bil Ki. Söz ve müziğini Can Taşçı'nın yaptığı şarkının düzenlemesi Emrah Erdemir'e ait. Şarkı 2025 yılının Ekim ayında Can Taşçı'nın 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı Sende de Benden Var albümünde yer alıyor.
1: Zor günler topladım, isterdim elimde hayal tutamadım.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera ve şan eğitimi alan Tantaşçı, halk müziği ve sanat müziği korolarında da görev alan, sesini ve müziğini çok yönlü kullanabilen bir sanatçı.

İlk albümü Sevgiler Değil 2000 yılında çıkaran Funda Arar, konservatuvar eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 12 stüdyo albümü, 20'ye yakın single, 4 mini albüm çalışması bulunan Arar'ın çok sayıda ödülü bulunuyor. Şu anda dinlediğiniz Bil Ki şarkısının klibi Antalya'da çekildi. Yönetmeni ise Yuşa Evrar Dursunoğlu.

Selami Şahin, Zeki Müren, Gitme Sana Muhtacım. Muhteşem düetlerin son konukları, Türk müziğine damga vuran duayen isimler.

İzlediğiniz kayıt 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren'le Selami Şahin'i yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren bir dijital düet projesi. Projede Selami Şahin 50. sanat yılı kapsamında zamansız şarkılar ve zamansız şarkıcılarla buluştu. Sımsıcak nefesine gitme. Muhtacım bir Selami Şahin bestesi. Şarkıyı ilk olarak 1986 yılında Zeki Müren seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz teknoloji destekli düetse 2024 yılında kaydedildi.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözler.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi.

etti. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. İkinci Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 31, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri ve Sivas 32, Nevşehir 30. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 23. Denizli, Aydın ve Manisa 37, Muğla 34. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 37, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 31, Karabük 33, Rize ve Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 34, Erzincan 32, Van ve Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa 37, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın

adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi

0: Dikkat et. Dikkat et. Yavaş, yavaş.
1: Ne oldu? Ne oldu?
2: Çok acıyor.
1: Neresi, burası mı?
2: Evet.
1: Yok bir şey. Ufacık bir sıyırık bu. Hadi kalk. Hadi kalk.
2: Ya binmeyeceğim. İstanbul'a dönüp geri verelim bunu.
1: Pes ediyorsun ya.
2: Evet.
1: Benim oğlum pes ediyor. Hiç yakışıyor mu sana? Bak ilk düşüşte vazgeçersen hiçbir zaman yapamazsın. Ne kadar düşersen düş, kalkmayı bileceksin. Asla pes etmeyeceksin. Hadi, hadi kalk. Dimdik duracaksın hep hayatta. Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Aferin oğluma. Hadi. Hadi gel. Hadi. Evet. Evet. Bas bana. Bas. Git. Bas. İleri bak. Daima ileri bak. En ileri bak. Hadi oğlum. Hadi. Bas pedala. Bas. Bas pedala. Bas. Bas. İşte
2: baba,
1: bu ya.
2: Baba başardım, oluyor.
1: Artık kontrol sende.

0: Ne oluyor?
1: Bilmiyorum Ahmet. Anlarız şimdi. Hayrola? Nimet Hanım.
2: Bekle burada. İsmail Akıcı sen misin?
1: Evet benim.
2: Kimliğine? Evet.

0: Sen yazdın.
1: Evet, ben yazdım.
2: İsmail Bey, ne oluyor?
0: Hanım, bir saniye. Devletin bölünmesine yönelik fikir beyanından ötürü suçlusun. Kalk kelepçe götür. Asker!
3: Uzat elini.
1: Ne diyorsunuz siz komutanım?
0: İtirazın yeri burada değil İsmail.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Kadın bir sus!

0: Uzat elini. Uzat. Çabuk.
1: Komutanım orada yasak bir şey yok.
2: Mahkemede yürü. Savunursun kendini. Hadi oğlum oyalanma.
0: Yürü.
3: Yapmayın. Oyalanma.
2: Hazır. Hadi.
3: Kocaman.
1: Kitapta bir şey yok. Elini çekil kadın.

Geç içeri. Çabuk çabuk çabuk. Yürü. Çabuk geç.

0: 1980 döneminde suçsuz yere hapsolan, hüküm giyen, yüzlerce düşünce suçlusundan sadece birisi olan ve son nefesini de bulunduğu koğuşta veren babam İsmail Akıncı'ya ait olan günlüğün ailesine teslim edilmesi en temel, en doğal haktır.
1: Abi ne yaptın? Günlük nerede?
0: Hadi bin. Hadi. Uçağa kaçacağız. Sonra defteri.
1: Ya söylesene. Ya abi anlatsana, ne oldu? Arabaya bindiğimizden beri konuşmuyorsun. Abi bir şey söylesene. Alabildin mi günlüğü?

0: Gece Ramazan'ı uğurluyoruz. Yarın da bayram gelecek evimize.
1: Ahmet.
2: Hı.
1: Siz bütün gün neredeydiniz beraber?
2: Hı.
1: Var sizde, var bir hali. Söyleyin bakayım.
3: Dursana.
2: Vallahi söyleyeyim.
0: Bilerek mi yapıyorsunuz? Hadi söyleyin ne olduysa.
2: Babamın günlüğünü aldık.
0: Gerçekten mi?
3: Nasıl ya? Hani kayıptı?
2: Üstad burada.
0: Abi nasıl aldınız?
3: Uzun hikaye.
2: Allah Allah. Söyleyecekti zaten.
0: Ne? Yanında mı? Abi aşk olsun.
2: Ya göster.
0: Hadi göster. Ya. Hadi.
3: Hayır.
0: Hadi. Hadi.
3: Çekilin.
0: Hadi ver.
2: Abla sayfalarına dikkat et onun.
4: Anne günlük ne?
0: Anlatırım ben sana. Sen çorbanı iç. Ama çok yıpranmış sayfaları.
5: E tabi hayatım ne olacak ya. Kim bilir neler görmüştür. Her sayfası bir tarihtir onun be.
2: İşte tarih güne tarih.

0: Sen otur, ben giderim. Otur, otur.
1: Ne oldu baba?
2: Yok bir şey, yok bir şey.
3: İyi dayıcım.

0: Allah kabul etsin.
1: Sağ ol hanım. Hayırlı sabahlar.
2: Sen giydin mi bakalım bayramlıklarına?
1: Hayırlı bayramlar.
3: Giydim de sen giydin mi?
2: Ya giydim dayıcım işte, olmamış mı?
3: Bunlar bayramlık mı?
4: Hayırlı sabahlar Basri amca.
5: Sağ ol sizlere de.
1: Ya komşuyuz, bir çayımızı bile
2: biraz içine
1: gelmiyorsun.
2: Geliriz içine.
6: Şöyle güzelce kapatalım da üşümesin benim aslan oğlum, değil mi?
7: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamiden. Allahu Ekber.

0: yaşlı ziyaretmeleri
1: güzel. Hadi gel, Hasan amcaya gidelim.
2: İyi bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar İsmail.
2: İyi bayramlar Hasan.
1: İyi bayramlar. El efendileri çok olsun. İsmail maşallah Ahmet ne kadar büyümüş.
3: Evet, büyüyor.
1: Büyüyor musun sen? Ha? Benim oğlum adam mı olacakmış? Ha?
4: Hadi Ahmet, geç kaldık. Annen sofrayı hazırlamıştır. Bayramınız mübarek olsun.
2: Baba.
4: Efendim oğlum.
2: Biz şimdi eve bayram mı götürüyoruz?
4: Kim dedi sana bunu?
2: Annem söyledi.
4: Ne dedi annen sana?
2: Bayram namazından dönen çocuklar ve babalar eve bayram götürürlermiş dedi.
4: Annen doğru söylemiş.
2: Hadi o zaman çabuk ol.

0: lazım size hala?
1: Uyumadık biz. Uyku tutmadı.
0: Ben uyuyamayınca babamı sarılıyorum, hemen uyuyorum. Çağırayım mı babamı?
2: Çağırma babanı. Ben sarılırım dayına, tamam mı? Sen niye uyumadın?
0: Susadım.
2: Tamam, al suyunu.
3: Doğru yatağa, hadi. Bir ara doktora görülürsün inşallah. Ne olacak senin bu uyku problemi?
1: Akşama hazır mısın?
3: Evet ya, nişan tarihini de alırız.
2: Abi bana bak, yanımda ol ha. Zaten Aslı'nın babasından çekiniyorum.
1: Tamam, merak etme.
2: Dava ne zaman?
1: Dava bayramdan sonra.
2: Hadi hayırlısı. Bir de senden önce evlenmeyeydim iyiydi ama.
4: Ama anneciğim, abimin de biliyorsun.
5: Evet, abinin geçmişe saplanıp kalmasını istemiyorum artık. Yıllardır dava üstüne onca dava. Ne değişti? Ha? Neyi değiştirdi Tuğba?

0: yaşandı. Geride kaldı hepsi. Bitti. Anladın mı? Bitti. Hiçbirinize benzemez o. Babası gittikten sonra evin erkeği oldu. Okusun. Engel olamam ben. Ama okudukça geçmişe dönecek. Oradaki acılara saplanıp kalacak.
1: Canım karım. Evlatlarım. Bu hatıratımı belki bir gün birlikte okuruz. Belki de sizi bensiz yıllarda yol gösterir.

0: Oyalanma, oyalanma hadi.
1: Son.
2: 41 son demeyeceksin. 41 son komutanım diyeceksin.
0: 41 son komutanım.
2: Aferin. Şimdi yemek sırasında kavga çıkaranlar bir adım öne çıksın. Bütün koğuş yansın, istemiyorsanız öne çıkın dedim.

0: Suçun ne senin ihtiyar?
1: Cinayet komutanım.
0: Senin? Oğlum, cebir problemi sormadım, suçunu soruyorum.
2: Söylesene lan!
1: Hızla geçme ve cinayet komutanım.
3: Şimdi anlatırken utanacağına yaparken utansaydın da hatandan dönseydin.
0: Yerine geç. Bana bakın. Benim için birbirinizden bir farkınız yok. Hepiniz adil suçlularsınız. Cezanızı çekmek için buradasınız. Burada benim kurallarım geçerli. Bir daha avluda, yemekte, cezaevinin herhangi bir yerinde kavga edeni duymayacağım. Duyarsan mahvederim, anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı.
0: Duyamadım.
2: Anlaşıldı mı dedim?
4: Anlaşıldı.
0: Burada tekme vererek sizi rahatsız ediyoruz sanırım ha? Adın ne senin, suçun ne?
5: İsmail Akıncı. Yazarım.
0: Hizaya geç. Hizaya geç dedim. Adın ne senin?
6: Nazmi Yılmaz.
0: Nazmi Yılmaz, hizaya gir. Bütün anarşistler, komünistler de bu koğuşta toplanmış.

0: Kimler tez koğuşa? Bugün koğuştan çıkmak yasak. Sorumlusu bunu bilin. Benim kurallarımı öğreneceksiniz.
1: Az sonra TRT Haber Merkezi'ne bağlanacağız ve günün ilk ana haber bültenini dinleyeceğiz.
2: Çok kanamam var. Revire gitmen lazım.
3: Boş ver, önemli değil.
2: İnat edecek bir şey yok. Revire gitmen lazım.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Emir Bey komuta fikri içinde ülke göre
2: Barca!
1: Bütünüyle
2: Barca! Nazmi'nin burada çok kötü. Revire gitmesi lazım. Çekil geri. Kalk, revire gidiyoruz.
4: Gerek yok. Önce ağzımızı burnumuzu kırın, ondan sonra revir.
2: Sen bilirsin. Burnu çok kötü, böyle kalamaz.
3: Zorla mı götüreceğiz?
2: Evet, zorla götüreceksiniz. Buraya nasıl getirildi? Güle oynaya mı? Biz burada davadan bahsetmiyoruz, insanlıktan bahsediyoruz.

0: Kesin o da gelmek istiyor.
1: Cadde tarafında.
2: Ahmet.
3: Abi.
4: Cemal amca. Hı. Siz de uygun görürseniz bayramdan sonra nişan yapalım.
1: Vallahi şimdi olmaz diyeceğim ama Necip güzel kızımı kaçıracak diye korkuyorum.
2: İlahi Cemal çok uysun.
3: Cemal amcacığım, ben bayramla beraber 2 haftalık bir izin aldım. Eğer tabii sizin için de bir sakıncası yoksa anneciğim, dönmeden önce nişanı yapalım diyorum.
1: Sen ne diyorsun kızım?
2: Vallahi siz nasıl uygun görürseniz babacığım.
1: Evet, uygun görülmüştür.
5: Hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun, hayırlı olsun.

0: Ne oldu, uyudu mu?
1: Sude uyudu. Hadi anneciğim. Abiciğim, biraz konuşalım mı? Annem çok üzülüyor biliyorsun.
0: Biliyorum. Anneciğim ya. Beni bir anlasa. Neden evlenmek istemediğimi bir kabullense. O da rahatlayacak ben de. Hem farkındayım. Günlüğü okumamı da istemiyor değil mi?
1: Abi. Annem tahmin ettiğinden çok daha fazla şeyin farkında. Tamam. Senin mücadelen var, ilkelerin var. Biz buna saygı duyuyoruz. Hatta keşke herkes senin gibi olabilse. Ama bunlar hayatına biri girdiğinde değişmeyecek ki. Şu Elif'le bir tanışsan. Söz, gerçekten bir daha ısrar etmeyeceğim.
0: Ha. Tamam.
1: Ne dedin?
0: Tamam, tanışalım.
1: Gerçekten mi?
0: Ama bak, bunlardan haberi olmayacak.
1: Tamam, hiç merak etme, o iş bende. Ay süper, abi harikasın, çok teşekkür ederim. Her şey, annem çok sevinecek biliyorsun değil mi?
0: Hadi.
1: Harika olacak, her şey çok güzel olacak. Tamam, dur.

0: Oğlum, sen bu risaleyi Musa amcana götür. Tamir etsin, değil mi?
1: Neden?
0: Artık bu sende kalabilir.
2: Ya Rab, belaya aşk ile kıl aşina beni. Birden belaya aşktan kılma cüda beni. Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımı, geldikçe derdine beter et müptela beni.
1: Günaydın Musa amca.
3: Hoş geldin. Çay var, doldur içelim.
1: Acelem var, davaya geç kalmayayım.
3: İsmail'in davası mı?
1: Evet.
3: Hadi hayırlısı.
1: İnşallah. Musa amca.
3: İsmail'in risalesi mi?
1: Hı hı. Emaneti annem bana verdi. Kesipleri bayağı eskimiş. Cildi de solmuş. Saklamadan senin elindeysin istedim.
3: Süleymaniye'deki sokakların Marmara Kıraathanesi'nin dili

0: anlatsa da anlatsa. Baban o kadar güzel okurdu ki bu beytleri. Elbette oğlum, sen merak etme.
1: Eyvallah.
0: Aman Ahmet, anlaşalım. Beni sıkıştırma. Aceleye getirmeyelim, hele ki bunu.
1: Peki, peki. Sana kolay gelsin. Müsaadenle.
0: Ahmet. Şimdi Nimet Hanım bunu sana verdiğine göre... gönlün ya aşka düştü... ya da yolun aşka döndü.

0: İsmail Akıncı adına açılan iade-i itibar davasının görüşmesine başlanmıştır. Buyurun savcı hanım, sizi dinliyoruz.
1: İsmail Akıncı hakkında 1980 senesinde verilen kararın bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığı çok net ortada Sayın Hakim Bey. Konuda bahsi geçilen İsmail Akıncı'nın suçu sabittir. Davacı tarafın sunmuş olduğu deliller verilen mahkeme kararının sorgulanmasını ya da bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir. Daha doğrusu hissi taleplerdir. Avukat Bey'in ailesinin talebiyle tekrar açmış olduğu bu davada yeni bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak dosyanın incelenmesine gerek yoktur.
0: Söz sizin avukat.
2: Ahmet, bak bir dinle lütfen, ne olur. Bak bir açıklamam var, lütfen dinle, tamam mı?
3: Yıllar sonra karşıma böyle mi çıkıyorsun?
2: 2 hafta önce döndüm ben. Seni arayıp konuşacaktım. Ama korktum. Benimle konuşmak istemezsin diye düşündüm. Hem ben nereden bilebilirim bana bu davayı verebileceklerini?
3: Tamam işte. Öğrendiğinde çekilseydin.
2: Savcıyım ben Ahmet. Ben senin gibi istediğim dosyayı seçemiyorum. Özellikle de bu davayı seçmedim ya ben.
3: Hadi diyelim özellikle seçmedin. Davanın babama ait olduğunu da mı bilmiyorum? Zahmet edip arayabilirdin.
2: Ahmet.
3: Sen babamla ilgili ne biliyorsun? O dönem hakkında neyi biliyorsun? Ha? Çıkmışsın karşıma dosyanın incelenmesine gerek yok diyorsun. Delil yetersizliğiymiş. Neye dayanarak Nesrin?
2: Senin her zaman yaptığın gibi ben de işimi önden veriyorum, tamam mı? Hem sen de gayet iyi biliyorsun ki böyle bir dosyayla böyle bir dava kazanılamaz. Duygusal davranıyorsun Ahmet. Bak kanunlar çerçevesinde böyle bir şey hiçbir...
3: O kanunlar içine boğulup insan unuttun sen.
4: Merhaba Ahmet.
3: Günaydın.
5: İyi günler arkadaşlar.
3: Günaydın.
5: Evet. Bugün anayasa hukuku dersim.

0: kapsamında temel hak ve hürriyetler konusunu işleyeceğiz. Bu konuda sorusu olan var mı? Pekala. Sen anayasanın 17. maddesini okur musunuz bize? Sabaha kadar bekleyecek miyiz? Sen bu şekilde nasıl girersin benim dersime? Sana söylüyorum kızım, sağına soluna bakma. Sen ya başındakini çıkart ya da dersimi terk et. Hadi. Hadi.
1: Siz böyle konuşma hakkını nereden buluyorsunuz?
0: Sana söz hakkını kim verdi? Haddini bil de yerine otur.
1: Hoca olabilirsiniz ama insanlara hakaret edemezsiniz.
0: Burası Muz Cumhuriyeti değil. Herkes burada kanuna, nizama uyacak.
1: Hangi kanun, hangi nizamdan bahsediyorsunuz? 17. maddeyi okumamızı istediniz değil mi hocam? Okuyorum. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Temel hak ve hürriyetlerden bahsederken bir insan inancından ötürü yargılıyorsunuz.
0: Arkadaşınız çok biliyor. Dersin geri kalanını da onunla işlersiniz artık.
2: Ya hoca ne yapsın ya?
3: Ya sana kafayı takıp seni bu dersten geçirmezse ne olacak?
1: Ben buraya adalet öğrenmeye geldim. Ders geçmeye değil.
0: Müsaade.
4: Ağlama. Daha güçlü olmalısın. Hem senin bir suçun yok.

0: Lütfen bana kızma. Önce sana takarsa o dersten geçemezsin diye çok korktum.
1: Korkarsan hayat boyunca hiçbir şeyle mücadele edemezsin. Tıpkı içeride kalmayı seçen arkadaşların gibi.
0: Tamam, göz göre göre hayatı bu kadar zorlaştırmak çok manasız değil mi? Hem de hiç tanımadığın bir insan için. Göz göre göre hocaya dikleniyorsun. Nedeni ne? Çok manasız değil mi?
1: Manasız mı? Basit bir insan hakkından bahsediyoruz. Belli ki bunu anlamam mümkün değil.
2: Kesin duruşması uzadı. Birazdan gelir ama. Kusura bakma ne olur ya.
3: Rica ederim, ne demek?
2: Avukat abin mi var, derdin var. Adam tam bir laf ebesi. Her konuda zeytinyağı gibi su üstüne çıkmayı başarıyor. Ben şunu bir daha arayayım.

0: Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba?
1: Telaşlanma hemen. Mutlaka bir iş çıkmıştır.
0: Ya kesin duruşması uzadı. Yoksa asla geç kalmaz. Hele böyle bir günde geç kalmaz.
1: Böyle bir günde?
0: Yani şimdi zorla ikna ettik ya seninle buluşmaya.
1: Bu uyku konusunda.
0: Ondan bahsediyorum. Sen bir kahve daha içer misin?
1: İyi olur vallahi.
0: Pardon.
2: Buyurun efendim.
0: Biz bir kahve daha alabilir miyiz?
2: Tabii efendim.
1: Efendim canım.

0: O ameliyat yarın değil miydi? Tamam. Tamam, geliyorum hemen.
1: Gidiyor musun?
0: Ya bugün izin günümdü biliyorsun. Ama bir hastanın durumu kritikleşmiş. O yüzden acil ameliyat almamız gerekiyor.
1: Ay Allah ya.
0: Sen de daha fazla telaşlanma.
1: Olur.
0: Canım dikkat et kendine.
1: Sen de dikkat et. Kolay gelsin.
0: Sağ ol.
1: Uf abi ya, uf.

0: Bugün görüş günüydü. Küçük oğlum. Necip'imi ilk defa gördüm. İnsana yaşama tutunma gücünü veren kokusunu ilk defa çektim içime. İlk defa kavuştuk. Ahmet'imi, Tuğba'mı, Nimet'imi gördüm bugün.
1: Sen İsmail
2: Bey. İyiyim Nimet Hanım. Sizi gördüm.

0: baba, seni çok özledik.
1: Ben de sizi çok özledim. Bisiklete binmeye devam ediyorsun değil mi?
0: Hayır, sen çıkmadan binmeyeceğim.
1: Peki, nasıl istersen. Bak, ben çok yakında buradan çıkınca Tuğba'yı da alırız arkamıza. Hatta annen de gelir. Bak, yok yok, ne yaparız biliyor musun? Bir tane daha bisiklet alırız. Dördümüz bineriz. Ne dersiniz?
2: Ben annemin arkasına bineceğim.
1: Recep ne olacak? Evde mi kalacak tek başına? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Necip'i de alalım ama bisikletin önüne bir sepet yapalım. O da içine otursun. Ne dersiniz?
0: Sepetin içine de yastık koyarız. Böylece daha yumuşak olur.
1: Aferin benim zeki oğluma. Çok özledim sizi. Hadi getirin ellerinizi. Getirin. Dokunun size. Aman da minicik eller.

0: Ver bakalım bir tane. Ver bakalım.
1: Bereket versin amca.
0: Bereketini gör oğlum.
1: Helal fırının bereketi görülür elbette.
0: Yaşa be. Büyüyünce ne olacaksın?
1: Avukat olacağım ben.
0: Neden?
1: Babamın suçsuzluğunu ispat ettirmek için.
2: Ahmet. Yine mi uyumadın oğlum sen?
3: Uyku tutmadı annem.

0: Nil'e yakışacak bence Musa amca, ne diyorsun?
1: Ben anlamam, sen karar ver.
0: Ya anlamazsın tabii. Ben bunları alıyorum Musa amca.
1: Ben sana bir poşet vereyim.
0: Ya zahmet etmeseydin.
1: Estağfurullah.
0: Bu kimin? Bakabilir miyim?
1: Gayet tabii.
0: Çok güzelmiş. Süslemeleri eskimiş olmasına rağmen çok güzel.
1: Geç otur, anlatayım. Sahibi en yakın dostumdu. Ailesine yadigar kaldı.
0: Onlar için çok değerli olmalı.
1: Büyük babaanne yadigar. Ona da İstiklal Savaşı'nda şehit düşen kocasından armağan kalmış. O, oğluna hediye ediyor, eşine hediye etsin diye. Şimdi rahmetlinin eşi oğluna vermiş de, o da evleneceği kıza hediye etsin. Bunun içindeki beyitler kuşaktan kuşağa sevgi taşır.
0: Çok güzel bir hikayesi varmış. Eğer müsaade edersen süslemelerini önce ben yapmak isterim.
1: Tabii.
0: Emanetini en kısa sürede geri getireceğim.
1: Hiç olmaz.
0: Ya Musa amca, bu sefer sergime gelebiliyorsun değil mi?
1: İşim başımdan aşkın kızım. Neyi nereye koyduğumu bilemiyorum. Ama bir dahakine söz.
0: İyi peki. Ben de gideyim artık.
2: Çok özür dilerim. Benim hatam.
0: Rica ederim.
2: Şeyiniz yok değil mi?

0: Risale'yi almaya geldim.
1: Ne risalesi oğlum? Daha dün verdin risaleyi. Sen beni tanımadın mı hala? Öyle sanatkarı da zanaatkarı da sık boğaz etmeye gelmez.
0: Şaka yaptım zaten. Geçerken selam vermek istedim. Sen acele etme.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
1: Gel kahve içelim, konuşalım.
0: Sonra. Kolay gelsin.

0: yapma dinle lütfen.
1: Çocukluk mu? Sana çok basit bir soru sordum. Neden döndün Nesrin? Yıllar önce kaybolup gittin. Şimdi birden karşıma çıkıyorsun. Hem de benim için çok önemli bir dava. Neden?
0: Ben...
1: Bak. Babama yapılan haksızlığa karşı bir mücadele veriyorum ben. Sen de gelmiş konuşalım diyorsun. Peki. Hadi konuşalım. Dinliyorum seni. Al oku.
0: Ne bu?
1: Babamın günlüğü. O bilmeden ahkam kestiğinde havada gerçeği bilmek istiyorsan... ...önce karşı taraf neler yaşamış onu öğren. Tabii cesaretin varsa.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para. X Ağ Para TV. Facebook Ağ Para. Instagram Ağ Para. YouTube Ağ Para.

0: Best canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: Aquinas.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Siz ne yaptınız şimdi?
2: Görüyor musunuz?
3: Şunu sen boyamışsın işte.
2: Çok yakın bir çocuk.
3: Buyurun.
0: Ben hanımefendi... Biz bu sabah Musa amcanın dükkanı önüne çarpışmıştık. Beni düşürmüşsünüz, belki lazımdır.
3: Teşekkür ederim.
0: Tekrar özür dilerim.
3: Benim de hatam oldu.
0: Soyadınız ne?
3: Bir şey ikram etseydik yani. Yorulmuşsunuz buralara kadar yiyecek içecek falan. Ama Elif'in siz kusuruna bakmayın oğlum, biraz dikkat.
0: Estağfurullah. Ben adliye yetişmem lazım, o yüzden kılamayacağım. Size kolay gelsin.
3: İyi günler. Size de.

0: bugün Musa amcadan ne aldım?
1: Ay, kadar güzel.
0: Tespitlerini ben yenileyeceğim.
1: Hadi kolay gelsin kız. Tuğba'nın nişanına gitmeyecek misin bugün?
0: E bunu yenileyeceğim dedim ya anne.
1: Aa, olur mu öyle şey canım? Kaçmıyor ya boyaların. Hem Tuğba'ya ne kadar ayıp olur hiç düşündün mü?
0: Niye ayıp olsun anne? Hemen konuştum Tuğba'yla. Direkt nikah gelirim dedim.
1: Olmaz, mutlaka gitmelisin.
0: Aa, niye olmazmış?
1: Düğün, dernek insanları birleştirir. Hem kapandın kaldın o odada. Hem Tuğba'nın abisi de oradadır. Konuşursunuz işte.
0: Anne ben Tuğba'nın abisiyle konuşacağım.
1: Uyuyamıyordu ya. Hatırlasana. Senle de bazen konuşuyordu.

Herkes kalksın. Arama yapılacak.

0: 야, 그래야. 보내라. 에? 여기만 오자, 뭐.
1: 여기만 오자만!
2: 알라무나,
1: 아우!
0: 미리 오크요. 미리 해주요. 엘리무랴. 볼드니 해주요. 칼 마크스. 아클란마듬 세나랴. 2 gün yemek yemedi. Akıllan, Marx efendi. Bunda ne yazıyor?
3: Günlük o. Sana zararı olmaz.
0: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha? Sen ne iş yapıyorsun?
3: Yazarım.
0: Cumhuriyet yıkmaya çalışanlardan yani, ha? Ne bakıyorsun öyle yüzüme?
1: Ha? Ne bakıyorsun?
3: Acınacak halinize bakıyorum.
0: Bana bak. Ben benden öncekilere benzemem. Bu devleti silahla bölmeye çalıştığınız yetmedi. Şimdi de fikirlerinizle zehirlemenize izin verilmeyecek.
1: Anladın mı? Alın bunu da atın zindana. 2 gün zindanda kalsın, yazar bozuntusu. Belki aklı başına gelir, al. İltizam vardır. Ben yat dediğim zaman yatılacak. Sözümden çıkanı, karşı koyanı bitiririm.

Los Amcacığım, hoş geldiniz.

0: ilgisi?
1: Bak Elif, Elif bu abim. Bahsetmiştim ya sana.
0: Yerim hazır zaten. Sizin şimdi misafirleriniz var. Ben şöyle geçeyim.
1: Abim sana eşlik etsin o zaman.
0: Yok yok, hiç zahmet etmez. Geçerim ben.
1: Peki o zaman. Görüşürüz.

0: Günlük. Günlük bende abi. Günlük bende. Merak etme.
1: Abi, ne zaman özür dilemeyi düşünüyorsun? Musa amcacığım, nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Çok teşekkür ederiz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: İyi eğlenceleriniz.
2: Sağ olun.
1: Buyurun.
3: Çayımı sizi beklettiğim için çok özür dilerim.
1: Önemli değil. Yani benim de başıma geliyor. Bir telefon, doğru ameliyata. Bu arada teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Sergideki tespitler çok güzeldi.
1: Teşekkürler. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum işte.

0: uyku problemi yaşıyor musunuz?
1: Efendim?
0: Yani geçen Tuba bahsetti de.
1: Tuba. Tabii. Bir insanın Tuba gibi kız kardeşi olursa uyku problemi de çok doğal.
0: Niye?
1: Peki bu uyku sorunu nasıl çözeriz?
0: Yani aslında benim dalım değil, Tuba'yı da söylemiştim ben. Sadece üniversitede bitirme tezim olarak yazmıştım. Zaten hastaların %90'ı da doğuştan değil, sonradan psikolojik.
1: Tabii bu tahmin edilebilir.
0: Yani
1: şöyle söyleyeyim. Bir mücadeleniz var. Ve bu ne kadar sürer bilmiyorsunuz. Ama er ya da geç kazanacağınızdan eminsiniz. Ve birçok kez pes etme raddesine geliyorsunuz. Ve içinizdeki inanç buna engel oluyor. Bu süreçteki uykusuzluğa siz olsanız ne dersiniz Elif Hanım?
0: Sanırım bununla ilgili yeni bir test yazmam gerekecek.
1: Peki. Merakla bekleyeceğim. Buyurun buyurun.
0: Musa amcayla tanıştığınız önceye dayanıyor mu?
1: Babamla Musa amca üniversitede. Müsaadenizle.

0: Charles.
1: What's wrong?
0: Özür dilerim. Burada çok şey yaşanmış.
1: O zaman artık beni anlıyorsun.
0: Ben seni ilk tanıdığım günden beri anlıyorum Ahmet.
1: Esrin.

0: musun? Gideyim artık. Annem evde yalnız. Sevda'yı da çağırmadım. Merak eder şimdi uyanırsa. Tekrar hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar Nimet teyze.

Tuğba'yı aradın mı kızım? Erken ayrılmışsın. Merak etmiş. Elif, İyi misin? Gel. Gel Elif. Baban yanımdayken böyle ayaktaydım, dimdik.

solo szántót. A bandán kopmanın acısı aslında. Sevdiğinden ayrılmanın. Değerlisin benim için. Benim kızım olduğun için söylemiyorum. Sen başkasın. Senin farklı olduğunu biliyorum. Şimdi sana Ahmet iyidir, hoştur, düzgündür demeyeceğim. Kalbin nasıl olsa sana bir şeyleri fısıldıyordur.

0: birkaç sayfasını okudum. Ne zor günler yaşamışlar kardeşim. Ama bak, bugünlük davanın bütün seyrini değiştirecek. Artık bunu da kayla almazlarsa dükkanı kapatalım gidelim. Sen hiç merak etme. Dosyayı yeniden işleme koyuyorum.
1: Günaydın Musa amca.
2: Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk. Risaleyi bitirdim. Umarım beğenirsin.
2: Eline sağlık kızım. Pek güzel olmuş.
1: Beyitler büyüleyiciydi. Yazan çok güzel yazmış.
2: Güzeldir. Şimdi cildini de yeniledik mi? Sahibi çok beğenecek.

0: Anlat bakalım.
1: Nasıl amca?
0: Dün akşam gelmen iyi oldu.

0: Tamam, yani 2'de bekliyorum o zaman Musa amca.
1: Nesi var Musa amcanın?
0: Önemli bir şey değil. Rutin kontroller.
1: Ha, iyi. Nasıl gidiyor?
0: Yoğun, her zamanki gibi. Birazdan bir ameliyatım var yine.
1: Ya dün gece için kusura bakma.
0: Niye ki?
1: İlgilenemedim seninle. Abim de öyle masadan kalkınca. Aslında abim çok iyi biridir. İşte bu dava bir türlü sonuçlanmayınca o da hayatına yön veremedi.
0: Tuba, bana bunları neden anlatıyorsun?
1: Ya benim abim biraz tuhaf bir adamdır. Böyle duygularını falan çok belli etmez. Ama ben ilk defa dün gece onu bu kadar heyecanlı gördüm. Seni görünce heyecanlandı. Yanlış görmediysem sen de heyecanlandın.
0: Tuba abin çok bilgili bir insandı. Ve çok nazik. Belli ki yaşadığı şeyler ona çok şey katmış. Ama benim de dün gece gördüğüm bir şey var ki...
1: Aa, sen Nesrin'den bahsediyorsun. Nesrin abimin üniversiteden sınıf arkadaşı. Abimin babam için açtığı iade-i itibar davasında da savcı olarak atanmış. Aslında abim bu durumdan dolayı çok huzursuz. Nesrin de öyle.

0: Elif, onların aralarında bir şey yok. Dün gece Nesrin de zaten duruşma ile ilgili konuşmak için gelmiş nişanı. Bu kadar.
1: Nesli amca, senin elin mi biraz yavaşlamış?
2: Bana bak, almayayım şimdi seni ayağımın altına. Bir de laf ediyor eşek.
1: Ya muazzam olmuş o ayrı. Bir bakabilir miyim?
2: Dur bakalım. Hemen ellenmez öyle. O cilt yağını emecek. Biliyor musun? Elif kızım yaptı tesiplerini. Dün akşam gördüm sizi. Tatlı tatlı konuşuyordunuz.
1: Çay içer misin?
2: Doldur. İyi gidi İsmail. Baban hep tebessüm ederdi. Hiç kavga etmedi. Kimseyi incitmedi. Hayata gülerdi.
3: Bizi bir araya getiren, ilmi ve kültürel her türlü bilgimizi paylaştığımız, pekiştirdiğimiz yer Marmara Kıraathanesi'ydi. Hayatın koşuşturması içinde bir nefes alımlık sığınağımızdı. Gençlerdik. Azmimizin elinden hiçbir şey kurtulmazdı. Bu dergiyi çıkarmak ve halka ulaştırmak için elimizden geleni yapardık.
2: Eserlerini yazarken hep dedi ki, karanlık bir dünya bu. Yeterince karanlık. Benim kitaplarımı okuyan aydınlanmaz. Bunun için çalıştı. Aydınlık için mücadele edip karanlıkta nefes verdi. Kaderi böyleymiş. Eminim ki yaşasaydı seninle bu

baban mücadele ederken bir yuva kurdu. Anneni, sizleri davasını ara vermeden, mal etmeden sevdi, korudu. Önüne engel koyma evladım. Elbette kimse için değil ama kendini bu kadar ihmal etme Ahmet.

0: Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum.
1: Mahkemenize sunmuş olduğunuz, sizlerin de okumuş bulunduğu günlük, babamın 1980 ve 83 yılları arasında tutuklu bulunduğu Sinop cezaevinde yazdığı hatıratıdır. 1980 ve sonrasında yaşananlar sadece babamın değil, bu ülkenin büyük bir kısmının gururunu kırdı. Bu sağın solun davası değil, bu hepimizin davası. Yalan yanlış delillerle, kulaktan dolma, hatta dedikoduya dayanan ihbarlarla cezaevlerine kapatılan herkesin davasıdır. Maalesef babam suçlu olmadığını kanıtlayamadan vefat etti. Ama adım gibi eminim ki bu günleri göreceğimize dair asla inancını yitirmeden son nefesini verdi. Darbe döneminde gururu, itibarı zedelenen herkes adına, inancı, düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen bütün vatandaşlarımızın yerine

Karar. Ahmet Akıncı'nın vefat eden babası için açtığı iade-i itibar davasında yapılan yeni incelemeler ve bilirkişi raporlarıyla İsmail Akıncı'ya suç isnat edilen fiillerin yeni anayasal düzenlemelerin ışığında suç kapsamından çıkmış olduğunun tespitinden hareketle ilgili hüküm kararının bozulmasına, merhum İsmail Akıncı'nın itibarı ve bütün haklarının iadesine mahkememizce karar verilmiştir.

0: Ben bir Kenan abi arayayım. Teşekkür edeyim. Siz tamam. Arabaya gidin, ben geliyorum.
1: Biz geçiyoruz tamam, o zaman. Bekliyorum. Hadi anneciğim.
2: Gel anne.
0: Alo Kenan abi. Kazandık. Çok şükür. Abi bir şey soracağım. Nesrin davada yok mu?

0: Listen. Yine vedalaşmadan mı gidiyorsun? Davayı kazandın.
1: Hiç şüphem yoktu. Biz okuldayken de böyleydik. Derin bir sessizlik. Kaçamak bakışlar. Sonra sen birden konuşmaya başlardın. Nişan gecesi. Seni orada. Öyle. Onunla konuşurken görünce. Onun yerinde ben olmayı o kadar çok isterdim ki. Benimkisi hayatı zorlamak. Hatırlar mısın bana ne derdin? Babama yapılan.
0: Haksızlığı geri almadan huzurla uyuyacağım.
1: Sen çok iyi bir adamsın.

Canım çocuklarım. Size annenizle tanışma hikayemi anlattım mı hiç? Anlatamadım. Doğrudur. Çünkü sizi doyuncaya kadar göremedim. İlk gülüşleriniz kaldı aklımda. Tıpkı anneniz gibi bakan şen gözleriniz.

Süleymaniye sokaklarında sadece onu belki bir daha görürüm ümidiyle yürüdüm durdum. Annenizi görsem de ne derim? Ona aşkımı nasıl anlatırım? Bunu bile bilmiyordum. Sadece yürüyordum. Mahallemiz sokakları, asırlık çınarları sanki yol arkadaşı olmuştu. Annenize ulaşmam için yarenlik ediyorlardı bana. Bir defa gördüğüm nimeti. Biliyordum ki can yoldaşım olacak. Ellerimiz sevgiyle birleştiği vakit bizi kimse ayıramayacak. Hiç pes etmedim umut etmekten. Nimetle gözlerimizin bir kere daha birbirini bulacağına inandım.

0: sahur yaptın mı İsmail abi? Ezan okunmak üzere.
1: Yaptım Nazmi. Sağ ol.
0: Bakalım burada kaç Ramazan daha geçireceğiz.
1: Bu Ramazan geçirdiğimiz son mahpusluk olsun inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.

0: İsmail abi. İsmail abi! İsmail abi!
1: İsmail abi! Eyüp abi su geç! İsmail abi fenalaştı!
2: Açın! İsmail abi!
1: Açın!
2: Açın! Açın havasın!
1: Camları aç!
2: İsmail!
1: İsmail abi! Abi! İsmail abi!
3: Hep sizi düşünüyorum. Nasıl düşünmeyeyim ki? Ağaçların sararmış yapraklarını döktüğü şu mevsimde, sizler her sabah kıyamda kalbimde açan birer cennetsiniz. Size şimdiye kadar emeğiyle geçinen, rızkı kalemin ucunda olan bir baba ve eş olarak hizmet etmeye çalıştım. Sizin boynu bükük durmanıza gönlüm razı olmaz. Sakın kendinizi küçük görmeyin. Okumanın, kitap yazmanın ve fikir çilesi çekmenin beni zindana attığını aldırmayın. Bu çağ, bu devir, çileyi seçme zamanıdır. Herkese nasip olmayan şereflerle doludur. Benim için bundan büyük şeref olamaz. Siz geceleri uyurken, bu zindanda sizi düşünüyorum. Gecenin ortasında, semanın kapıları açılsın diye ellerimi açıyorum. Bıkmadan, yorulmadan. Merak etmeyin. Ha bugün ha yarın bekleyin. Yine hep birlikte olacağız. Bugünkü manzara sizi korkutmasın. Her zaman yarına ümitle bakın. Emin olun. Yarın her şey çok daha iyi olacak. Ve sakın unutmayın. Ben sizleri seviyorum. Ve hep seveceğim.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para, X, A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
3: Bu ıslatır ha.
4: Tadı yok.
3: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
5: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
3: Animasyon türündeki Çılgın Böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
5: Devam et oğlum.
6: Dünyanın en iyi döneri bu.

0: rate in the grey.
1: Someone with a gap.
2: I foresee a problem.
3: I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so,
4: it should take the bump out of the landing.
5: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
6: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zafer'in Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
7: Türkler orada sıkışıp kaldı.
1: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Mathams. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip it out.
2: Flip in. Flip out.
3: Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Macera türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hig.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We've survived because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
3: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.

0: Hak ve suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
1: Şey, lütfen yapma.
0: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
2: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
3: Bu dünyada Toyota'nın başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
1: Evet, ben varım.
2: O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
0: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
4: Geri çekilin, geri çekilin.
5: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
6: Ben bu buraya new modelli kişi için geldim.
4: Gördüğümü sandım.
0: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
4: Gördüm, gördüm.
0: Ne gördün, ne gördün?
7: Lamba nerede?
8: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
9: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
7: Dikkatli ol, çok güçlü.
10: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
7: Cem, konuşsun istiyorum.
11: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
7: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
11: Kuş.
7: Koş, koş.
10: Bu adam tırlatmış.
7: Üçüncü dileğimde Bay Ted'i.
12: Geçmişe gidemezsin.
7: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
11: Orada durun bakalım.
7: Çok tehlikeli bir çağ.
13: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
14: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
8: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
4: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
7: Başardık.
4: Yakalayın.
8: Kim sürüyor?
15: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu sahada

0: A Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Kuzu Grup sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. Kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul, Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan da ona sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım, buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok iyi. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabiliriz.
0: 5 nolu soruya gidiyorum, hazırsa. Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan, satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe. 3 harfli sorumuz. Yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey, hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Şek. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar, kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin Melih Bey'e, hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İyi harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun, çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü, iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
1: Hazırım.
0: Zahit Bey.
1: Ama hiç
0: ne olabilir?
1: Tanıdık ve gelmedi
0: tüylü
1: bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
1: Tüylü.
0: Tü.
1: Tüla. Tüle.
0: Tüylü.
1: Tülü.
0: Doğru yanıt
1: biraz
0: tülü.
1: Kopya aldım.
0: Tüylüydü.
1: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü, tülü olacaktı. Uzun tüylü, çift hörgüçlü deve. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otsu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
1: Diken.
0: Diken tabii
1: doğru,
0: ki.
1: Doğru.
0: Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
2: Küçüklere biraz yardım etmek lazım.
0: Değil mi?
2: Lazım.
0: Ama destek olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
2: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
2: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
2: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha, öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
1: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
1: Apay.
0: Apay. Değil.
1: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
1: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
2: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız, yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
2: olur.
0: Birinci soruyu bence açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
2: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiniz. Siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
2: Kurnazca.
0: Evet.
2: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanı sırası sizde. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfli ne olabilir?
1: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
1: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
1: Evet.
0: Doğru, fent.
1: Yani biliyor son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
1: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan.
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Harikasınız, fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
1: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz şifre kelimede. F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13. 13 olur.
0: 13 nolu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.
1: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan Alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli hazır mısınız hocam? Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul da der hatta.
2: Alim olabilir mi?
0: İstanbul. Ey değerli İstanbul.
2: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi gerçekten?
2: Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattı.
1: Aziz.
0: De yanıtımız değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam edelim.

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldi içinde. Genelde Japonya deyince. A'lar, H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey, hangi harfleri koyacağız?
2: Akashi olsa gerek.
0: Akashi. Evet. Doğru. Akashi olacaktı. Japonya'nın batı kısmında bulunan, sahil tarafında olan bir şehirdi. Burası Akashi'ydi. Sizinle devam ediyoruz Zahit Bey. Tamam. Fırsat bu fırsat. Bakın, abiniz hem isimden yakınlığı kullanıyor, hem destek alıyor benden. Bu fırsatı kullanın, geçin.
2: Kendisi de iyi gidiyor ama. Fende
0: gerçekten
2: falan,
0: güzel gerçekten gidiyor. Tatlı tatlı iyi buldu hemen aralardan destek alarak. Harikasınız. Biraz onun da heyecanı vardı değil mi?
2: Evet.
0: Melih Bey, sizin de ilk başta acaba bir tereddütü olmuştu. Bulabilecek miyiz, yapabilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
2: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Zahit Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel
0: yakın
2: olur.
0: Yakın açılmış acaba? Yerlerinden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfle en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl arı. Pırıl.
2: Arı zaten.
0: 3 harf. Pırıl pırıl.
2: Temiz.
0: Pırıl pırıl.
1: Zahit yapma bunu.
2: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: 3 harfli pırıl pırıl. Peki, bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey, ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak olabilir
0: mi? Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi
2: hiç
0: aklınıza?
2: Gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben hiç de 3 harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye, evet, direkt harfi yakalarsınız diye. Peki, bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size 11. yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
2: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Bırak. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
1: Üdeta.
0: Üdeta.
1: Üdera.
0: Üdera.
1: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
1: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın, A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
2: Ünlü
0: alfabede.
2: Bir harf mi bu?
0: Sessiz
2: Üdeba.
0: Bir harf.
2: Üdeba mı?
0: Üdeba, doğru. Zahit Bey, vallahi korkuttunuz beni. Şimdi çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci etapta. Melih Bey, siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırköp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi gösterecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey, hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: lütfen.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçeyle özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk.

0: ilaç kapatma.
1: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
2: Müslüm Baba Doktor.
1: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
2: Mars.
1: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı da olur. Kebabın yanına şalgam harika gider. Şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
3: Sen sus Ramazan. Benim adım Şaban. Öyle ya. Ramazan sendin.
4: Benim adım da Bayram.
3: Şu halde Şaban sensin.
4: Hayır, ben Ramazan'ım.
3: Yeter! Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
1: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
2: Süt Kardeşler.
1: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
2: Gülle atma.
1: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
2: Pas.
1: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz.

0: Biz oyuncak gibi şarkısını kim seslendirmek
1: istedir?
0: Güllü tabii ki. Rahmetli anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğin soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Bence 25 bilir. Saniye nasıl idareli kullandığınız süreyi de
1: gerçekten
0: tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Katip Osmanlı Mahmut. Sorunun içinde katip de Hasan. Bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip, katip insan, katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Osmanlı. Çelebi değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydum.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttı.
1: Yine iyi ilerledim onu.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden yani, geçti değil mi?
2: En azından bir tanesi
0: çok
2: böyle
0: güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa da
0: sıkıntı yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz

0: Şairimiz kimdir?
1: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Ya ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım seyredelim.
2: Ramazan, gücüm borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Daktil.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi Gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi ya. Gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi Gezegen'in...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metal yeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi?
1: Geçelim.
0: Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: sözleri Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Bir, harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah, Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş, her tarafı dolaşmış.
1: Pas geçelim.
0: Dediniz. Niye pas geçiyorsunuz biliyorsunuz hayır, bunu. Hayır.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır, gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
2: Yapma.
1: Süre ne çabuk doldu bir de. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şaban oğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri A Para

0: stüdyosunda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken 3. etabı başlatmaya hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim. Öyle vereceğim. Öyle yok öyle. Hazır. Geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Melih Bey bastı.
1: Zar.
0: Zar. Doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
1: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Ben abilere karşı ortak mücadele verelim.
2: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
2: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
2: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan 4. gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
2: Mars, Venüs,
0: Mars. Mars. Doğru yanıtını aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya hemen dahil ettim.
2: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
2: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
2: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
1: Yün yağı.
0: Melih Bey yün yağı değil.
1: Kon yağı. Pas bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın sonra yanıtlayın. Harfi verdik süreyi başlattık.
2: İstersen sen bas ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
2: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
2: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
2: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz? Buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
1: Win.
0: Win değil.
1: Lin.
0: Değil. Evet, seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastık. Buyurun Zahit Bey.
2: Bim.
0: Bim değil.
2: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
2: Bir. Bis.
0: Bis. Bir. Süre yetti mi? Olduğu için verdi reji. Tebrik verdi, ediyorum. Güzel. Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
2: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: Kaç nolu
0: bakın, soruyu? Bakın 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz. Tamam. Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
2: 40'ı açalım o zaman.
0: Peki geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar süre başladı. Buyurun.
1: Kürt.
0: Kürt değil.
1: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zahit Bey.
2: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
2: örnek gösterilen. Feyz.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
2: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
2: Misal. Buyurun.
0: Misal. Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal. Örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 no'lu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Bulamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
2: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: İbrar.
0: İbrar değil.
2: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
2: Abiliğini gösteriyor.
0: Ona basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz. Melih Bey kaç nolu soruyu açacağımızı.
2: 55.
0: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice sonuç anlamına gelen. Süreyi başlattık. Netice sonuç. Netice sonuç. Ne olabilir? Netice, sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfle süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
0: Olmadı Melih Bey. Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice.
2: Neta.
0: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
2: Üretemiyorum.
0: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice. Sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey kaç açalım?
2: 47 açalım biraz kolaydan.
0: 47 hemen gidelim. Küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
2: He.
0: He doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
2: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
2: İn.
0: Melih Bey.
2: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
2: Elmas.
0: Evet Melih Bey, elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim Melih Bey.
2: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
2: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik Nihat'la. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
2: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk burada.

0: Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim. 27'yi önerebilirim. 35'i önerebilirim.
1: 35 lütfen.
0: Peki, 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme süreniz başladı, ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
2: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
2: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
2: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
2: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki arkandayım. Ne yaptık? Geliyorum. Bir de harf açtık. K harfini açtınız.
2: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Beni Bey kaptı soruyu.
2: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaçlı soruyu açalım?
2: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye, kişiye bağlanması. Süre başladı. Kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve AT. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
2: Kimya.
0: Biyoloji. Bence. Moleküller.
2: Aminat. Buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Hmm. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
2: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor. Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
2: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
2: Tamam 25 olsun.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Peki.
2: Olur, 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
2: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada. Puanlarımıza bakmadan önce bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım.

0: Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık, 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
1: Nide'nin N'si mi?
0: Nide'nin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru N harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, sır küpünün finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih, tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü, kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup sundu. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımız

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.

0: bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

Değerli insan hali izleyicileri, bugün zirveye ulaşan bir insan hali bölümü olacak. Çok değerli hocalarım, harika bir konumuz. Az sonra başlıyoruz.

0: Efendim uzun sağlık, uzun ve sağlıklı yaşamdan bahsedeceğiz ama nasıl olacak bu? Tabii ki çok fazla konu hakkında görüş var. Birçok insan bu konuda fikir sahibi ama bilgi sahibi olmak başka bir şey. Bugün o konudaki damıtılmış bilgileri almaya çalışacağız. Bu işin psikolojiyle bağlantısını da kuracağız. Ama önce geçen haftaya bir top atalım. Bakalım geçen hafta neler konuşmuştuk. O programın sonunda neler söylenmiş ona hep bakalım. Döndüğümüzde başlıyoruz. Gülşen Hocam, önümüzdeki hafta program başlarken Gülşen Teksin'in hangi sözleriyle başlamasını istersiniz?
1: Evet, aslında az önce fark ettim. Programın yayınlama tarihi itibariyle Dünya Kadın Hakları Günü aslında.
0: Aa, güzel.
1: Biraz ondan hani programın kadın katılımcısı olarak da evet, belki birkaç kelime buradan söyleyeceğim. Çok bir iyi. Cümle ekleyeceğim. Kadınların özgür, ayakları üzerinde durabilen ve güçlü bir toplumda ve dünyada yaşamasından umut ederek ve şiddete daha az maruz kalacakları bir dünyada yaşamasını umut ederek belki program açılışını yapabilirsiniz. Onun dışında belki şunu söyleyebilirim. Genelde söylediğim de bir şeydir. Hayal kurmak ve ayakları, yani değerlerine sahip çıkmak, hayal kurmak ve ayakları yere basan bir cesaret belki de hayatı en keyifli hale getirecek şeylerden biridir. Ben öğrencilerime de, asistanlarıma da bunu sözel değil ama davranışlarımı aşılamaya çalışıyorum. Belki bunların öneminden bahsedebiliriz.
0: Çok güzel söylediniz. Tabii burada hani bu 5 Aralık'ta hep gezer ya işte, Türkiye seçme seçilme hakkını kadına ne zaman verdi? İsveç ne zaman verdi? Fransa ne zaman verdi? Biz de Cumhuriyetimizin kurucu önderlerine buradan şükranlarımızı sunalım bir kez daha. Hakan Hocam, nasıl başlasın önümüzdeki hafta? Hangi sözlerle?
2: Şöyle, ben önceden düşünmemiştim ama şu anki çağrışımım hepimizin hani nasıl bir insan olmak ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorsak aslında o hayata dönük davranmamız mümkün. O süreci yaşamamız mümkün. Ama bunun içinde hani başka türlü yaşayabileceğimizin öncelikle mümkün olduğunu fark etmemiz gerek. Dolayısıyla hani sonuçları kontrol edemeyiz ama en azından ona dönük çaba içinde olabiliriz. Herkesin hani bu çabayı gösterecek enerjisi olmasını diliyorum ben.
0: Şimdi hayatta iyi insan olmak çok değerli bir şey, sevilmek değerli bir şey. İyi bir doktor olmak, iyi bir akademisyen olmak, üretmek, ülkeni sevmek, ülken için bir şeyler yapmak, bunlar çok değerli kavramlar. Ve tanıdığım iki kişi var, bu tanımların tamamına uyan, aynı zamanda hayat onları benim dostum yaptı, çok büyük bir mutluluk.

0: mutluluk duyuyorum bununla ilgili. Murat Baş Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum ve Murat Aksoy hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok
0: şimdi,
2: teşekkür ederim.
0: Türkiye'de insanlar özellikle sağlıkla ilgilenen insanlar sizleri çok iyi tanıyor ve doğru bilgileri de bir şekilde sizlerden alıyorlar hocam. Bu açıdan biz de bugün programı yaparken içimiz rahat. Hem değerli dostlarımız stüdyoda hem de doğru bilgiyi ulaştıralım. Ama şöyle başlamak istiyorum. Hı hı. Murat Aksoy hocama şöyle bir şey demek istiyorum bence. Bu longevity'yi sen böyle artık iyice coştu diyorsun ama evet. Hep de içindeydin. Yani sonuçta senden çok şey öğrendik biz bu uğurda. Yani
2: teşekkür ederim.
0: Çok izlenen televizyon programlarını kendin sundun, yaptın. Ve buralarda da kendi bilgilerini de aktardın. Bence zor bir şey ama yapıyordun. Bir şekilde yani o programlar seninle başlıyordu. Sen bir şeyler anlatıyordun. Sonra konuklarını alıyordun ve yine bitiriyordun. Şimdi geldiğimiz noktada herkes longevity konuşuyor.
2: Evet, doğru.
0: Biraz işin ayarı kaçtı mı? Kesinlikle. Yoksa bir çılgınlığa döndü mü? Ne dersin hocam?
2: Yani longevity dediğimiz sağlıklı yaşam bence tamamen ticari bir metaya dönüştü artık. Yani bugün için kongrelerden tutun da kamplara kadar işte günübirlik gezilere kadar efendim YouTube kanallarından tut da televizyon programlarına kadar her şey bunu artık böyle cicik cicik yani işlemeye başladı. Bence biraz da itici noktaya gelmeye başladı. Çünkü aslında uzun yaşam önemli değil de sağlıklı yaşam bence önemli.
0: Evet, evet.
2: Ben birçok seminerde konuşma yapıyorum. Hep beraber işte bulunuyoruz seminerlerde. Ben genellikle konuşmaya başlarken ilk sorum kimler uzun yaşamak ister oluyor? İşte 90 yaşına kim varmak ister? 100 yaşına kim varmak ister? Herkesin söylediği ilk şey sağlıklı olacaksak yaşayalım. Yani şimdi bunun garantisi yok ama hakikaten uzun yaşam dediğimiz şey biraz onunla ilişkili. Aslında bak ömür dediğimiz şey eğer şu uzun çizgi ise doğumdan ölüme kadar giden süreç bunun bir kısmı ki bunu beyaz olarak bırakıyorum sağlıklı ömür süresi tamam mı? Bir de karalı olarak bıraktığım hastalıklı ömür var. Yani hastalıklar insan ömrünün sonuna doğru kompresi olmaya başlıyor. Şurada birikmeye başlıyor. Ve maalesef bugün insan ömrünün %10 ila 15'ini hastalıklı dönemle geçiriyor. Bizim işimiz esasında şu olmalı. Yani longevity veya aslında sağlıklı yaşam demek istediğimiz şey şu olmalı. Bizim şu süreyi uzatmamız gerekiyor. Biz burayı uzatırsak zaten ömür uzayacaktır ve kaliteli uzayacaktır. Hedef bu karamalı alanı sadece şu noktada sıkıştırabilmektir. Gittikçe ötelemektir açıkçası.
0: Hocam hatırlıyor musun? Üçümüzün beraber olduğu o Sağlık Bakanlığı toplantısında
2: evet.
0: Türkiye'de o sürenin 57 yıl olduğu söylendi. Böyle bir veri hesaplanabilir gibi gözüküyor. Ama
2: tabii.
0: İşte kadınlarda ortalama ömür 81 yıl. Ama sağlıklı ömürde 57 yıl. Bu aradaki fark o zaman çok uzun geliyor sana değil mi yani?
2: Çok uzun tabii. Yani şu anda Türkiye'de zannediyorum 2020 yılında 77 civarında olması lazım.
1: Ortalama evet.
2: Evet. 2050 evet. Yılında
0: erkekler
2: da...
0: Erkekler düşürüyor ortalama
2: tabii. Biraz. Evet evet evet gerçekten ama bütün dünyada öyle. Sadece
0: bütün dünyada öyle. Değil,
2: tabii. 2050 yılında ise 82 civarında olması bekleniyor Türkiye'deki yaş ortalaması.
1: Benim bildiğim 2023 verisine göre Türkiye'de sağlıksız ömür 14 yıl, 14.6 yıl civarında. Evet. Yani ömrün 14.6 yılı sağlıksız yani bir herhangi bir şekilde bir hastalığa bağlı olarak geçiyor. Genellikle ya diyabet oluyor ya hipertansiyon ya da herhangi bir şekilde bir kardiyovasküler hastalık oluyor. O yüzden de Murat'a çok net katılıyorum. Evet. Yani o amaç ömrü uzatmak değil. Yani rakam aslında longevity bir rakam değil
0: rakam
1: aslında.
0: Değil.
1: Longevity aslında o işte Murat'ın o beyaz hattını ne kadar daha uzatabiliriz. Yani hastalıksız geçen süreyi azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü evet 100 yaşlık yani hepimizin bir yakını vardır işte 90-100 yaşlık kadar ama belki de ömrün son 10 yılını demans olarak ya da işte Alzheimer olarak ya da işte bir Parkinson hastası olarak geçirmiş olabilir. Bu sağlıklı bir ömür değil. Bu uzun yaşamış olabilir ama bu longevity kavramı içerisinde yer alan bir ifade değil aslında.
0: Peki hocam şimdi bu yani bir sektöre döndü dediniz. Bunu ben de anlayabiliyorum söylediğiniz şeyi. Çünkü burada birçok firmalar falan bunu bir şekilde insanların en büyük hayalinin bir metaya dönmesi zaten beklenen bir şey olabilir. Evet. Fakat hani bir de çok büyük vaatleri var. Yani al şu hapı şöyle olacak, al bu hapı böyle olacak. Bakarsan insanlar artık avuç avuç haplar almak durumunda çünkü hepsinin vaadi büyük. Sen demiştin hocam az önce bu şekilde sorabilirsin diye. Yani longevity bir hapa sığar mı? Sorusunu aynen soruyor.
1: Vallahi longevity bir hapa ya da bir kapsüle sığmaz. Neden sığmaz? İçinde çok

0: Bazı farklı parametre var. Yani bunun içerisinde stressiz yaşam var, uyku var, beslenme var, hayatta bir anlam edinme var, bir amaç edinme var. Birçok farklı saç ayağı var burada. O yüzden de sadece bir kapsülün içerisinde koyduğunuz bir besin ögesi size ömür vermez. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Bu arada yine Murat da çok iyi biliyor. İnsanlarla ilgili longevity çalışması yapmak çok zor. Çünkü bir insanı siz doğumdan itibaren alıp da işte bir şey verip de 50 yıl, 100 yıl izleyemezsiniz. Mümkün değil. Ama ne var elimizde? İşte kısa yaşayan solucan gibi ya da işte kısa yaşayan deney hayvanları gibi canlılar üzerinde yürüyen bazı çalışmalar var. Ama bunları gerçek hayat senaryosuna dönüştürmek çok zor. Çünkü siz bir hayvanı bir kafes içine koyuyorsunuz. Ona işte bir şeyler veriyorsunuz. Ve işte bir takım ölçümler alıyorsunuz. Çok kıymetli bunlar. Asla azımsamıyorum. Ama insan gibi bir canlı sosyal bir varlıktan bahsediyorsunuz. Çok fazla çeldirici faktör var insan yaşamı içerisinde. Bütün bunları kontrol altına alıp da bir çalışma yapmanız çok mümkün değil. Genel anlamda insanlarla ilgili yapılan çalışmalar hep enerji kısıtlaması üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Yani insanın aldığı kaloriyi eğer siz günlük kaloriyi azaltırsanız evet ömre biraz bir şeyler sağlıklı ömre ömrü uzatma gibi bir eğilim görebiliyorsunuz. Ama işte bir kişiye C vitamini verdiniz, bir kişiye işte ne bileyim farklı besin öğeleri verdiniz. Bu insanların ömrünü uzatır mı ya da sağlıklı ömrünü uzatır mı? Kocaman soru işareti ve ünlemleri yan yana koyabilirsiniz. Bunun için, o yüzden de boylamsal, uzun yaşayan bir kapsüle sığmaz.
1: Yani orada boylamsal çalışmalara ihtiyaç var ama kapsüle sığan şey belki de psikolojik bir etki üzerinden de gidiyor olabilir değil mi hocam? Yani kesinlikle burada bir olabilir. Psikolojik etki de olabilir.
2: Kapsüle sığan bir şey olduğunu söyleyeyim. Bugün bütün takviyelerin taklit ettiği şey aslında fizik aktivitenin, fizik egzersizin etkilerini taklit etmeye çalışıyor. Bütün takviyeler. Bence gerçekten kapsüle sığdırabileceğimiz bir şey
1: biraz olsaydı. Biraz açabilir misin hocam? Yani nasıl bir şey bu?
2: Şimdi aslında fizik aktivite ile beraber bizim vücudumuzda salınan birçok madde aslında uzun ömrü gerçekten sağlıyor. Yani işte genlerin aktivasyonu dolayısıyla hani fizik aktivitenin sonuçlarını taklit edebilen herhangi bir kapsül gerçekten ömrü uzatır. Özetle yapılması gereken şey aslında yüksek fiziksel aktivite. Onu söylemeye
1: çok çalışıyorum. Çok güzel söylüyorsun. Ama sen hayatına sporu bir arada bir şekilde de sokuşturuyorsun zaten. Hatırlıyorum.
2: Ama bak burada şu çok önemli. Evet şimdi birçok İkizler üzerinde yapılmış çalışmalar var. Danimarka'da 1876'dan beri devam eden çalışma var. Birçok işte New England'da devam eden ikizler çalışması var vesaire. Bunların hepsinin çıkardığı sonuç şu. 90 yaşına kadar senin uzun ömre sahip olup olamayacağın konusunda genetiğin rolü kabaca %25. %75 nasıl yaşadığında ilişkili. Ama bu söylediğim şey 90 yaşına kadar. 90 yaşın üzerine çıkabilmen için ailende mutlaka bu uzun yaşam genlerin olması gerekiyor gibi görünüyor bugün. İleride biz bunu genetik mühendislikle değiştirebiliriz vesaire, o işlere girmiyorum. Ama bugün çok kabaca uzun yaşamla ilgili 400 tane genetik gen varsa mesela 100 yaşına varanlarda bu genin 100 tanesi saptanıyor ortalama. 102 yaşına varabilmen için bu genlerin 200 tanesine ihtiyacın var. 105'e çıkabilmek için 300'üne ihtiyacın var.
1: Bu bir
2: gibi.
1: Potansiyel oluşturuyor
2: tabii,
1: bize
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii. O yüzden şimdi Murat Hoca biraz dedi, önce dedi ya bir sürü faktör vardı. Şimdi biz neden yaşlanıyoruz sorusuna baktığın zaman 14'e yakın neden var ve bu 14 nedenden bir tanesi de aslında bilinmeyen grup olarak tanımlanıyor.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla bizim işte bir dönem çok popüler olduğu gibi işte antioksidan alalım, ömrü uzatalım. Böyle bir şey mümkün değil. Telomeraz alalım, ömrü uzatalım. Çok üzgünüm ama böyle bir şey mümkün değil.
1: Burada çok önemli bir şey söylüyorsun hocam. Yani bir insanın potansiyeli olmalı, var. Evet. Ve bu potansiyeli biz maksimum işlevsel, uzun ve sağlıklı kullanmamız lazım. Yani bunun bu potansiyelin üzerine çıkamayacaksın. Bazıları gerçekten biraz şanslı. Ama sen bu şansı 3 kat oranda doğru yaşayarak daha olumlu hale getiriyorsun.
2: Şu an sınır 120 ile 140 arası. 125 ile 140 arasında olduğu öngörülüyor. Yani bir insanın maksimum yaşayabileceği
1: beyin ömür. Peki beyin sağlığı buralarda korunabiliyor mu acaba?
2: Tabii o çok zor.
0: En büyük sıkıntı o.
1: Orada var değil mi hocam? O çünkü
0: şu anda bilinen en uzun yaşayan 122 yıl 164 gün. Bir kadın.
1: 122.
0: 122 yıl 164
2: Jean
0: gün. Evet. Ama bakıyorsun mesela kadın hayatına Laktozsuz mu beslenmiş? Hayır. Glutensiz mi beslenmiş? Hayır. İşte yani ultra bir şey
3: yapmamış kadın. Tam aksine çok çikolata yemiş.
0: Tam aksine. Evet.
3: Bir ayda bir kilo çikolata
0: yemiş. Evet.

0: Ve ama kadın stressiz yaşamayı öğrenmiş. Yani bence kendine yaptığı en büyük hediye o. Çünkü hayattan keyif almayı öğrenmiş. Ve 100-110'lu yaşlarda hala kendi ihtiyaçlarını, 100 yaşında hala bisiklete binerek işte belli bir takım işlerini yaptığını söyleyen röportajları var. Ama kadın ultra bir şey yapmamış. Sadece hayatına bakmış, keyfine bakmış aslında.
1: Biraz da piyango.
0: Biraz da, tabii ki. Biraz çünkü ailesi içerisinde dediğin yere geleceğim aslında. Hayat annesinde, kız kardeşlerinde hep 90 yaşını aşmış birçok insan var. Yani genetik olarak zaten şanslı.
1: Öyle bir şansı var. Öyle burada şanslı. Stres çok mu belirleyici? Yani doğru beslenme ve stres bir arada mı işleyecek? Ya bence da stressiz olmak?
0: Bence şu anda modern dünyadaki insanı en çok aşağıya doğru çeken şey stres aslında. Hı-hı. Yani işte büyük şehirlerde yaşadığımız stres, hayatın çok hızlı bir şekilde akıyor olması. Hep bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Farkında değil misiniz? Yani hep böyle bir telaşımız
1: tabii, var. Sürekli telaş var.
0: Hep zamanın var. Yetmediğinden bahsediyoruz. İşte sevdiklerimize ya da kendimize ayıracağımız vakti bile ya yollarda geçiriyoruz ya da bir şeyleri üretmek için çabalayarak geçiriyoruz.
1: Arzu nesneleri var. Sürekli bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Sürekli önüne bir şey koyuyor.
0: O yüzden de o stresi çözmediğimiz sürece zaten vücuda adım etmek çok mümkün değil açıkçası.
1: Çok mümkün değil. Peki hocam sen şimdi dünya çapında bu araştırmaları yaptın. Bizi gururlandırdın her zaman. Şöyle var mı? Şu bak her durumda önereceğim beslenme açısından şu durum var diyeceğim bir şey var mı? Yani bir durum olarak söyleyeyim onu. Sen böyle kısa ve net cevaplar tamam. Çok sevmiyorsun.
0: Ben bir kere her zaman şunu söylüyorum. Beslenmeyi de stresli hale getirmemeniz gerekiyor. Evet. Ay bunu yedim ölecek miyim? bunu yedim ölecek miyim? Bunu yedim çok mu yaşayacağım? İşte beslenme böyle bir şey değil. Beslenme evet. Bir bütün. Ben hep şunu söylüyorum. Ya bir puzzle yapıyorsunuz. Hayatınızın puzzle'ını yapıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Yan yana bir şeyleri yerleştirerek bir manzara yaratıyorsunuz kendinize. Oradan bir tane bir şey eksik olduğunda mutlaka gözünüze çarpar o puzzle'da. Orada bir bozukluk var. Her şeyi yerli yerine koymanız gerekiyor. Ama bu her şeyi yerli yerine koyarken bunu stresli bir hale getirdiğinizde o zaman da farklı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve beslenme çok basit bir şey aslında. Ne yapacağız? İşte sebzemizi, meyvemizi tüketeceğiz düzenli olarak her gün. Ondan sonra işte nohutumuz, fasulyemiz, baklagilimizi tüketeceğiz. İşte ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yemişlerimizi tüketeceğiz. Abartmadan, porsiyon kontrolüyle ve abartmadan, iyi de abarttığınızda sorun. Yani hani bir kilo ceviz yerseniz de dünya kadar kalori alıp da bu sefer de şişmanlama riskiniz var.
1: Yani bütçeye uygun da öneride bulunuyorsun aynı zamanda. Yani aynen. Sebzeyi, baklagili ve birazcık kesinlikle. Da kuru yemiş koydun. Hadi kuru ya, yemişler falan da.
0: Hep belki çok klasik bir laf ama eve dönmemiz gerekiyor. Hı-hı. Eve dönüp anneannemizin, babaannemizin işte ya da işte atalarımızın yaptığı yaşam tarzına sofralara geri dönmemiz gerekiyor. Tencere yemeklerine geri dönmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki uzun yaşamın önündeki temel engel birincisi şişmanlık. Hı-hı. Avrupa'da birinciyiz, dünyada da ilk sıralarda. İkincisi de kötü gıda demi, yani kötü gıda kelimesi çok kullanmak istemiyorum ama hı-hı. sağlıksız gıdaya ulaşma çok kolay.
1: Evet.
0: 7/24. Evet. 7/24 ulaşabilirsiniz.
1: Yani, bizde o konudaki bolluk bereketi anlamak evet, çok zor.
2: Elinizde bir aplikasyon varsa. Aslında dünyada öyle. Yani o şimdi marketler, baktığınız zaman bakın,
1: çocuklar çıkıyor marketlerden.
2: Yani dünyayı bir bütün olarak görmek zorundayız ve sistemleri de bir bütün olarak görmek zorundayız. Uzun yaşamda belki de en önemli problemlerden bir tanesi ekonomik güçlükler.
1: Tabii. Evet, tabii.
2: Yani bugün fast food dediğimiz şey aslında herhalde tüm dünyanın en ucuz gıdası.
0: Evet, kesinlikle. Tabii.
2: Çünkü bu kadar ucuz olunca herkes ona yükleniyor evet. Ve fast food'un içindeki trans yağlardan tut da işte aslında boş bir gıda alıyorsun neredeyse evet. İşte tamamen hiç sana faydası olmayan şeyleri yiyip duruyorsun.
1: Patates şekerli bile, şeyleri patates içiyorsun. Patates değil oradaki
2: değil,
1: yani.
2: Kaç kere şey o yağda kızartılmış galiba. Vesaire yani türeme dolayısıyla ekonomi bile burada çok etkili.
1: Kesinlikle öyle. Ekonomi etkili bir de insanlar kendi zamanlarıyla ilgili de bir hata yapmaktalar. Diyor ki ya benim yemeğe ayıracak vaktim yok. Ya neye var o zaman senin yani evet, bu doğru. Dünyada? Ya
0: yemeğe de öyle egzersize de mesela. Benim egzersize yapacak vaktim yok diyor. Ben peki de ne yapıyorsun ki, ama sen kendine iyi bakmazsan çevrene evet. De iyi bakamayacaksın ki. Yani tabii. Önce kendini düşünmek zorundasın. Evet. Önce kendi yaşam tarzını değiştirmeden çevrene zaten bir fayda sağlaman mümkün değil.
1: Doğru kesinlikle.
0: O yüzden de evet hepimiz çok çalışıyoruz. yapıyoruz ama sonuçta bir şeyleri kendimiz için de yapabilecek vakti yaratmak zorundayız. Ve bunu boş bir vakit olarak görmemek, bu şeye benziyor. İşte çocuğunuza bir şey dersiniz, işte hadi bir yere gidelim dışarı, ay benim dersim var, yarın sınıf var. Yani o bir saat dışarı çıkmakla o sınavdan çok kötü bir not almazsın.
1: Kesinlikle zaman öyle. Böyle bir, bunlar bahane gibi bahane oluyor genelde. Gibi oluyor, evet. Bir de hocam şimdi uykumdan kestim, ders çalıştım. İşte uykum, sabah erkenden uyanıyorum, gidiyorum. İşte yemek yiyecek vaktim yok, spor yapacak. Yani bunlar senin hayattaki en temel mevzular yani. Bunlardan ayırdığın zaman, o ayırdığın şey o kadar önemli olmalı ki.
2: Doğru.
1: Mesela ülke savaşta falan olacak, sen de savaşıyor olacaksın.
2: Evet, evet.
1: O zaman ancak onlardan feragat eder. İnsanlar en önem vermeleri gereken şeyleri ihmal etme alışkanlığı
2: gelişti. 30 dakika ya. Çok basit şeyler aslında bakarsan. Hı-hı. Yani biz bugün uzun yaşam dediğimiz zaman, biraz önce Murat Hoca ile de konuşuyorduk. Hı-hı. Hani uzun yaşamı sanki böyle takviyelere sığdırma gibi bir eğilim, hı-hı, var ya şu anda. Aslında uzun yaşamı sağlayan şeyler gerçekten doğru beslenme, fiziksel aktivite, uyku, kötü alışkanlıklardan uzak kalma.
1: Evet.
2: Çok güzel bir çalışma var. Benim de sık anlattığım bir çalışmadır bu. Esprili bir çalışma, bilimsel çalışma yapmışlar Avustralya'da. 1400 erkeği alıyorlar. 5 ya da 6 yıl boyunca da takip ediyorlar. Yürüme hızlarına bakıyorlar. Hmm. Ve sonunda da diyorlar ki acaba Azrail'in yürüme hızı saatte kaç kilometredir? Onu hesaplayalım.
1: Ha,
2: bakıyorlar, 1400 kişiyi takip ediyorlar ve bakıyorlar yürüme hızı 5 kilometre bölü saat, yani saatte 5 kilometre olan hiç kimse ölmemiş.
1: Wow.
2: Diyorlar ki he, demek o zaman Azrail daha düşük bir tempoda yürüyor.
1: Aa,
2: Azrail'den ya. Tabii Azrail'den kaçamazsın ama güzel böyle esprili bilimsel hikaye. Yani
1: ilginç, işte
2: en basiti yürüyüş yani. Artık bunu da yapamıyorsan neyi yapacaksın bilmem.
1: Şimdi ben şöyle bir örnek
0: yapıyorum. Sadece haftada 150 dakika yürüdüğünde sağlıklı ömrüne 4 yıl katıyorsun. Bak ne kadar güzel. 4 yıl.
1: 150 dakika. Bir süre.
0: Günde evet. Bile değil. Yani günde 20 dakikadan falan bahsediyoruz.
1: Bir de
0: yani.
1: O hani o sağlıklı 4 yıl o yaşta o kadar değerli ki.
2: Tabii.
1: O bilgiye sahipsin, o donanıma sahipsin, çoluğunun çocuğunun işte mürüvvetini görmektesin.
2: Aynen.
1: Eşinle yaşadığın belki en filtre dönem.
2: Ya, Mehmet hocam
1: yani
2: bir de
1: bakın. 4 yıl
2: yani
1: kazanıyorsun.
2: Şimdi fiziksel aktivite dediğimiz zaman bütün herkes şunu düşünüyor. Kalp krizinden ölmeyeceğim diye düşünüyor. Hmm. Hani ağırlıklı
1: evet.
2: Olarak
1: tabii,
2: yürüyüş exact kalp için.
1: Temel
2: halbuki yok. Fiziksel aktiviteyle haftada 150 dakika 8 meme kanserinden biri önleniyor.
1: Hmm,
2: 15 kalın bağırsak kanserinden bir tanesi önleniyor.
1: Müthiş.
2: 15 diyabetten bir tanesi önleniyor. Yani
1: müthiş.
2: Hiç tahmin etmeyeceğiniz kronik hastalıklar şeyde. Üzerinde de koruyucu etkisi
1: müthiş.
2: Var. Çünkü fiziksel aktivite sizin bu hastalıklara neden olan genlerinizin aktivitesini düşürmeye başlıyor. Dur bir dakika sen ne yapıyorsun diyor. Geni bastırıyor. O yüzden çok önemli.
1: Çok güzel.
2: Kemoterapi aslında. Alan mesela bir kişinin fiziksel aktivite yaptığı zaman sağ kalım
0: tabii
2: beklentisi
0: artıyor.
2: Yükseliyor.
1: Müthiş bir örnek. Şimdi ben de bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereceğim. Hocam ikinize de sorayım o soruyu. Sen hocam sabah 7'de işe gidiyordun.
2: Doğru.
1: Televizyon programında.
2: Doğru.
1: Belki daha erken. Ben o saatte görüyordum seni. 7'de gidiyordun. Sonra 11.30 gibi çıkıp kısa bir spor yapıyordun. Sonra hastalarına gidiyordun.
2: Doğru.
1: Ve bazı geceler
2: konser.
1: Programa konsere gidiyordun. Şimdi bu enerji nasıl geliyor?
2: Müzik işte iyileştiriyordu beni.
1: Başka bir şey var. Sabah çok iyi geliyordun sonra tekrar. Sabah pırıl pırıl geliyordun. Orada bizden gizlediğin bir şey yakaladığın gibi sanki.
2: Vallahi yok.
1: Günü 18 saat.
0: Sırrını açıkla.
1: Hakikaten ne vardı o? Yani gençlik ya da işte bu, şu anda enerjik olmakla açıklanacak bir şey mi? Yoksa hani işin psikolojik tarafıyla ilgili yaptığın şeyleri sevmek, anlam vermek, mutlu olarak yapmak, iyi ekiple çalışmak. Şimdi seni işte Samet gördü saçı
2: evet.
1: Yaparken. O Murat abicim diye sarıldı. Bunlar da enerji veriyor tabii biraz değil
2: ya
1: mi?
2: Ya kesinlikle.
1: Ya da seni veriyor. Hocam öğrencilerinden dinlerken falan bambaşka bir dünyaya gidiyor insan. Yani o Murat ben sevmeyeni görmedim ya. İnanılmaz saygı duyulan bir şeyiniz var o konuda.
2: Şükür.
1: Bunun etkisini evet. Nasıl görüyorsun hocam o tempoda?
2: Ya şimdi şöyle hakikaten bana çok insan soruyor ya bu kadar işe nasıl yetişiyorsun
1: öyleydi
2: gerçekten.
1: Hakikaten.
2: Çünkü hakikaten günde 4 mesai yapıyordum. Hele televizyon
1: evet,
2: döneminde
1: evet,
2: önce televizyon arkasından üniversite arkasından hastane muayenehane evet. Akşam şey işte konser evet. Hakikaten bir şey kullanmıyordum ama kullandığım şey şu ben hayatta bir amacın olmasının çok önemli olduğunu evet. Düşünüyorum. yaşıyorum ve benim amaçlarımdan bir tanesi de bu dünyadan ayrıldığım zaman geride güzel şeyler, hikayeler bırakmak, güzel izler bırakabilmek. Dolayısıyla hani bunun bir kere peşinde koşuyorum. İkincisi ben zannediyorum beyin yapımı da iyi koruyabiliyorum ve bu da en önemli şey belki de şu telefonumda olan şükür günlüğü. Yani stres kontrolünde ben bunu çok yapıyorum.
1: Çok güzel.
2: Sabah mesela 6 hatta ben 5.30'da çıkıyordum. 6'da beni alıyorlardı.
1: Tabii, doğru.
2: Hiç mi diyorlar sabahın 6'sında yola çıktığın zaman ya bugün de işte gidilir mi demiyorsun? Tabii.

0: kadar yaptığın birikimler, hani bugün işte beni bir konuşmaya çağırsalar, ben bugüne kadar yaptığım bilimsel birikimle konuşabiliyorum. Her gün kendimi geliştirdiğim için üzerine bir şeyler anlatabiliyorum. Bunların yani hepsi aslında önemli bence.
1: Pek hayır demeyi de sevmiyorsun. Biraz yoğunluk da oradan geliyor.
0: Evet. Şey yani orası da benim kontrol etmem gereken bir nokta ama kesinlikle değiştiremiyorum çok da kendimi.
1: Şimdi aynı şeyi Murat Hocam senin için de söylüyorum. Sen şu anda işte dünyada bizi temsil etme noktasındasın. Yani biz bizim akademisyen dünyasının işte Şampiyonlar Ligi'nde varsın ve ismin orada, bu gerçek. Ama insanlar seni iyi anıyor. Şimdi biz de başarılı insan biraz kibirli, burnu havada, işte şey bir tiptir. Bunu halletmiş olmanız bence çok etkili. Sen bunu nasıl başarıyorsun? Öğrencilerin seni niye seviyor yani? Yani beslenmen
2: de soru. Ya şöyle.
1: Çünkü bir avuç fındıkla bir avuç.
0: Şimdi bir videomuz geliyor öğrencilerden.
2: Ya ben çok çözümsel bir insanım. Ben kendi hayatımı da zorlaştırmam. Ya da kendi hayatımı zorlaştırsam da başkasının hayatını asla zorlaştırmam. Yani benim de öyle bir özelliğim var. O yüzden de hani bana gelen birisi mutlaka cevabını almış şekilde geriye döner. Yani mutlaka iyi ya da kötü cevabını almış şekilde geriye döner. O yüzden de bir de ben herkese insan olarak bakarım. Yani ben hiçbir zaman kimliğimin arkası gizlenmiş bir insan olmadım. Yani kimliğim benim tam tersine arkamda duran, ben kimliğimin önünde bir insan olarak yaşadım hayatımı. Buna da hep şükrederim açıkçası. O yüzden de ben naif olmayı hiçbir zaman bırakmadım.
1: Evet, bu
2: en çok büyük, önemli. En büyük değerlerden bir tanesi o bence. Bir de meslektaşlarım her zaman çok saygı duyuyorum. Başarılı meslektaşımı alkışlamayı çok seviyorum. İnsanlar birbirini alkışlamıyor
1: çok,
2: çünkü.
1: Evet, kritik,
2: yani
1: evet,
2: iyi bir şey yaptığında kimse kimseyi alkışlamayı sevmiyor. Ben meslektaşım iyi bir şey yaptığında çok gururlanıyorum. Gurur duyuyorum, mutlu oluyorum ondan sonra.
1: Bence bu sır çok büyük
2: ama
1: sır.
2: Ama gerçekten bir sır var mı? Yok bence. Çünkü ben de bazen şaşırıyorum. Yani gerçekten çok şaşırıyorum. Ama şükür diyorum. Ben çok şükürcü bir insanımdır. Yani demek ki iyi şeyler biriktirmişiz. O iyi şeylerin de meyvelerini topluyoruz. İnsanların hayatında iz bırakıyoruz. Bence en büyük fayda o diye düşünüyorum. Evet. Bunu mesela geliyor, diyor ki 30 yıl önce diyorsunuz diyor, işte bir şey olmuş da ben ona bir şey demişim de o bir şeyden bir feyiz almış da kendine bir hayat kurmuş mesela.
1: Ya, çok güzel.
2: Enteresan şeyler çıkıyor ortaya. Ama ben de Murat ki mesela hayatımda hiçbir işi büyütmeyen, az önce de konuştuk. Ben mesela hayatımda hiçbir işi büyütmem. İşimle kavga etmem. İşimi çok seviyorum.
1: Evet. Şikayet etmiyorum.
2: Asla şikayet etmiyorum. Yani çünkü hepimiz seçtiğimiz hayatları yaşıyoruz aslında. Evet. Kimse bizi bunun için itmedi. Biz kendi çabamızla bu işi belli bir noktaya kadar getirdik. Ve şu anda da istediğimiz için bu yaptığımız her şeyi hala üretiyor olmak mesela çok büyük bir dinamizm katıyor bana. Yani hala üretiyorum. Hala bir makale kabul ediyorum. Yaşasın falan yapıyorum yani.
0: Bir de mütevazı olmak bence insanı daha da çok ileriye götürüyor ve kendini tanımana da müsaade ediyor. Tamam. Bir dönem Avrupa Junior genç grubunun temsilcisi olarak çalıştım. Senior yani büyük grubunda temsilcisi Michael Horrocks'tı. Bir kurstan çıkıyoruz. Kapıdan geçeceğiz. Ben dedim ki buyurun işte Bay Horrocks önce siz geçin dedim. Hayır lütfen önce sen geç dedi. Dedim ki yok hani bizde hoca önce geçer. Bana hiç unutmayacağım bir şey söyledi. Bak bu belki herhalde 15-20 yıl önce olmuştur. Dedi ki burada eğer ben profesör ve eğitmen olarak bulunuyorsam bunun nedeni sensin dedi.
1: Çok güzel, çok
0: sen
1: güzel.
0: Öğrenci olduğun için ben burada değerliyim dedi. O yüzden burada esas değerli sensin. Önce senin geçmen gerekiyor dedi.
2: Çok güzel.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi hocam sen bir yandan da idarecilik yapıyorsun. O tarafı zaten anlamıyorum. Yani bir de onu nasıl yapıyorsun? Çünkü çok korkuyorum ve çok zor geliyor.
3: Ben hiç bana.
1: Çünkü insanla o manada uğraşmak yani ilişkileri bile bozabiliyor zaman zaman idareci olarak uğraşmak. Evet. Sen çok üretken bir fakültenin dekanısın. Şunu soracağım Murat Hocam, sen çok fazla insan tanıdın. Yani programlar sunduğun için kalbur üstü doktorları ağırladın, hep hekimleri ağırladın. Nasıl görüyorsun? Bizim genel olarak şöyle bir çizdiğinde Türkiye tıp alanında nasıl bir yerde?
0: Bence Türkiye tıp alanında gerçekten çok iyi. Bunu ben ilk olarak bir dönem İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyken Fransa'da çalıştım bir yıl. Ve bizim orada öyle bir şey vardı. Ali Akgüs Hoca'nın bir kuralı vardı. Yazılı olmayan bir kuraldır bu. uzmanlar yurt dışında bir yıl çalışmadan doçentlik sınavına giremez.
1: He, anladım. Bu da kesin bu deneyimi istiyorlar.
0: Bu deneyimi yani. İstiyor. Anladım. Yani diyor ki sen yeter ki oraya git, farklı bir dünyayı gör, farklı yaklaşımları gör, oradan teknoloji varsa bize getir. Ve ben bir yıl Fransa'da çalıştım. Ben bir yıl Fransa'ya gittiğim zaman

0: bana en büyük katkısı ne oldu biliyor musun? Dedim ki ya biz modern tıbbı yapıyormuşuz zaten. Tek farkları şuydu. Malzeme bol. İbadullah.
1: Ha, tabii o var.
0: Orada stent var, orada balon var. Ne istiyorsan ameliyat malzemesi hazır. Bir tek farkı oydu açıkçası. Ha, ben gerçekten Türkiye'de tıp eğitiminin ve özellikle tıp uygulamasının çok modern olduğunu ve tamamen günümüze uygun olduğunu düşünüyorum açık söyleyeyim.
1: Bizde tabii bir de hocam yani hekimlerin yetişmesi, o üniversitelerde okuması bir şey de oluşturuyor bizde. Bir maneviyat da oluşturuyor halk. Yani,
0: doğru.
1: Yani o şansa sen sahip olmuşsun. Ben böyle iyi hekimde, işini gerçekten iyi yapan hekimlerde hep o hissiyatı da görürüm. Yani maneviyatı da bu manada güçlenmiş insanlardır. Yani borçlu hissetmek gibi değil ama. Evet. Yani işte bu ülkede bizi buraya getirdi evet, zor evet. Şartlarda. Biz de bunun karşılığı verdik gibi bir şey hissediyorum.
0: Hocam bence bütün meslekler için bu geçerli. Bana soruyorlar hani iyi bir doktor olmak için ne olmak gerekiyor? Bence bütün meslekler için tek bir kriter var. İyi bir insan olman
1: evet,
0: lazım.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Bu çok değerli. Konumuzda şimdi zayıflama konusuna bir gelelim tabii ki. Şimdi çok model olması gereken kişiler buradayken onların hayatları ve özel durumlarını konuşmak bence daha iyi bir mesaj yani Türkiye'ye. Yani nasıl oluyor? Bunlar işte sadece bilgiyle, çok çalışmakla olmuyor. Bunların bir takım kişilik özellikleriyle geliyor başarı ve bu başarı da aslında adı başarı koyulan değil paylaşılan bir şey. Onu görüyorum sizde. Hocam insanlar zayıf olmak istiyor. Eskiden bu kadar istemiyorlardı. Yani değil mi? Bu kadar önemli değildi.
2: Bu kadar da kilolu değildi. Bence o yüzden zayıf olmak istemiyorlar.
1: Şimdi acayip bir zayıflık yani güzellikçe işte ne bileyim işte 14-15'inde kız çocukları işte aynada gördükleri o imajdan rahatsız oluyorlarsa erkenden
2: ve
1: başlıyorlar.
2: Ve bu zorbalığa işte, dönüştü.
1: Zorbalığa dönüştü. Tabii. Beğenmiyor, kabul gör falan. Öyle bir durum var ama bir yandan da çok da böyle bazen fair play'e uygun olmayan yöntemler kullanılabiliyor. Hızlı yöntemler. Hızlıca yapalım. Şimdi sen ne diyorsun hocam? İyi uyku diyorsun. Egzersizini yap diyorsun. Haftada işte günde 3 öğün doğru beslen diyorsun. Doğru takviyeyi bulabildik falan. Bunu yapmak yerine bir hap alayım ben. Kilo vereyim. Ama bu şekilde verilen bir kilo sence nasıl bakıyorsun yani bu
2: şimdi
1: şeyden?
2: Şöyle aslında kilo verme ya da zayıflama olayındaki en büyük eksik halka yaşam tarzı değişikliği dediğimiz kısım. Hı-hı. Yani evet bir insanı işte belli bir takım ilaçlarla ya da belli bir takım yöntemlerle zayıflatabilirsiniz. Hı-hı. Hiçbir sorun yok. Ama bu kişi zayıfladıktan sonra eski alışkanlıklarına geri dönerse
1: bunun
2: ne olacak?
1: Kalıcı bir şey olmayacağını,
2: kalıcı bir şey olmayacağını herkes çok net bir şekilde biliyor aslında. O yüzden de yöntemler dünyadaki obez nüfusu azaltmak için geliştirilmek zorunda zaten. Yani işte bunu bazen ameliyatlarla gerçekleştirdi cerrahlar. Bazen bir takım ilaçlar ya da takviyeler çıktı bunu başarmayacak. Ama şu ana kadar kimse bu sorunu çözemedi. Çözseydi dünyada bu kadar obez olmazdı şu anda. Türkiye'nin rakamları tabii çok korkunç. Yani şöyle korkunç. Hı-hı. 2030 yılında Türk kadın nüfusunun, yetişkin kadın nüfusunun %50'si obez olacak.
1: Yani bu %50 mi diyorsun hocam?
2: %50 evet. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi bu. Beklediği olmaz projeksiyon böyle. Türk erkek yetişkin nüfusunun da %34'ü yani her 100 erkekten 34'ü, her 100 kadından 50'si obez olacaklar.
1: İnanılmaz.
2: Şimdi
1: bir
2: bu estetik kaygının dışında çok daha farklı bir boyutu var bunun. Çünkü bu insanlar şeker hastası olacaklar, bu insanlar hipertansiyon olacaklar, işte bu insanlar kalp damar hastası tabii olup Fırat'ın kapısını çalacaklar. Evet. Evet. Ve bunlar ülke ekonomisine, ülkenin sağlık ekonomisine çok ciddi bir yük getirecekler. Yani bir işin bu boyutu var.
1: Evet.
2: Ve dünyada da durum böyle. İşte Amerika'da böyle bütün dünya nüfusunda obezite gitgide artıyor ve çözemiyorlar. Ve tabii sektör de bir yandan bunu çözmek için ne yapalım sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. İşte şu anda çok herkesin yani dünyanın gündeminde olan bir dün öğrendim. Geçen ay yani bu Aralık ayının itibariyle dünyada en çok satılan ilaç grubu şu anda zayıflama ilaçları.
1: İnanamıyorum.
2: Zayıflama buna. İğneleri. Evet.
1: İnanamıyorum
2: yani birinci
1: buna.
2: Sırada yer alıyor satışta.
1: Kalmaz bir şey. Yani ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu açın diyorum. Yani
2: ihtiyaç,
1: yoksa kullanılsa tabii şey işe yarıyorsa.
2: Şöyle var. Çünkü dediğim gibi yani ülke ekonomilerine getireceği yük çok daha büyük olduğu için bir çözüm arayışı var. Bütün devletlerde bir çözüm arayışı var. Şimdi tabii ama hep işte o eksik halka var. Yani bu insanlar yaşam tarzlarını değiştirmedikleri için, yeme davranışlarını değiştirmedikleri için, evet, tedavi süreci çok başarılı geçiyor genellikle ama

0: Sonuçta bu zayıflama iğnelerini siz ömür boyu kullanamayacaksınız. Belli bir yerde bırakmak zorundasınız. Çünkü Murat'la da konuştuk. Çünkü ekonomik olarak da sonuçta belli bir bütçesi olan işler
1: doğru,
0: bunlar.
1: Doğru.
0: Ve bıraktığınızda tekrar geri alma oranı şu anda %65. Yani bugüne kadar yapılmış yayınlarda gözüken
1: çok
0: 100 kişi bu iğneyi kullanıyor ama 65'i tekrar eski kilolarına
1: geri alıyor. Çünkü yaşantısını buna uygun hale getirmiyor. Çok güzel.
0: Diğer mesela yandan Murat'a katılacak mı bilmiyorum ama iştahsızlık ya da yemek yemeğinin akla gelmemesi normal bir fizyolojik süreç değil.
1: Değil tabii değil.
0: Çünkü vücudun minimal düzeyde de olsa bir enerji, bir vitamin, bir mineral gibi işte besin ögelerine ihtiyacı var.
1: Burada bir fake atıyorsun
0: evet,
1: kendi bedenine.
0: Evet,
1: yani.
0: Aynen. O yüzden de hani yemeği durdurmak nereye kadar sağlıklı bir süreç yaratacak? Bu da
1: senin hocam az önce söylediğin işte baklagil alman lazım, işte sebze meyve alman lazım, biraz kuru yemiş şunlar. Ya bu işte sağlıklı beslenme ise iştahın kesilmesi birçok hastalığın zaten belirtisidir yani. Öyle gelir.
0: Aynen.
1: Yani psikolojik problemi olan insanlar da psikiyatrik hatlarına ya uykusuzluktan ya iştahsızlıktan gelir.
0: Şimdi zayıflama iğnelerini kullananları ben iki gruba ayırıyorum. Bir tanesi gerçekten iştahının kapanmasından hoşlanıp da işte verdiği kilodan mutlu olan bir grup var. Hı. Bir tane grup da var ki ben iğne oluyorum. İstediğimi yerim. Bu iğne zaten beni zayıflatacak diyen bir grup.
1: Tamam o var. O motivasyon iğnesi gibi.
0: Bir de öyle bir soru diyor ki ama olmadı diyor.
1: Olmadı.
0: Ve daha fazla yan etki
1: siz
0: görüyor.
1: Siz hayat standartını değiştir demiyor. Onu da değiştirdim. Evet. Daha fazla yemeye başladım yine oldu.
0: Yine olmadı. Ve tabii daha fazla yan etki görüyor. Şöyle bir şey. Dünya Sağlık Örgütü en son bir ay önce falan bir rapor yayınladı. Bu zayıflama iğneleriyle ilgili. Diyor ki beden kütle indeksi 30'un üzerinde olanlar ve özellikle de diyabete yatkın olanlar ve diyabet teşhisi almış olanlar. Yani şeker hastalığı olanlar ya da şeker hastalığından bir önceki basamakta olanlar. Evet bunları kullanıp da en azından bir mevcut ağırlığının %5'ini 10'unu verirse en azından diyabet olmaktan kurtulabilir ya da diyabetten bile hatta geriye dönebilir.
1: Yani teraziye
0: diyor.
1: Koyduğumuzda bu
0: evet.
1: Kişiler
0: hani kar zarar ilişkisi vardır ya.
1: Için,
0: evet bu diyor. Bunlar da kullanılabilirler. Ama mesela kullanmaması gereken insanlar mesela GB emzikliler kullanamaz bir kere. Ya da bir tiroid kanseri geçirmişse bir kişi bu zayıflama iğnelerini kullanmaması
1: gerekiyor. Ya da vücut kitle endeksi yüksek değilse
0: evet.
1: Niye kullansın?
0: Ya da işte 30'un altındaysa ya da daha şöyle diyor hatta estetik kaygı nedeniyle bu iğneler kullanılmasın
1: çünkü
0: diyor.
1: Çünkü onu sunuyor ki aynada kendine bakarken hep bir kusur ya da fazlalık bulacaktır evet, insanoğlunun zihni.
0: Yine senin alanın. Sonuçta bu yeme bozukluğu geçmiş olan insanlar mesela bu tarz eylemlere girişmemesi gerekiyor. Çünkü tekrar depreşme riski çok yüksek yeme bozukluklarının. O yüzden de karşı değilim, asla karşı değilim. Gerekli hastada eğer uygun bir seçenekse tabii ki kullanıp hastanın yaşam kalitesini arttırabilirsiniz. Ama hastaya aynı anda beslenme eğitimi vermelisiniz, yaşam tarzı eğitimi vermelisiniz ve altta yatan bir psikolojik sorun varsa da bunu da çözmeye gayret edici bir çaba içerisinde olması gerekiyor.
2: Oradaki
0: yani
2: en büyük problem zaten aslında o. Yani bugün siz eczaneye gittiğiniz zaman bu ilaçları kendi başınıza alabiliyorsunuz ve kendi başınıza başlayabiliyorsunuz.
0: Evet, en büyük sıkıntı o.
2: Yani hocanın söylediği gibi hani senin işte fizik egzersiz yapmadan bunu kullanman bir kere kas kaybına neden oluyor zaten. En büyük problemlerden bir tanesi bu. Çünkü yaşam uzadıkça bizim inanın en çok uğraşacağımız iki sistem var. Bir tanesi biraz önce söyledik beyin sistemi, ötekisi kas iskelet sistemi. Yani sen belki 100 yaşına geleceksin ama ayakta duracak kasa ve kemik kuvvetine sahip olamayacaksın.
1: Bedenin seni yürütmeyecek.
2: Evet.
1: Yani,
0: sözünü kesiyorum. Sosyal medyada şöyle bir şey geçti. Bir post gördüm. İnsanlar diyor işte estetiğe yatırdıkları parayı diyor kaslarına yatırsalar.
2: Evet doğru.
0: Halbuki
2: doğru.
0: Yaşlılıklarında daha rahat edecekler.
2: Kesinlikle
1: yani. Daha
2: öyle.
1: Hoş gözükecekler
2: kesinlikle.
1: Yani muhtemelen.
2: Yani şimdi sonuçta mesela morbid obezite cerrahisi de var ya. Bu anlamda mesela ben mantık olarak hani onu tercih edin diye söylemiyorum ama obezite cerrahisi kliniklerinde kurulan sistem en azından buna hizmet ediyor. Yani diyetisyenle birlikte çalışıyor, psikolog var grubun içinde, bazen psikiyatrist var, bazen fizyoterapist var vesaire.
0: Hekimi
2: yani
0: var.
2: Hasta kontrollü bir şekilde zayıflıyor. Takviyeleri veriliyor çünkü bu kadar iştahsız ve az beslenen bir kişide vitamin ve mineral eksikliği olma ihtimali de çok
1: yani
2: yüksek.
1: Yani az yiyorsam profesyonelleşmen lazım.
2: Evet kesinlikle. Yani bu ezbere yapılacak bir şey değil.
0: Şimdi bir de Mehmet
2: İğneler çok doğru, mantıklı bence. Evet. Ama mutlaka bir profesyonel

0: destekle yapılmalı. İşte kafana göre bu değil yani.
1: Tam olarak özeti.
2: Bir de Mehmet Hocam, şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi hasta 100 kilo ve işte bu iğnelerle diyelim ki 60 kilograma kadar geldi. Hı-hı. Şimdi 40 kilo yağdan gitmez. Böyle bir beslenme sistemi içerisinde 40 kilonun yağdan gitmesi mümkün değil. Tabii. Ne oluyor? Kaslar işte sarkopeni dediğimiz kaslardan tükenmiş bir vücut ortaya çıkıyor. Şimdi kas tükenince ne oluyor? Metabolizma yavaşlıyor. Çünkü kas demek metabolizmanın hızını artıran bir faktör. Bu insanlar bıraktığında, normal yaşama döndüğünde zaten metabolizmaları yavaşladı. Bir de şey var, şimdi açlık biliyorsun aynı zamanda psikolojik de bir süreç. Yani bir şeye karşı özlem de var. Ve bıraktığı gibi o özlem yani tekrar ortaya çıktığında hem daha fazla yiyor, hem işte zaten kas kütlesi azaldı, metabolizması yavaşladı. Bir de bununla baş etmeye çalışıyor. Ve %65 çok yüksek bir rakam. Yani geri alma oranı %65 şu anda dünyada. Bunu düşürmek aslında bu iğneleri ya da bu zayıflama ilaçlarını üreten firmaların da başarısı olacak aslında. Çünkü sonuçta geriye dönüş bir başarısızlık aslında.
1: Evet.
2: Yani geçici bir başarı elde ediyorsun.
1: Şans eseri mi bulunuyor hocam bu ilaçlarda? Gerçi o sorunun cevabını bilmiyor olabilirsin.
2: Yok, şans eseri bulunmuyor. Şimdi bu ilaçlar, vücutta GLP-1 dediğimiz bir hormon var. Bu hormon bağırsaklardan salgılanan bir hormon. Ne yapıyor? Beyine gidiyor, diyor ki sen şu anda doydun, aç değilsin deyip iştah düğmesini kapatıyor.
1: Çok iyi.
2: Ama bağırsak sağlığı, özellikle işte bu işte bağırsaklardaki mikroorganizmaların sağlıklı dağılımı ya da işte genel olarak sağlıklı bir yaşam içerisinde olduğunuzda zaten bu hormonu vücut üretiyor.
1: Üretiyor zaten.
2: Orada bir sıkıntı yok. Ama işte yanlış besleniyorsunuz, egzersiz yapmıyorsunuz, işte birçok yanlış faktörü bir arada bulundurduğunuzda vücut bu hormonu yeterli miktarda üretmiyor ya da cevabını bulamıyor aslında. Yani hormon cevap bulamıyor kendine. Aslında gidecek, düğmeyi kapacak ama yolu bulamıyor.
1: Yolu bulamıyor.
2: Şekilde.
1: Gibi, anladım.
2: O yüzden de bu iğneler ne yapıyor? Bu iğneler bu hormonu aktive edecek bir madde veriyor size. Bu madde gidiyor hormonu daha güçlü hale getiriyor ve hormon gidiyor şalteri kapatıyor. Şimdi şalteri kapatmak her zaman karanlıkta uzun süre yaşamak iyi bir şey midir?
1: Tabii
2: vücut
1: ki.
2: İçin bunu bence değerlendirmek tabii gerekiyor.
3: Bir de orada şey var ya, aslında evrimsel sürece de aykırı bir şey bu.
2: Tabii.
3: Şimdi biz neden mesela birçok meyve ve sebze yiyoruz? Ama çok bir şeyi aynı şekilde yediğiniz zaman, 2-3 gün yediğiniz zaman çok sevdiğim bir meyveyi bile
1: canın çekmez artık.
3: Canın çekmiyor. Neden? Tamamen esasında fizyolojik bir şey bu. Ve bunun çıkış nedeni de şu.
1: Depolarını doldurdun çünkü onunla ilgili gibi bir
3: aslında
1: şey.
3: Aslında şöyle, dopamin depolarını dolduruyoruz. Bu tam senin iş.
1: Tamam, şimdi anladım.
3: Şimdi bak, neden farklı besleniyoruz? Eğer mesela diyelim ki brokoliyi çok seviyorsun. Ben ıspanağı çok severim. O bir kendimden gideyim.
1: Tamam.
3: Ama bir gün ıspanak yerim, hoşuma gider. İki gün yerim, üçüncü gün artık yeter bugün de ıspanak mı derim. Çünkü artık dopamin deşarjına neden olmayacaktır. O yüzden başka bir yiyeceği tercih ederim.
1: Çok, hiç beklemediğim bir yerden ele aldın. Çok hoş.
3: Bunun
1: çok iyi
3: mantığı da ne? Eğer böyle bir sistem olmasaydı, ben ömür boyu ıspanak yeseydim. Hep aynı vitamin, mineral ve karbohidratı, proteini, yağ almış olacaktım. Halbuki dopaminin doyuramadığı şeyler, doydukça dopamin farklı bir şeye geçtikçe insanoğlu farklı vitamin, mineral, protein, yağ alıyor esasına bakarsan. Tamamen evrimsel bir süreç.
1: Yani orada da zihin beden ilişkisine kadar.
3: Ama mesela şekerde bu yok ya. O yüzden ona doymuyorsun. Şeker dopamin depolarında doyum ulaştırmıyor bir türlü. Şimdi bu tabii biraz bunun gibi.
1: Bir de onun çok çeşitli versiyonlarını alıyorsun bir de.
3: Tabii.
1: Süslü versiyonları.
3: Evet, aynen öyle. O yüzden aslında iştahı kapatmak senin direkt olarak farklı vitamin, mineral vesairenin almanın önüne geçiyor.
1: Tabii burada aslında bir defekt var, bir hata var yani. Burada o hatadan biraz yararlanıyor.
3: Yeni ilaçlar geliyor tabii bu arada. Kombineler gelmeye başladı. Artık ikili, üçlü kombinasyonlar geliyor. Bunlar daha da etkin olacak. Yani sonuçta bir yandan tıp da tabii ki gelişimini devam ettiriyor. Yeni ilaçlarda belki kasları koruma için bir şey yapılacak. Bilmiyoruz.
1: Evet, şunu görüyorum. İşte özellikle işe yeni başlayanlar. Bu arada diyetisyenlik eğitimi Türkiye'de çok güçlü, çok iyi hakikaten. Evet. İyi öğrenciler yetişiyor. Puanlar yüksek ve iyi öğrenci. İyi öğrenci derken yani yüksek puanlı öğrenci. Şöyle yapıyorlar ilk 5-6 yıl. 87 işte 69 falan. Sürekli bir sayısal bir kendini gösterme çabası. Oysa ki bu işin benim anladığım kadarıyla siz dinleyince çok sayılarla çok alakası yok yani. Sen 87'den 82'ye düştün de ne oldu o sırada? Tabii, 15 tabii, kilo neydi? Ya da sen hayatında neyi değiştirdin? O konu önemli. Şimdi araya gitmeden başka bir konu var. Çok önemli hocam. Biraz konuyu değiştirmiş gibi olacağım ama. Şimdi benim annem de bir sağlık problemi yaşadı Mart ayında. Bir pıhtı atma hikayesi oldu. Ve geçti şu anda. Çok sağlıklı. Şükürler olsun. İyi durumda. Hep şunu duydum. Hocam pandemiden sonra tabii işte aşı olmuş muydu? Oldu aşı. Yani evet. Gerçekten böyle bir bağlantıyı insanlar zihinlerinde oluşturmuş durumdalar. Ben de bununla ilgili makaleleri okudum. Bilimsel çalışmalar böyle bir bağlantı kurmuyor gibi gördüm kendi alanım olmamasına rağmen. Yani çok böyle kapsamlı aşı çalışmalarında böyle 10 bin kişiyle yapılan çalışmalarda bile
3: milyon
1: kişilerle hatta koruyucu özellikler durumlar bile ifade ediliyor. Çalışmaların bazılarına çok güvenmesem de ki sen de güvenmiyorsun ama genelde durum bu. Pıhtı nedir? Bir sormak istiyorum onu. İnsanlar bunu çok duyuyorlar ve korkuyorlar. Bir de bir ilişki var mı diye sorayım hocam ilk.
3: Direkt ikinci sorudan başlayabilir miyim?
1: Çok
3: çünkü herkes en çok onu merak ediyor.
1: Evet,
3: yani bir kere ilişki yok.
1: Yok
3: yani
1: diyorsun,
3: şöyle evet, çok ha? Net Allah aşkına artık herkes rahat olsun. Yani bu ülkede veya dünyadaki tüm ülkelerde aşıları ilk olanlar kimlerdi?
1: Hekimler,
3: hemşireler, sağlık çalışanları.
1: Evet, sağlık çalışanları.
3: Eğer böyle bir şey olsaydı herhalde şu anda hastanelerde çok ciddi hemşire ve doktor açığı olurdu.
1: Tabii yani bu en net gösterge olur.
3: Yani toplumda en fazla herkes adet olarak oldu. Da aşı olan grup biziz. Hı-hı. Ve doktorlar arasında bu kadar felç geçiren, enfarktüs
1: olmamıştır.
3: Geçiren vesaire yok.
1: Olmamıştır.
3: Yani böyle bir şey yok. Evet. Hatta yapılan birçok çalışma var. İngiltere'de yani 54 milyon kişinin verileri analiz edildi. Evet. Yani tabii ki bazı aşı gruplarının vektör aşılarının vardı ilişkisi. Hı. İşte o Oxford AstraZeneca aşısında bulundu. Hı. Ama mRNA aşısında bu kadar yüksek oranda bir bağlam yok. Onu söyleyelim. Hı hı. Hatta yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Aşı olmayan kişilerde
1: evet.
3: Pıhtı oranı daha yüksek.
1: Evet.
3: Neden? Mesela. Çünkü aslında COVID yani bu virüs tek başına pıhtı riskini arttırıyor. Ama COVID'de şöyle bir sıkıntı vardı ya, insanlar hastalık geçirdiğini bazen fark etmedi.
1: Evet.
3: Biz evimizde 4 kişiyiz, 4'ümüz de olduk, bir tek bende pozitif çıktı. Diğerli mesela kızım da sürekli ya benim sıkıntım var diyordu, bütün testleri negatif çıktı.
1: Çok
3: sonra bir ameliyat olurken ortaya çıktı ki antikoru zirve yapmış, meğerse geçirmiş fark
1: olur.
3: Etmemiş.
1: Wow,
3: şimdi
1: geçmiş olsun.
3: Dolayısıyla çok teşekkür. Aşı olmayan ve COVID geçiren, bunun farkında olmayan insanlar esasında o pıhtının yüksek olduğu en fazla grup biraz da.
1: Evet, bu çok ilginç işte.
3: Dolayısıyla bunun altını çizelim. Şimdi pıhtı neden olur? Pıhtı iki sistemde olabilir. Çünkü ikisi de birbirinden farklı olduğu için ayrı anlatmak lazım. Atar damar pıhtısıyla toplar damar pıhtısı birbirinden farklı ilerler. Hı hı. Toplar damarlar, örneğin elimizin üzerinde gördüğümüz yeşil damarlar hı hı. toplardır. Hı hı. Bunlar yüzeyeldir zaten. Bir de bunlar hı hı. kasların içinde vardır. Hı hı. Bu damarların görevi kirli kanı akciğere, önce kalbe, sağ kalbe, arkasından akciğere göndermektir. Dolayısıyla bu damarlarda pıhtı olduğu zaman, bu damar derken yüzeyel değil, hı hı. derinlerdeki, pıhtı önce sağ kalbe gelir, oradan akciğere atar.
1: Hı.
3: Ve hastada ölüm riski oluşturur. Çok büyük bir pıhtıysa. Şimdi eğer kalpte bir delik yoksa bu pıhtı akciğerde kalır, beyne atmaz. Derin ven trombozu dediğimiz tablo bu.
1: Evet.
3: Bir de atar damarlar da var. Yani kalpteki oksijenlenmiş temiz kanı organlara taşıyan damarlarda olabilir. O zaman o kan akışı nereye ise pıhtı oraya atacaktır. Örneğin boyunda bir pıhtı oluştuysa, boyun damarı nereyi besliyor? Beyni besliyor. Bu kan akışıyla birlikte pıhtı beyne gidecektir ve felç riskini doğuracaktır.
1: Evet.
3: Bağırsaklara giden damarlarda olursa bağırsakları mideyi gangrene götürür. Bacakta olursa bacağı gangrene götürür. Kalp damarında, kalbi de besleyen damar var çünkü. Eğer orada olursa da o zaman enfarktüsle karşı karşıya kalır.
1: Çok güzel cevap verdin hocam. Tam araya gitme anında bitirdik ama üzerine biraz daha konuşmaya devam edelim. Çünkü yaşanıyor, insanlar korkuyor. Herkes kalp filmleri koşturmaya gitti o renkli şeyleri ve bir şey var. Yani bende de böyle bir problem varmış işte falan. Bütün aile endişe ediyor. Bunları soracağım, konuşalım. Kısa bir reklam arası. Efendim benim için gerçekten İnsan Hali programının en özellerinden biri Murat Aksoy ve Murat Başa. Çok soru sormak istiyorum. Çok güzel cevaplar alıyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Siz hemen az sonra burada olun efendim. Fazla uzağa gitmeyin.

0: ters zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Bona notte, bona notte.
5: Samim, ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
4: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

Murat Başlı, Murat Aksoylu harika bir insan hali programı tadından yenmeyecek kıvamında şu anda. Geçen hafta bir kavramdan bahsetmiştik. Şimdi programımızın çeşitli bölümleri var. Onları da geçmek istemiyorum. Geçen hafta bu alınganlığın kötü bir şey olduğundan bahsetmiştim. İşte alınacak çok şey var ama alınmak denen şey bizim biraz da doğamızda kodlu bir şey. Çünkü grup içinde yaşayan bir varlığız ve diğerlerinin bize olan davranışlarını fazla abartma eğiliminde olabiliyoruz. Şimdi o deneyden bahsetmiştim, onu bir daha bir hatırlayın. Sonra başka bir kavram daha anlatacağım. Her programın ikinci bölümünün başında bir kavramdan bahsediyorum. Bugün diyeceğim ki aman efendim alıngan olmayın fazla. Çünkü insanoğlu reddedilme hassasiyeti, reddedilme korkusu yüksek bir canlıdır. Yapılan deneyde 3 kişi birbirine top atıyor. Sırayla paslaşıyorlar, oyun oynuyorlar ve denek olana bir süre sonra hiç pas verilmemeye başlıyor. Birbirlerini atıyorlar sürekli ve bu beyin görüntülemesinde bu kişinin, top atılmayan kişinin aşırı bir üzüntü yaşadığı ortaya çıkıyor. Sonra diyorlar ki dur arkadaş üzülme. Bu sadece bir deney. Sana top atmıyor olmamızın nedeni bir deney yapıyor olmamız. Yine top atmıyorlar, birbirlerine pas veriyorlar. Bu kişi yine üzülmeye devam ediyor. Sonra diyorlar ki ya bak üzülme. Bu bir el bombası ve hangimizde kalırsa oyunu kaybedecek ve patlayacak. O yüzden sana atmıyoruz. Birbirleriyle paslaşıyorlar. Dışarıda kalan hala üzülüyor, alınıyor ve reddedilmeyle ilgili sıkıntı yaşıyor. En son diyorlar ki bak kardeşim üzülme, topu sana atmıyoruz diye. Çünkü topun sana her gelme

0: işinde bir 5 dolar kazanacaksın. O her top ona gelmeyişinde 5 dolar kazanmasına rağmen topu ona atmadığı için diğer iki kişinin davranışlarından üzülüyor ve bir reddedilme sıkıntısı yaşıyor. Şimdi alınganlık, reddedilme korkusu ilişkilerimizi belirleyen kavramlardandır ve bizim doğal yazılımımızdaki bu reddedilme korkusuyla çevrenizdeki ilişkileri zorlaştırabilirsiniz. Bu reddedilme korkunuzun farkına varıp alınganlığı bir kenara bırakıp gerçek bir yaşam insanı olmanızda fayda var. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi bu haftanın kavramı da şöyle kısaca anlatacağım. Sahne ışığı etkisi. Yani insanlar hayatta gündelik aktivitelerini yaparken böyle kafalarında bir ışık var da bütün dünya onları izliyormuş algısına kapılabiliyor. Ufak tefek bir hata yaptıklarında o kadar büyük hata yapmış gibi bir tepki veriyorlar ki herkes beni gördü, rezil oldum, şimdi ne açıklama yapacağım? Burada şunu söylüyoruz. O kadar da önemsendiğimizi düşünmeyelim. Bu etkideki temel hata insanların bizle ilgilenme miktarlarını çok büyükmüş gibi algılıyoruz ve bu bizi hata yapmaktan korkar hale getiriyor. Hata yapmaktan korkan insan denemekten vazgeçer. Denemekten vazgeçen insan da erteleme davranışlarını arttırır. Erteleme davranışlarının sonunda başarısızlık getirir. Bu başarısızlık da bize kötü hissettirir. Aslında çok basit olarak ya hata yaparsam korkusuyla hayatta yapabileceğimiz birçok şeyi ertelemiş oluyoruz. Sahne ışığı etkisi işte tam da bunu yapmayalım. O kadar da dünya bizi önemsemiyor diyor. Ama bir yandan da koskoca bir kişisel gelişim sana biriciksin, özelsin, bilinmesin diye diye bu etkileri çok arttırdı. Çocuklar evet. Çok bu hatayla büyüttük ve yetiştirdik diye düşünüyorum. Yoksa niye özel biricik olsun bir çocuk yani? Bir ara evet. Eğitim kurumları özellikle bunu çok yapıyordu yani.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Biz işte akademik olarak iyi çocuk değil de mutlu ve özel çocuk. Yani özel dediğin anda işte sıkıntı çocuk hayatı boyunca özel oluşunu kanıtlamaya çalışıyor o zaman. Yani bu
1: bir de işte, sürekli mutlu olma ihtiyacı içinde
0: hep
1: oluyor.
0: Öyle. Zaten yani, öyle. Evet. Düşünsene hocam kreşlerde falan. O eğitim sistemi ilk şeye geldiğinde çocuğu eve mutlu göndermek. Ya mutluluk o kadar matah bir şey değil ki.
1: Doğru.
0: Sürekli etkili. Çocuk ne geliyor sonra evde aynı heyecanı
1: arıyor. Aynı heyecan devam etsin istiyor.
0: Sonra şikayet eden babalar, etkinlik yapan babalar zorlukla. Şimdi çok güzel anlattın hocam programın sonunda. Bu pıhtı işi insanların korktuğu ama ne olduğunu bilmediği bir şey. Bir yerden bir şey kopuyor, bir yerde tıkıyor gibi esasında.
1: Bazen orada da olabilir. Hı. Ya mesela diyelim ki şuradaki damar sertliği gelişmiştir. O sertliğin üzerinde de pıhtı olabilir. Ya da mesela kalbinde pıhtı vardır. Kan akışıyla birlikte o pıhtıyı da atabilir.
0: Pıhtıyı da atabilir.
1: Tabii.
0: Bununla ilgili de çok fazla söylentiler var. Yani insanlar biraz da bugün bir şey satmaya karar verdiklerinde evet. işte pıhtı atma ihtimalini düşürüyor. Çok kullanmaya başladılar. Murat Hocam hemen sorayım. Böyle bir risk var. Gerçekten hastanelerde de bunu yaşamış çok insan var. Biz çok bulunduk hastanelerde işte 6 aydır. Var mı engellemek için bir beslenme şekli ya da biçimi bu yani, konuda işe yarayan?
2: Özel bir beslenme yok açıkçası. Hani normal sağlıklı beslenmesi gereken herkesin yapması gereken şeyler aslında. Hani Murat da herhalde katılacaktır diye düşünüyorum. Sebze meyvenin yer aldığı ondan sonra omega 3 yağ asitini belki biraz ön plana çıkabiliriz. Yani omega 3 işte, asitini, balık ve deniz ürünlerinden gelen ya da işte ceviz, fındık, bademden gelen ya da yeşilliklerden gelen bitkisel omega 3 kaynakları da bu grubu içerisine girebilir. Burada temel sorun aslında şu, damardaki yapı bozukluğu nereden kaynaklanıyor? Hmm. Şimdi mesela ben de ailesel hiperkolesterol hastasıyım. Hmm. Yaklaşık 18-17 yaşlardan itibaren hep kolesterolüm yüksekti. Hmm. Ben ama buna göre yaşamayı öğrendim. Yani öğrendiğim andan itibaren buna göre yaşamayı öğrendiğim için bunu kontrol altında tutabiliyorum şu anda. Ne yapıyorum derseniz şimdi düzenli egzersizimi yapıyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Hı-hı. Ondan sonra işte düzenli bir şekilde uyku kalitemi ve süremi düzenli tutmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışıyorum. Yani daha büyük bir yapmanız gereken bir şey yok aslında baktığınızda. Evet. Ama diğer yandan hatalı beslenme alışkanlıkları tabii ki bu süreci hızlandırabilir ya da daha kötü sonuçlarla sonlanmasına sebep olabilir. Ne gibi? İşte fast food kültürünün getirdiği işte doymuş yağların ya da işte trans yağların, asıl temel sıkıntı trans yağlarda, özellikle bu pişirmeyle ortaya çıkan sağlıksız yağların defalarca kullanılmasıyla ortaya çıkan ve bazı moleküllerin pişirme sonucu değişimi nedeniyle ortaya çıkan trans yağlar dediğimiz yağlar var, yağ asitleri var. Bunlar mesela kalp ve damar sağlığı için temel sorunlardan bir tanesi. Yine Murat katılacak mı? Doymuş yağlar hala tartışılıyor literatürde. Hı hı. Yani gerçekten çok mu kötüler, yoksa aslında sanıldığı kadar işte büyük bir etkileri yok mu konusunda hala tartışmalar söz konusu. Bence ben bu grupta insanları ikiye ayırıyorum. Şimdi bir gerçekten kalp damar sağlığı açısından genetik olarak yenik olarak hayata başlayan bir grup insan var. Bir de yani işte ne yaparsa yapsın o kolesterolü bir gram bile artmayan, hiçbir şey olmayan insanlar var. Yani bence insanları da bu şekilde ayırmak gerekiyor. O yüzden de herkesin kalp damar sağlığını bozan, etmen çok böyle birbiriyle aynı da olmayabilir açıkçası, ama genel olarak baktığımızda batı tarzı beslenme dediğimiz işte düşük lifli, yüksek tuz ve sodyum içeren, ondan sonra işte yüksek yağ oranına sahip olan ama sağlıksız yağlardan özellikle zengin bir beslenme modeli kalp damar sağlığını evet etkiliyor olumsuz yönde. Bir de üzerine egzersiz yapmıyorsanız, bir de üzerine stresli bir yaşantınız varsa, bir de üzerine yeterli süre ve kalitede uyumuyorsanız, bütün bunlar birikerek aslında sonuçta kişinin kalp damar sağlığını çok daha olumsuz bir hale getirebiliyor.
0: Çok güzel anlattın hocam. Teşekkür ederiz.
1: Şunu söyleyeceğim aslında. Hemen böyle gene bir çizim yaptım.
0: Tamam, çok iyi olmuş hocam.
1: Şimdi bakın.
0: Bambaşka bir şey anlatıyormuşsun.
1: Bu bir lokomotif falan diyormuş. Şimdi başka hiçbir ölüm nedeni olmasaydı. Kanser, bulaşıcı hastalıklar, trafik kazaları, şiddetli ölüm vesaire. Hepimiz bu dünyaya damar tıkanıklığıyla veda edecektik.
0: Sonunda bu bitiyor. Yani evet. Bu eskiyor, bu sistem.
1: Damar tıkanıklığının en önemli nedeni damar sertliği. Doğduğumuz zaman biz pırıl pırıl bir damarla doğuyoruz. Ama yaşımız ilerledikçe, örneğin 30'lu yaşlara geldiğimiz zaman tansiyonun çıkıyor mesela. Tansiyon bir miktar burada bir yaralanmaya neden oluyor, tamam mı? Ve bu damarda böyle bir kalınlaşma olmaya başlıyor. Şimdi ortadan kan akışı olduğunu düşünün. Sonra diyabet kontrolsüz hale geliyor. Diyabet de bunun üzerine bir şeyler ekliyor.
0: Bu arada damar... Alican büyük bir mücadele içinde senin şekilde göstermek için.
1: Nereye tutayım, şöyle göstereyim o zaman. Ben oradan olacak
0: diye düşündüm.
1: Tamam mı? Şeker, tansiyon, kolesterol yükseldi. Kolesterol de bu damarda hasarlanmaya başlıyor. Bakın ne oluyor? Gittikçe damarın tıkandı ve
0: kan
1: böyle bir
0: azalıyor.
1: İşte kötü zamanda alışkanlıklar, sigara zararlı sağlık için ama gene kullandım. Ne oldu bu sefer? Bu damarın içinde böyle içi kirpas olan bir plak sistemi oluştu ve damarın içindeki kan akışı da gittikçe bozulmaya başladı. Şimdi eğer bu damar işte bir anda tak diye tıkanırsa, diyelim ki burada pıhtı oluştu. Ne oluyor? Buradan giden akım aşağı geçemiyor. Burası örneğin kalpse işte enfarktüs oluştu.
0: Orası kansız
1: şimdi
0: kaldı.
1: Bu sistem bazısında 70 yaşında tıkanıyor. Bazısında 45 yaşında tıkanıyor. Bazısında bakıyorsun 80 yaşında, 90 yaşında hiçbir tertemiz şey olmuyor. Gidiyor. Ben bakıyorum karotislere, boyun damarı mesela bunun için iyi bir gösterge. Bakıyorsun ya abi hiçbir şey olmamış.
0: Hiçbir şey yok, çok iyi.
1: Kişiden kişiye gerçekten metabolizmamız çok değişiyor. Çünkü bunun içinde birçok etken var. Bağırsaklardaki mikropların önemli. Mikrobiyatan önemli. Kötü alışkanlığa sahip olup olmaman önemli. Tansiyonun olabilir ama tansiyonun kontrol ediliyor mu edilmiyor mu? Yani şimdi şeker kontrol ediliyor mu edilmiyor mu? Şekerin olabilir. Şimdi duyan bir şeker hastası bunu çok korkabilir. Ama sen şekerini sağlıklı seviyelerde tutabiliyorsan böyle bir problem olmuyor. Dolayısıyla bunlar aslında çok önemli.
0: Peki hocam kolesterol de ekler misin buraya? Kolesterol nasıl görüyorsun?
1: Tabii yüksek kolesterol de.
0: Ama hani bu çok söylentiler var. Kolesterol bir hastalık değil. Aman onunla mücadele etmeyin. Yükseği de iyidir falan. Bunlar tamamen yanlış mıdır sence?
1: Şimdi şunu biliyoruz. Yani yapılan çalışmalarda kolesterolü ne kadar düşürürsen riskin o kadar düşüyor kalp krizi.
0: Bu kadar net diyorsun.
1: Bu kadar net. Evet. Tabii ki kolesterolün sentezde rolü var. Yani D vitamini sentezinde, hormonların sentezinde ilk yapı taşı kolesterol. Fakat özellikle bazı tip kolesterollerin damar tıkanıklığını neden olduğunu biliyoruz. O yüzden biz eskiden mesela 100 civarında hedeflerdik LDL'yi, lanetli kolesterol olarak bilineni. Onu şimdi 70'e çektik ve hatta 70'in altına bile çekmeye eğilimli
0: grup.

0: var var.
1: Evet. Bu ama düşüncenin. Şunu da biliyoruz. Diyetle kolesterol kontrolü çok olası değil. Diyetle kolesterol seviyenizin %10'unu %15'ini düşürebilir.
2: Vücut üretiyor yani.
1: Evet, o yüzden şimdi normalde çünkü siz kolesterolden zengin beslendiğiniz zaman karaciğer diyor ki yeterince zaten vücutta var, ben kolesterol sentezini keseyim diyor. Ama bazı insanların bu metabolizmasında bir problem var ve kolesterol üretmeye devam ediyor karaciğer.
0: Hatta
1: o yüzden zaten işte kolesterolü diyet etkisi %10-15 midir hocam?
2: 10-15.
1: Evet. 10-15. O yüzden bana hasta geldiği zaman diyor ki işte diyor hocam işte kolesterolüm yüksek ama ben onu inan bana 3 ayda düşüreceğim diyetle.
2: Ya da şey diyor. Ben zaten yağlı yemiyorum.
0: Ama o değil yani.
1: Trigliserdini düşürebilirsin. Çünkü o karbohidratla ilişkili esas olarak. Ama kolesterolün düşürme şansın %15 maksimum.
0: Anladım. Ama bunun da bir şeyi var yani. Sonuçta bir takım avantajları da var ama yine bunu koyduğumuz zaman kefeye düşük olması.
1: Şimdi damar işlerinde her şey esasında terazinin iki kefesidir.
0: Evet.
1: Bu kolesterol ilaçlarına karşı çıkan pek çok kişinin söylemi şudur. Diyabet riskini arttırıyor. Evet, bazı çalışmalarda gerçekten bu ilaçların şeker hastalığı riskini arttırdığı öngörüldü. Görüldü yani.
0: Evet.
1: Ama terazinin iki kefesine baktığın zaman burada yarar zarar dengesi şu vaziyette duruyor. Zaten damar hastalıklarında hani o yarar zarar dengesi şöyle durmaz hiç.
0: Durmaz. Evet, yakın hani oluyor.
1: Şöyle işte olur zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Bizim işimiz o yüzden zordur zaten. Hı hı. Bazen bir tümör hastasına, kanser hastasına karar vermek daha kolaydır. Algoritma daha kolaydır orada. Çünkü tümöre bakarsın. 5 santimin üzerinde mi? Önce radyoterapi yap. 5 santimin altında mı? Önce ameliyata ver. Radyoterapiden fayda gördü mü? Cerrahiye kaydır. Yani yollar daha keskin orada. Ama bizim burada şimdi karotiste darlık var boyun damarında. Ameliyat edersen %3 riski var. Etmezsen ettiğin zaman da %1'e düşürüyorsun riski. %3 ile 1 arasında seçim yapmak
0: zor
1: zorundasın.
0: Zor seçim bu. Yani riski almaya değer mi?
1: Evet.
0: Seçim. Hocam biraz daha beslenme ile psikoloji arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu biliyoruz. Biraz o konuda sizin düşüncelerinizi almak isterim. Hani bazen depresyon obeziteye neden olabiliyor. Bazen bu fazla kilolar depresyona neden olabiliyor. Duygu durumumuzla beslenme arasındaki bu ilişkinin güçlü olduğunu düşünüyor musun sen de? Kesinlikle. Yoksa ayrı mekanizmalar
2: mı görüyorsun? Yok, kesinlikle birbirine bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle, hep bu mikrobiyota diyoruz ya, şimdi bizim bağırsaklarımızda yaklaşık 100 trilyon civarında mikroorganizma ile birlikte yaşıyoruz. Bunların işte bakterisi var, virüsü var, farklı farklı türleri var. Ve bunlar orada bir ekosistem oluşturmuş vaziyetteler. Ve bizim yediğimiz yiyeceklerle bize yeni ürünler üreten bir fabrika aslında. Öyle düşün. Yani çünkü bir mayalanma, bir fermentasyon işlemi var orada. Ve bu fermentasyon sonucunda da yeni ürünler ortaya çıkıyor. Ve bu ürünlerden bazıları da beyin bağırsak ekseni ya da beyin bağırsak arasındaki bir otoban gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir otobanı modüle ediyorlar. Yani o otobanın gidiş hattını değiştiriyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Beyinden bağırsağa giden sinir liflerinin %10'luk olduğu tahmin ediliyor. Ama bağırsaktan beyne giden %90'lık bir lif ağı olduğunu. Sinir ağı daha doğrusu. Buna biz nervus vagus sinir ağı diyoruz. Ve bu şu anlama geliyor. Bağırsağınızda olup bitenler o otobanla yukarıya kadar geliyor ve burada bir takım şeyleri arızalandırabiliyor. Yani örneğin bunlardan bir tanesi şu. GABA dediğimiz bir kimyasal var. Ve bu kimyasalın %90'ı bağırsaklarda üretiliyor. Ve bu üretilen bu molekül beyine gidiyor ve beyindeki bir sürü süreçte işlem görüyor. Ve siz eğer o gün kalktınız, kaygılısınız, işte böyle bir takım şeyler yolunda gitmiyor hayatınızda, ne oluyor? Böyle bir bağırsağınızda böyle bir burulma hissedersiniz. Böyle bir karn ya da işte çok önemli bir sınavınız var ya da bir toplantınız var. Böyle bir hemen karnınızda bir ağrı hissedersiniz. Evet. Çünkü beyinde diyor ki bu bağırsaktaki mikroorganizmalar bugün kötü bir gün, iyi bir gün değil. Aman ha diyor. Yukarıya mesaj yollamaya başlıyor. Ve beyinle bağırsak arasındaki bu etkileşim nedeniyle aslında stres düzeyi, kaygı düzeyi ya da depresif birçok duygu aslında aslında vücuttaki birçok mekanizmayı etkiliyor. Bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Bir kere önce az önce yine Murat'ın da söylediği gibi kan şekerini dengede tutmak gerekiyor. Mesela kan şekerindeki dalgalanmalar depresyon ve anksiyete riskini arttırır. Neden? Çünkü bir takım farklı hormonal mekanizmaları devreye sokarak ve bu dalgalanma aslında vücuttaki bütün sistemleri etkileyerek

0: bu anksiyete ve kaygı düzeyinizin miktarını arttırabilir örneğin. Hı hı. Daha yüksek seviyede hissedebilirsiniz duygu durumunuzu.
1: Kan şekerini stres ve kaygı arttırır mı peki hocam?
0: Tabii ki arttırır.
1: Arttırıyor değil mi?
0: Tabii ki.
1: Çünkü ben bir 15 gün şekerini düzenli kontrol ettiğim bir şey getirdi bir arkadaşım Almanya'dan, taktım. Ekrandan sürekli baktım. En çok yükseldiği zamanlar trafikte olduğum zamanlar. Hı hı.
0: Kortizol hormonu yükseldiği
1: için. Tamam.
0: Diğer yandan özellikle günümüz dünyasındaki en temel problemlerden bir tanesi, insanlar artık duygularını yemekle doyurmaya çalışıyorlar. Nedir bu duygu?
1: Evet,
0: sevgisizlik gibi, hı-hı, işte ne bileyim yalnızlık gibi, ya da işte üzüntülerinde. Mesela bazı insanlar vardır üzüntülüyken yemek yer, bazıları tamamen yemekten kopar mesela.
1: Evet.
0: Ya da bazı insanlar stresliyken çok fazla yemek yer ve özellikle de karbonhidratlı gıdalar yemek ister. Neden? Hı-hı. Ödül merkezine gidecek, karbonhidrat diyecek ki sen iyisin ya, hadi biraz ortalık düzelsin. Bu düzelmiyor çünkü o bu sefer de kan şekerin dalgalanmaya başlıyor ve sürekli bir kısır döngü
1: nasıl
0: halinde
1: kısır
0: olan
1: döngü anlattın
0: devam
1: hocam,
0: ediyor
1: ne kadar
0: aslında.
1: Zorlayıcı.
0: O yüzden de ben mesela beslenmeyle psikolojiyi çok bağdaştırırım ve birçok obez hastanın da aslında baktığınızda altyapıda duygusal sorunları vardır. Evet. Yani bu işte bir fiziksel ya da cinsel taciz görmüştür. Bunu örtmek için de kül almak eğilimde olan insanlar vardır. Hmm. Ya da tam tersinde çok yalnızdır hayatın içerisinde ve bu yalnızlığı sadece yemek yiyerek doyurma eylemiyle aslında duygularını düzeltmeye çalışır. O yüzden de tabandaki o psikolojik hataları, psikolojik sorunları önce çözmek gerekir obeziteyi tedavi etmek için bazı kişilerde.
1: Çok enteresan bir örnek hocam. Bizim şimdi bundan 4 yıl önce kadar Türk Psikiyatri Dergisi'nde yayınladığımız bir makalemiz var. Şöyle bir çalışma yaptık. Ebeveyn kontrolü. Yani sert bir ebeveynlik anlayışıyla büyüdüyse çocuk, hı hı, 15-16 yaşına kadar obezite riski yüksek. Çünkü kararlarını kendisi almıyor ve bütün kararları veriliyor. Sonra bunun depresyona girme ihtimali de obezite ortaya çıktıktan sonra mümkün. Kendini beğenmemeye başlıyor. Fakat lisenin bir noktasına geldi. Mesela 16 yaş gibi bir noktada da 16 yaşı geçer geçmez de bu ilişki ortadan kalkıyor. Çünkü kişi kimliğini geliştiriyor. Hı. Yani artık anne babaya bir bariyer dur, oluşturabilecek bir hal oluşturuyor. Hı-hı. O çalışma psikoloji ile beslenme arasındaki ilişkiye dair çok böyle ince bir ayarın olduğunu göstermişti. Yani direkt etkileniyorlar birbirlerinden. Yani sonuçta yaşamsa uykuyu da etkiliyor psikolojik problemler. Nefesimizi, doğru, bile etkiliyor. Aslında biraz da işin stresten başlaması böyle bana düşündürtüyor. Peki hocam, kalp sağlığına geldiğimizde özellikle bizde belli kişilik özellikleriyle kalp sağlığını bozan bir takım biyolojik etkenler arasında bir ilişki bulunuyor. Mesela, evet, bir örnek çok şikayet ediyor olmak gibi. Sen işin stres ve psikoloji boyutuna nasıl bakıyorsun kendi perspektifinle, mesleğinde?
2: Ya %100 bir kere insanın psikolojisi bence bütün vücudu etkileyen özelliklerden bir tanesi. Yani bugün ben mesela şunu çok sık görüyorum. İyileşmek istemeyen hastaya, evet, faydan çok sınırlı oluyor.
1: Evet.
2: En basit şey.
1: Evet.
2: Her şeyi aynı yapıyorsun ama o hastada bir türlü başarılı olamıyorsun. Öte yandan hani A tipi kişilikler, yani her şeyi çok problem eden, bir türlü mükemmelliğe ulaşmaya çalışan kişilerde tabii ki özellikle psikolojik sarsıntısından dolayı diyelim, biyolojik reaksiyonlarda daha şiddetli oluyor ve daha keskin olmaya başlıyor. İşte tansiyonu kontrol altında tutmak zor. Şu biraz önce söylediğim damar hadisesinde en önemli şey belki de tansiyon. Framingham çalışması denen bir çalışma var. Bu 1960'larda zannediyorum. Yok, çok daha önce başladı. Özür dilerim. Çünkü artık torunları, yani çalışmaya ilk katılanların torunları çalışma içinde. Dolayısıyla burada hani bütün verilerden sen 10 yıl içinde tansiyonun kaçsa yüzde kaç enfarktüs riski altındasın görebiliyorsun. Şunu, wow, bakıyoruz mesela. Okay. Tansiyonun 130'sa, yani 13'se, örneğin 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskin 1.4'se, %1.4'se, tansiyonun 14'e çıktığında o 1.8'e çıkıyor.
1: Çok inanılmaz.
2: Yani sadece bir birim yükselmesi bile kalp krizi riskini arttırıyor. Dolayısıyla direkt olarak bir kere tansiyon üzerinden etkili olduğunu öngörmek çok beklenen bir şey. Şekeri konuştuk zaten. Yani bu kadar stresli bir insanın kortizol seviyelerinin yüksek olduğunu tahmin edebiliriz. Bu da kan şekeri regülasyonunu bozuyor. Stresli kişiliğin Muhtemelen kötü alışkanlık ihtimali daha yüksek.
1: Tabii, tabii.
2: Böyle bir sıkıntı var.
1: Doğru.
2: Egzersize ne kadar uyum gösteriyor bu problem?
1: Onu da stresli yapabiliyor
2: tabii,
1: zaten.
2: Tabii. Sağlık profesyonelinin ona verdiği önerilerin yüzde kaçını uyguluyor?
1: Evet.
2: Gibi hani 360 derece baktığın zaman zaten bu ciddi olarak bir kalp krizi riskini de arttırıyor.
1: Peki hocam, çok aceleci insanlar. Mesela trafikte kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksek olan insanı anlıyorsun. Yani hiç beklemeye tahammülü yok.
2: Hı hı.
1: Deli gibi gaza basıyor. Bu damarlar çıkıyor, yüzü kızarıyor.
2: Evet.
1: Hep acelesi var. Bu acelesi olan insan tipi. Mesela çok da acelesi yok ama öyle algılıyor. Bu risk oluşturuyor mu sence? Yani bir de hani dedik ya programın başında hep acelemiz var diye.
2: Hı.
1: Bu sabırsızlık, acelecilik, işte bir şey beklerken zihnin sürekli onda olması ne tür bir bağ ile kalkıyor?
2: Bence orada ne önemli biliyor musun? O kişi etrafına mı daha fazla zarar veriyor yoksa kendine mi daha fazla
1: zarar veriyor? Değil, kesin.
2: Ama bazı insanlar biliyorsun etrafına zarar verir de kendi
1: kendisini
2: zarar görmez.
1: Kurtarır,
2: çünkü
1: tabii,
2: etrafına yansıttığı için esasında o kendi içinde bir iç huzuru bulur.
1: Evet.
2: Öyle bir sıkıntı var
1: doğru,
2: ya.
1: Doğru.
2: Eğer karşısındaki ne değil kendisine zarar veriyorsa o zaman tabii ki hani damar hastalığı riski artacaktır.
1: Peki babadan oğula geçen bu tür özellikler olabilir mi sence? Yani kalp krizinin öngörülebilmesi işte ailede böyle bir öykü var mının bir parçası da babasından bu tür bir davranış örüntüsünün ona geçmesi olabilir mi? Nasıl bakarsın buna? Mesela yine aceleci, şikayet eden, öfkeli birini babadan öğrenmiş olabilir mi kişi?
2: İlla aynı evde büyüdüyse evet.
1: Yani, bu da etki
2: tabii, tabii genetik olarak zaten böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz. Yani ailesinde 55 yaşın altında kalp krizi geçiren, felç geçiren birey öyküsü varsa o kişide de bu risk yüksektir.
1: Hı-hı.
2: Onu söyleyelim. Aynı evde büyüyen bir çocuğun da yani benden çok daha iyi bileceksin.
1: Estağfurullah.
2: Muhtemelen aynı karaktere bürünme ihtimali de çok daha yüksek.
1: O demin söylediğin şeyle ilgili çok enteresan bir deneyim. Sana yemekte anlatmıştım en son. Aysun Hanımcığım, anneciğim 33 gün hastanede yattıktan sonra bana dedi ki eve çıkarsam iyileşeceğim dedi. Enfeksiyon katındayız.
2: Evet.
1: Eve çıktı, enfeksiyon sıfırlandı.
2: İyileşti.
1: Yani bu ilişkide aslında benim gözlemim ve bu deneyimim çok enteresan. Çok iyi doktorlar bakıyordu yani onunla ilgili bir şey söylemem ama böyle bir şeyin net bir şekilde gerçekleştiği yeni bir deneyime sahibim. İşte, biraz ilginç ve ölçülmesi de zor olan bir şey olduğu
2: evet,
1: için bilimsel olarak kanıtlanması zor.
2: Kanıtlanması çok ama şunu biliyoruz mesela uzun yaşamda. Japonya'da en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Bu kadar uzun insan, bugün Japonya'da çok insanın uzun yaşıyor olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi kalori kısıtlaması.
1: Aha.
2: O ki Okinawa bölgesinde Japonya'ya göre daha da düşük kalori alınan kalori. Dolayısıyla orada daha yüksek deniyor ama ikinci önemli neden de ertesi gün uyanmak için bir nedenin olması.
1: Ya, çok önemli. Depresyonun da temel belirtisi bu. Yani sabah uyandığındaki enerjin.
2: Evet.
1: Depresyonu en çok buradan ölçüyoruz. Bir depresyon tedavisi programında da tam olarak sabah enerjiyi arttırmak üzerine bir sistem kurduk. Sanal gerçek gözlüğüyle ve çok işe yaradı. Sana ayrıca bunu
2: çok güzel
1: size anlatmak isterim. Murat Hocam, su içiyor insanlar. Diyorlar ki suyla uzun yaşayacağım. Sürekli bir su durumları var. Böyle ellerinde 2 litrelik 3 litrelik şeyler. Burada da fazlası zarar, azı karar ya da herkesin suyu çok içmesi gerekir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Şöyle, aslında suyla ilgili işte bir 8 bardak kavramımız var ama bu 8 bardak bilimsel bir veriye dayalı bir kavram değil. Sıvı ihtiyacı bireysel aslında ya da işte mevsimsel, yaşam tarzınızla alakalı. Şu egzersiz yaparken çok terliyor olabilirsiniz ya da işte mevsim yazdır çok terliyor olabilirsiniz ve su kaybediyor olabilirsiniz. Su için yani yeterli su alıp almadığınızla ilgili en iyi gösterge idrar rengidir. İdrar rengi tabii.
1: Tamam,
0: idrar renginiz ne kadar koyulaşırsa o kadar vücuttaki su miktarı yeterli değil anlamına geliyor.
1: Ne kadar güzel cevap verdin.
0: Ve idrar rengi ne kadar açıksa o kadar da vücuttaki su miktarınız yeterli oranda diyebiliriz. Geçen hafta bir çalışma yayınlandı. Hatta ben de sosyal medyada yayınladım onu. Kişileri iki gruba ayırıyorlar ve işte az su içenler ve az su içenler yaklaşık günde 1.4 litre civarında su içenler. Çok içenler de 2.2 litre ve civarında içenler. Ve sabah idrar rengi koyu olan insanların kortisol seviyelerinin çok daha yüksek ve daha stresli, daha depresif insanlar olduğu ortaya çıktı.
1: Wow, çok iyi.
0: Tabii ki o yüzden de su bütün sistemi etkileyen bir yapı. Çünkü vücudun büyük bir miktarı sudan oluşuyor biliyorsunuz. O yüzden de onun yerine koymadığınızda sistemlerin çalışmasında hani böyle makinenin o çarklar arasındaki yağ eksik olduğunda tabii. Hani çarklar dişlerini yitirmeye başlar zaman içerisinde.

0: De, sudansın da öyle bir şey. Çünkü biz sulu ortamda vücut evet. işlevlerini görüyor. Ama dediğim gibi bu yeterli su benim için 2 litredir. Senin için 3 litredir. Başkası için çok egzersiz.
1: Ya da bazı fırında insanlar, çalışan biri için.
0: Evet ya da bazı insanlar çok ter. Mesela bazı insanlar hiç terlemez. Bazı insanlar çok aşırı terler mesela. O yüzden de su kaybındaki en iyi gösterge idrar renginize bakacaksınız. İdrar renginiz eğer koyulaşmaya başladıysa evet yeterli su almıyorsunuz. Mutlaka onu suyla tamamlamak
1: zorundasınız. Hocam çay benim psikolojimi çok olumlu etkiliyor. Çok seviyorum çay içmeyi. Daha sıcak, daha hoş bir sohbet ediyorum mesela insanlarla. Ev içinde de öyle, aile içinde de öyle. Buradaki su işe yarıyor mu?
0: İşe yarıyor ama biz ona sıvı diyoruz, su demiyoruz. Yani o vücuttaki sıvı miktarını atıyorum çorbanın içindeki de yarıyor. Tamam. İşte bir sebzenin meyvenin içindeki su da yarıyor. Ama sıvıyla sıvı. Suyu birbirinden aynen. ayırmak
1: çok
0: lazım.
1: Çok güzel
2: bir bu arada su zehirlenmesi geçiren birini söyleyeyim, bir ünlü söyleyeyim size. Brookshield.
1: Evet. Çok içmem gerekiyor diye.
2: Aynen çok içmem gerekiyor. Gerekiyor. Ondan sonra kim gene erkek aktörlerden bir tanesiyle şey beklerken bir anda yığılıyor. Acil ambulans çağırıyorlar. Hastaneye götürüyorlar. Bir bakıyorlar ki o kadar çok su içmiş ki sodyumu düşmüş kandaki. Tabii beyin ödemi falan derken.
1: Öyle. Çok da ihtiyacı yoktur aslında değil mi? Brookshield böyle güzelliğiyle.
2: İşte belki artık zayıflama falan. Bir böyle de bu bir son şey. Dönemde hakikaten ya her şeyde moda oluyor ya artık. Hani işte o büyük koca termoslarla su taşımak yani. Falan.
1: Doğru. Bir şey daha esasında burada sormak istiyorum her ikinize de. Şimdi bazı insanlar işte belli yerlerde at yiyen var, köpek yiyen var, böcek yiyen var, kurt en son programa sen gelip de proteini kurttan alacağız falan deyince güzel mesaj aldık. Ama kurt da yenebilir sonuçta bir ihtiyaç. İşte Fransızlar zamanında o salyangozu yemiş. İşte
3: hala yiyorlar.
1: Hala yiyor.
0: Ama ne yemiş?
1: Bunlar keyiften yenmiyor yani sonuçta.
0: Bu yüzyıl savaşları zamanında yeterli gıdaya ulaşamadıkları için kurbağa ve salyangoz yemeye başlamış.
1: Bizim kokoreç yememizde herhalde keyiften yani işte şu varken de bunu yiyelimden değil. Zorluklardan oluşan şeyler. Peki burada bu mesela dengesiz beslenme her zaman oluyor manasında bunu kullanıyorum. Çünkü her bölgenin insanı farklı besleniyor. Mesela Tayland'a gidiyorsun inanılmaz lezzetli her şey. Ama meyvesi bile bizdeki meyve değil. Peki o zaman yani bu biraz abartılıyor olabilir mi? Kısaca seni kızdırmadan sormak istiyorum.
2: Ve hazırladı. Paketi yaptı.
1: Yani beslenmeyi bir sektör olarak çok o bize çok önemli mi sürekli söylemeye çalışıyor? Şu gofret olayına peki.
0: Ya şöyle mesela bazı şeyler sektör tarafından pompalıyor. Mesela nedir bunlardan? Mesela şu ananas sanki yemezsen meyve yemiyormuş gibi kabul eden bir grup var.
1: Ya da zayıflayamazsın.
0: Ya da şu avokado yemiyorsanız çok büyük bir eksiklik.
1: Ve yiyor da insanlar böyle olunca.
0: Evet yiyor. Bu tamamen bir sektör aslında. Yani ve dikkat edin sektör bir takım şeyleri mesela ben hep şeyi anlatırım. İşte hayvan sütü içmeyelim diyen bir grup var ama bir yandan da arkada büyüyen bir bitkisel süt pazarı var.
1: Yani İşte
0: anlatabiliyor muyum? Yani hani onu beslenme. Evet onu kötüleyenler arkada başka bir sektörü büyütüyorlar aslında. Evet. Ya da işte glutensiz beslenin diyen bir grup var. Evet ama onun arkasında bir sektör var. Glutensiz ürünler üretiliyor çünkü. Ve belki de glutenli üründen çok daha sağlıksız ürünler çok ortaya çıkıyor ondan sonra. Bu bir sektör maalesef. Ama bunu yöneten de insanların trendleri. Yani insanların beklentileri. İnsanlar sürekli farklı bir şey bekliyorlar. Şimdi yakında başlaştı. Ben de her sene yazarım. İşte 2026'nın beslenme trendleri ne olacak diye. Şimdi enteresan şeyler çıkacak ortaya ama bahsettiğin o kurtları biz yiyeceğiz bir gün. Yani belki yiyeceğiz. Belki bize denk gelmez ama. Yani. Ama yiyeceğiz.
1: Hayır sen yapacaksın ne yiyeceğiz yani gibi geliyor bana. Bir yandan da mı?
0: Öyle çünkü olacak. Protein kaynaklarımız azalıyor giderek ve azalıyor. Onları yerine koymak için de farklı kaynak arayışlarına bütün dünya girmiş vaziyette ve zaten yeniyor şu anda. Yani biz sadece şu anda işte tiksindirici buluyoruz belki ama ama dediği şeye katılıyorum. Yani beslenmeyi yönlendiren bir sektör var sonuçta.
1: Peki hocam yani şimdi o yapay et falan gibi durumların da arkada bir hikayesi var.
0: Tabii ki
1: var. Ve biz bunların işte farkına varalım. Yani değil mi? Bir yapay et, gerçek etin yerini aslında sizin söylediğiniz manada. Bir açıdan yani bir ölçümle tutabilir
0: de. Ben olsam et yememeyi tercih edebilirim.
1: Yememeyi
0: mesela,
1: tercih ediyorum. Onun da yaşları var diyorlar.
0: Büyük konuşmayayım ama.
2: Ama şimdi orada teknoloji de çok ilerliyor.
0: Tabii
2: mesela
0: ki.
2: Bak Singapur'da yapay et derken yani besi yerinde et üretmeye başladılar. Ve hamburger satan bir zincir var bunlar. Hani sıfırdan petri diş şeyleri kutuların içinde. Şimdi birkaç hücre alıyor.

0: Ya şöyle, şimdi tıpta biliyorsun 1 ve 0 yok. Yani buna evet ya da hayır diye cevap veremem. Ama şunu biliyoruz, 90 yaşına kadar bunların önüne %75 şansla geçebilirsin.
1: Evet, %75 şans çok yüksek bir oran.
0: %25 de genetik. Yani burada yapabileceğin şey ne? Tabii ki aile hikayesini bilmek çok önemli. Yani illa genetik test yaptırmana gerek yok. Ama teyzen, halan, anneannen, babaannen, deden nasıl vefat etmiş? Tabi o jenerasyonda bilmek de bazen güç oluyor ama tabii. Hani biliniyorsa en azından işte ailemde kolon kanseri var mı? Kolon kanseri varsa 45 yaşında sen mesela mutlaka kolonoskopi yaptıracaksın. Hatta eğer senin ailende kolon kanseri, yani kalın bağırsak kanseri 35 yaşında birinde çıktıysa sen 30 yaşında 5 yıl önce yaptıracaksın onu.
1: Evet.
0: Kalp hastalığı eğer 50 yaşında birinde çıktıysa sen de 45 yaşında en geç bir kalp doktoruna git ve testini yaptır. Bugün için bence yani insan ömrünün uzamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi aslında erken tanı.
1: Erken tanı.
0: Bugün biz kolon kanserini daha henüz et beni düzeyindeyken yakalayabiliyoruz ve bir ameliyat gerekmeden sadece kolonoskopiyle, yani kamerayla girip işi bitirebiliyoruz.
1: Muhteşem bir şey bu.
0: Kalpte de çok benzer şeyler var. Bugün çok rahatlıkla anjiyo yapılabiliyor, tomografi anjiyosu yapılabiliyor.
1: Hocam kaç yaşında önerirsiniz? Az önce söylediniz ama bu yoksa, bu hikaye yoksa ben
0: bence
1: yok.
0: 50 yaşında bir kişi mutlaka bir baz olarak, temel olarak kalbine baktırmalı.
1: Nerede baktıracak hocam? Yani kardiyoloji. Devlet hastaneleri yapar mı bunu?
0: Yapar tabii.
1: Yani benim bir problemim yok diye gitsem, ya kardeşim bak bu kadar problemi olan insan demezler.
0: Yok yok, hayır şey. Tabii ki. Tabii bütün kardiyoloji birimlerinde, çünkü efor yapılabilir, eko yapılabilir, elektro çekilebilir. Bunların hepsi yapılabiliyor. Dolayısıyla buna bakarak en azından bir risk değerlendirmesi yapılabilir.
1: Peki kalp krizi bizde herhalde en çok ölüm nedenleri arasında ikinci sırada. Birinci sırada.
0: Bütün dünyada öyle.
1: Bütün dünyada.
0: Her üç ölümden bir tanesinin
1: kanserde
0: nedeni.
2: Evet. Ve hala öyle durum muhtemelen. Kadınlardaki temel ölüm nedeni kalp.
1: Kalp.
2: Evet. Hala öyle galiba.
1: Bu böyle bir durum varken siz açıkçası ailede bununla ilgili bir hikaye varsa daha öncesinde, yoksa da 50 yaşında bununla ilgili bir görüntünün farkına var ve önlemlerini al.
0: Al diyorum mutlaka.
1: Önlemlerin içinde de tabii ki beslenme yoğun bir şekilde var. Hocam nereye doğru gidecek bu iş? Bir de böyle bir gelecek şeyi kursak. Yani biz hakikaten o haplarla beslenip de işte bu gelecekle ilgili yapılan filmlerde, işte Geleceğe Dönüş geliyor aklıma. Cem Yılmaz'ın Gorası da geliyor bir yandan. Yani o haplarla hayatımızı sürdürme hikayesine doğru gidecek miyiz? Çünkü kaynaklar azalıyor. Su bile azalıyor dünyada. Kaynakların genel olarak azalıyor. Hatta tarımın bile bırakıldığı bir dünya. Çünkü insanlar çok el emek harcaması gereken işleri de çok yapmıyorlar. Ülkemizde de benzer bir durum var. Olur mu sence böyle?
2: Ya olay gerçekten? Bir kapsülü doğruyu yani bir yüzyıl sonra daha belki gidebilir ama yani şu anda yeni kaynaklar yaratma, işte yani şu laboratuvarda üretilen etler gibi ya da işte farklı protein kaynaklarını insan beslenmesine yerleştirme gibi bir takım eylemler olacak ya da işte tarım dikeye doğru gidecek gibi ondan sonra. Ama yemenin sadece bir fizyolojik olay olmadığı ülkelerden biriyiz biz. Yemek bizim için sosyal bir
0: kültür.
2: Kültür. Evet, yani biz bayramında, seyranında, cenazesinde, osunda yemek yiyen insanlarız. Evet. O yüzden de o kültürü ortadan kaldırmak o kadar yakın zamanda olmayacaktır açıkçası.
1: Bir de bizim hani bu yaşadığımız coğrafyanın da temel keyif ve birleşme
2: kesinlikle
1: alanı yani.
2: Ama
1: yani
2: düşünsene
1: yani
2: Türkiye'de
1: Roma'sından Bizans'ına,
2: Türkiye'de her bölgeye gidip farklı bir yemek kültürüyle karşılaşıyoruz.
0: Ama yani şu noktaya gelebiliriz. Yakın gelecekte değil. Belki biz görmeyiz ama bizden sonraki jenerasyonlar belki görür. Yani bu tür yemeğin kültür olayları diyelim, daha sınırlı yaşanma noktasına gelebilir. Sadece düğünlerde olabilir. Sadece doğum günlerinde olabilir. Tabii. Çünkü biz bugün evet gıdanın azlığından bahsederken artık yavaş yavaş gıdanın kirliliğinden de bahsediyoruz. Tabii. Yani bugün herbisit, pestisit gibi tarım ilaçlarıyla kontamine olmuş, bulaşmış yiyecek maalesef çok. Belki de biz ileride kapsülleri gıda az olduğu için değil ama çok kirli olduğu için almak zorunda kalacağız.
1: Hocam aynı durum öyle de bir ticari buhrana, yani şu organik ürün diye satılan şeyler var ya, yani onların organik olmadığını falan bir şey. Yani oralarda bir takım hatalarımız var galiba.
2: Var. Yani orada ya, organik de doğalı birbirine bir karıştırıyor. Organiklik aslında bir sertifikasyon. Evet. Yani bir sertifikaya sahip olan bir ürüne siz organik diyorsunuz.
1: Doğal ürün demek.

0: Biraz yani herhalde. Pazar doğal ürün de ben mesela bana doğal ürün şöyle geliyor. Ben gideyim bir dağa işte yolda yürürken önüme bir böğürtlen çıksın. Öyle benim için yok. O doğal. Çünkü onu ben ekmedim ya da başka bir insan ekmedi.
1: Öyle bir şey
0: ama
1: yok.
0: İnsanın ektiği böğürtlen bile artık bence doğal değil. Bir böğürtlen olmuyor.
2: Geçenlerde bir televizyon programında vardı. Muhabir köylünün yanına gitti. Hı. Ay ne güzel siz burada işte organik ve doğal besleniyorsunuz dedi. Siz burada ne güzel hiç ilaçsız yapıyorsunuzdur yok, bu işi. Yok, dedi ki ben dedi ilaç atmasam burada börtü böcekten yiyemem ki hepsini bitirirler hasatın dedi.
1: Kesinlikle öyle.
2: Önemli olan esasında bizim regülasyonları doğru işletiyor evet. olmamız.
1: Yani bir şey söyleyeyim mi tam söylediğinle ilgili. İşte geliyor işte Kuşadası'nda yaşayan biri olarak arabayla geliyor oh diyor sonunda doğal ürünler gidip o pazara gidip alış ya değil yani.
2: Değil.
1: Yani.
2: Tabii ki.
1: Bir şey yok. Ne İzmir'de, ne Aydın'da, ne Muğla'da.
2: Kullanmak da zorundayız zaten. Aksi takdirde milyarlarca insanı doyuramayız yani. Ama
1: Akdeniz sineği.
2: Hani kontrolü yapması lazım. Yani gerçekten o tarım işçisinin ne kadar gübreye herbisit, pestisit vesaire attığının denetlenmesi hayır, gerekiyor. En önemli
1: şu,
2: şey aslında.
1: Burada bir tane Akdeniz sineğini sana zarar vermeden imha eden bir ilaç var. Bir de evet. sana zarar vererek imha eden bir ilaç var. Biri 50 lira, biri 10 lira. Sen 10 lirayı tercih ettiğin sürece evet, bu evet. olacak ve yaşanacak yani.
0: O inorganik ilaçların yerine de organik ilaçlar aslında tarımsal ilaçlar. Yani evet. atıyorum işte bir bitkiden elde edilen bir maddeyle belki öldürme ya da öldürme değil mi? Yok etme, ıslah etme, belki. Uzaklaştırma yönüne gitmesi gerekecek dünyanın. Çünkü toprak da kirlendi. Yani toprağın da mikrobiyotası bozuldu aslında ve şu anda bizim yediğimiz bir elmanın içerisindeki işte vitamin ve mineral bundan 50 yıl önceki elmayla aynı değil zaten.
1: Kurta bağlayacaksın yine burada.
0: Yok bağlamayacağım. Bağlamayacağım şöyle. Mesela dünyada buğdayı örneğin protein kaynağı olarak kullanan işte Afrika ülkeleri var. Yani onlar proteini oradan alıyorlar. Başka evet. kaynakları yok. Hayvansal kaynağı o kadar ulaşım yok. Ve tabii. yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yani buğdayın şu anda protein oranında %10 ile 15 oranında azalma var. Bu bazı toplumlar için çok büyük bir problem. Çok büyük bir kayıp.
1: İlk başta sorduğum soru da biraz öyle yani. O da onun bedeni de bu tür bir beslenme üzerinden kesinlikle. Bir alışkanlık kazanıyor. Aynı soruyu Sayın Murat Aksa'ya sormak istiyorum. Yapay kalp, işte domuz kalp falan böyle bir şeyler sürekli dolanıyor. Kalp dünyadaki ölüm nedenlerinin bir numarası olmaktan çıkabilir mi? Bunu gelecekte nasıl görüyorsun hocam? Yani bu risk yavaş yavaş azalacak ve kalp artık bizim için dert olmaktan çıkar mı zaman içerisinde?
2: Yani eninde sonunda bir şekilde öleceğiz.
1: Yani bir nedeni
2: kazık çekecek halimiz yok bu dünyaya. diğer nedenlerin üzerine de aynı derecede saldırıldığı için muhtemelen kalp hastalıkları ve yani kalp damar hastalığı. Ben kalp doktoru değilim biliyorsunuz. Genel cerrahi evet. uzmanıyım. Ama damar cerrahisiyle uğraşıyorum. Kalp dışındaki damar bölümleriyle. Evet. Yani damar hastalıkları birinci sırada olmaya devam edecektir bence ölüm nedenleri arasında. Çünkü kansere de bir yandan çare buluyoruz. Hani kalbe çare bulup kansere bulamasan belki o birinci sıraya yükselir. Bence hala en önemli hastalık problemi yine kalp olacak bence. Hele bu obezite oranlarıyla zaten kontrol etmemiz de çok olası değil yani açık söyleyeyim. Hani birinci sıradan çıkartmak
1: biraz
2: mümkün
1: zor.
2: Değil.
1: Peki tabii. hocam kadınların psikolojisini çok etkileyen varisler. Şimdi senin de tam şey evet. Yani seni Murat Aksoy yapan tıp dünyasında orada yaptığın önemli işler. Kurtulabiliyor mu insanlar?
2: Kurtuluyor tabii ama genetik orada da etkili onu söylemek lazım. Yani biz mesela ameliyat yaptığımız zaman bir yıl içinde %98 kontrol altına almış oluyoruz. %2 yeniden olma riski var bir yıl içinde.
1: Hocam çok iyi bir oran verdin.
2: Evet ama 10 yıl içinde bu %10'a çıkar. Yani çünkü ne olursa olsun biz bir kişiyi ameliyat ettiğimiz zaman onun genlerini değiştirmiyoruz aslında.
1: Tabii ki.
2: Sadece
1: tabii
2: o andaki ki. Problemi kontrol altına almış oluyoruz. %90 oranında aslında kontrol altında kalıyor. Ama şimdi burada nüks dediğimiz zaman yani yeniden olmasından bahsederken eğer kılcal damarları da o sorunun içine katıyorsak orada iş daha problemli. Çünkü bir kere kılcal damarı çıkan bir kadının ömür boyu kılcal damarı çıkar.
1: Çıkar anladım.
2: Benim mesela hastalığım skleroterapi yapıyorum, iğne tedavisi yapıyorum evet. diyelim ki.
1: Ve oradaki görüntülerde inanılmaz sonuç alınıyor yani. Ağrı evet. da çözülüyor iş.
2: Görüntü onu da söyleyelim.
1: Görüntü kurtu yani tabii, görüntü
2: ama
1: açısından
2: bak, onu
1: diyorum.
2: Da söyleyeyim. O anda esasında o damarın silinmesi benim teknik başarım demek.
1: Evet.
2: Sonrası hastanın biyolojik başarısına, başarısına bağlı. O yüzden evet. skleroterapideki başarı %70 civarında.
1: Yine iyi hocam.
2: Evet gene iyi. Bir de kişinin kaç tane genetik eğilimi var. Yani kaç geni problemli o önemli.

0: bazı hastalarım var mesela, senede bir kere, iki senede bir kere geliyor, skleroterapisini yaptırıyor, bir iki sene idare ediyor, sonra gene geliyor. Bazı hastalarım var 10 yıl 15 yıl önce yaptırmış, yeni geliyor mesela. Dolayısıyla o da kişiden kişiye çok değişen
1: bir şey. Değişiyor. Şimdi son bir sorum var hocam, süremiz artık bitiyor, son sözlerinizi alacağım, önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın diyeceğim. Ama hem psikolojimizle ilişkili olduğu söylenen, hem de genel sağlık durumumuzla çok ilişki olduğu söylenen magnezyum konusu. İnsanlar bugün magnezyumu kullanıyor, her gün kullanıyor, yüksek dozlarda kullanılıyor ve bu öneriliyor. Şimdi işin uzmanı buradayken sorayım, magnezyumu gerçekten herkes yüksek dozda kullansın mı?
2: Şimdi şöyle, yani dünyadaki yapılan çalışan toplum bazlı çalışmalarda, evet, toplumların yaklaşık 1/3'ü yeterli magnezyum almıyor. Bu yine hem beslenme tarzımızdan kaynaklanıyor, hem de aslında yeterli kaynağa ulaşamamaktan da tabii ki kaynaklanıyor. O yüzden de magnezyum takviyesini gerekli olan kişilere öneriyoruz. Ama şurada, orada ince bir nüans var. Hiçbir gıda takviyesi, bu sadece magnezyum için değil, hiçbir gıda takviyesi bir beslenme ve yaşam hatasını düzeltmez.
1: Evet, çok
2: eksikliği
1: evet.
2: yerine koyabilirsiniz.
1: Eksikliği yerine koy. Ama eksikliği, sen yine yanlış
2: evet,
1: yaşıyorsan.
2: Evet, eksikliğiniz varsa tabii ki bunu yerine koyacaksınız. Bunu eğer gıda ile yerine koyamıyorsanız dışarıdan takviye almak çok daha mantıklı. Ama orada da işte biliyorsunuz magnezyumun birçok farklı formu var. Bazıları gece alındığında işe yarıyor, bazıları evet. gündüz alındığında işe yarıyor, evet. bazıları sadece sinir sisteminin çalışmasını hızlandırıyor. Bazıları işte kasların iyileşmesini hızlandırıyor ya da bazıları daha iyi uyku sağlamanızı sağlıyor. Ondan sonra herkese mi? Hayır. Biz ne yapıyoruz diyetisyen olarak? Biz gelen kişinin beslenme öyküsünü alıyoruz. Yani bu insan neler yiyor? Nerede eksiklikler var ve hangi vitamin ve minerallerde eksiklik olabilir hesaplayabiliyoruz. O hesaplama sonrasında eğer bir kişi ya da atıyorum biyokimyasal parametreler var. Kişi gitmiştir, işte baktırmıştır değerlerine. O değerlerde atıyorum işte D vitamini eksiktir, işte B12'si eksiktir ya da işte magnezyum düzeyi düşüktür. Bunu zaten kanda ya da işte biyokimyasal idrarda bir şekilde görüyorsa hekim zaten diyor ki lütfen takviye olarak bunu al diyor. Ama herhangi bir şekilde bir analiz yaptırmadan kişi bize geldiyse, o zaman ne yapıyoruz? Bir beslenme öyküsünü alıyoruz. Aa, diyoruz ki ya sen bunu, bu grubu tüketmediğin için sen bunları yetersiz alabilirsin. Bunları sana supplemente etmemiz gerekebilir diyorsunuz. Ama bu şu demek değil ki herkes her gün işte leblebi gibi durmadan bir supplement alsın, magnezyum alsın değil. Vücut ya o kadar akıllı bir şey ki, vücut fazla olanı bir şey yapmıyor. Yani hoş geldin ayı seni gel işte sarıp sarmalayayım şurada kenarda tutayım demiyor. Yani kullanabildiğini kullanıyor, kullanamadığını da. Bir de şöyle bir kritik var aslında. Murat antioksidanları deyince işte bir zamanlar antioksidanlar böyle işte yani mükemmel bir buluş olarak görüldü. Ama sonra görüldü ki yüksek doz antioksidan aldığınızda da bu sefer tam tersine kanserojen etki yaratabiliyorsunuz vücutta. Vücutta bir denge var. Evet. O dengeye hormesis deniyor. Hormesis aslında az olan ya da işte nasıl diyeyim hani öldürmeyen güçlendirir hikayesi. Vücut az olan bir şeyle gerçekten güçlenebiliyor ama çok verdiğinizde de onu çok verdiğiniz için bir kendini çok daha iyi hisseden ya ben hep şey derim işte atıyorum bir alanı temizleyeceksiniz. Bir yemek kaşığı çamaşır suyu da o temizliği yapar. Ama insanlar ne yapar? Ya çok daha iyi temizlesin 5 kaşık koyayım.
1: Tabii,
2: o daha iyi temiz olsun. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Vücut da böyle bir yer değil. Vücut da fazla verdiğinizi bu çok iyi geldi bana ben bunu sonuna kadar kullanayım demiyor. Tam tersine ters reaksiyonları itebiliyor vücudu. Muhteşem o yüzden de ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyin bize faydası yok. Ve tekrar altını çiziyorum. Hiçbir gıda takviyesinin beslenme ve yaşam tarzı hatasını düzeltme yeteneği yok.
1: Yeteneği yok. Şimdi melatonin için de geçenlerde böyle benzer bir çalışma yayınlandı. Tamam kullanın uyku şu bu ama işte uzun vadede şöyle etkileri olabiliyor diye. Hocam artık programın sonundayız.
2: Evet.
1: Önümüzdeki haftada Murat Aksoy'un bir şu anda söyleyeceği sözlerle programımıza başlıyoruz. Her hafta yapıyoruz bunu konuklarımızla. Ne dersin? Birkaç cümle. Çok önemli gördüğüm bu konularla ilgili. İstersen damar sağlığı olsun, istersen damar sağlığının psikolojiyle ilişkisi olsun.
0: Yaşlanmayla ilgili bir tanım yaparak o zaman başlatayım bir sonraki programı.
1: Tamam.
0: Aslında yaşlanma doğumdan itibaren hücrelerimize bıraktığımız hasarın birikimi. Doğumdan itibaren o hücresel hasarı ne kadar çok biriktirirseniz, hücrelerinizin omzuna o kadar yüklerseniz

0: Yaşlanma o kadar hızlı oluyor ve sonunda da hem fizik hem mental gerilemeye yol açıyor ve arkasından da hastalıklara kapıyı açıyor. Dolayısıyla doğumdan itibaren esasında kendimize, önce çocuğumuza bunu anlatmamız gerekiyor. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra da hayatımızda aslında bu hasara neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ben bunu söyleyerek başladım.
1: Hocam çok güzel bir özet oldu. Yani bu hücre sağlığı konusu çok ihmal ediliyor tabii ki. İnsanlar daha büyük oranda şeylerin peşine düşüyor. Hücre sağlığı çok önemli. Murat Baş, önümüzdeki hafta Murat Baş'ın hangi sözleriyle program başlasın ister?
2: Ben de o zaman Murat'ın tam devam edeyim. Ben de hep şunu söylüyorum. Uzun yaşam anne karnında başlar. O yüzden de aslında o anne karnına düştüğümüz ilk andan itibaren her şeyin programlanması gerekiyor. Yani iş önce anneye düşüyor. Çocuğunu karnında taşırken yaptığı her eylem çocuğun sonraki yaşamındaki birçok şeyi etkileyebiliyor. Biz buna fetal programlama diyoruz. Bir de ben hep şeyi söylüyorum, takvim yaşınıza değil de biyolojik yaşınıza odaklanın diyorum. Çünkü kimliğinizdeki doğum tarihinize baktığınızda 50 yaşında olabilirsiniz ama biyolojik olarak 60 yaşında olabilirsiniz. Evet. Önemli olan o 60 yaşı 50 ve 50'nin altına getirmek. O yüzden de reçete çok basit aslında. Sağlıklı besleneceğiz, yeterli uyku uyuyacağız, stressiz bir hayat süreceğiz, düzenli egzersiz yapacağız ve Murat'ın defalarca söylediği sabah niye uyandığınız, hayat gayeniz ne, hayat amacınız ne, buna odaklanmanız gerekiyor. Bu 5 faktörü yerine getirdiğinizde her şey çok daha iyi gidecek diye düşünüyorum.
1: Hocam muhteşem bir özet yaptın hakikaten bugün söylediklerini. Efendim esasında hayatımızdaki en önemli şeylerden biri beslenme ve hayatımızda her an kalbimizin de hayatımızda bir şekilde rolü çok çok önemli gibi gözüküyor. Damarlarımızın boyu, uzunluğu çok çok fazla, sağlığımızı oradan elde edeceğiz. Hayatta neye önem verdiğinizi bir gözden geçirmenizde fayda var. Ben de onu söyleyeyim sağlıklı yaşam için. Aslında reçeteyi hocalarımız çok net verdi ama sizin öncelikle bir karar vermeniz gerekiyor. Çok değerli, çok beyefendi, gerçekten altın kalpli iki tane insan bugün stüdyomdaydı. Murat Aksoy ve Murat Boş. Murat Baş, sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz.
3: Biz de seni çok seviyoruz.
1: Gurur verdiniz. Gurur verdiniz. Güzel bir program oldu efendim. Sizlere de güzel bir hafta sonu dileyelim öncelikli olarak. Güzel bir hafta dileyelim. Ondan sonra tekrar önümüzdeki hafta burada buluşalım. A Para kanalına da bize bu imkanı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.

0: Şaşılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
3: Bu ıslatır ha.
4: Tadı yok.
3: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
5: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
3: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
5: Devam et oğlum.
6: Dünyanın en iyi döneri

0: a situation here?
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
2: Gary!
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
0: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
3: It's silk.
5: Of course it is.
3: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
3: Lick every step.
5: Three, two, one.
7: Thomas!
8: Range 300. At, weight 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
11: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinemaseverlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
13: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip it off. Flip in. Flip out. Get back!
3: Help us!
4: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
5: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
6: Survivors.
7: There is a place that still remains.
2: Go.
6: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
8: I'm Seema.
9: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
8: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
6: I miss the grocery store.
10: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
11: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir. Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
3: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
4: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
5: Lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
6: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
7: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
5: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
8: Geri çekilin, geri çekilin.
9: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
10: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
8: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
8: Gördüm, gördüm.
4: Ne gördün, ne gördün?
11: Lamba nerede?
12: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
11: Dikkatli ol, çok güçlü.
10: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
11: Cem, konuşsun istiyorum.
13: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
11: Ben Sony de konuşsun istiyorum.
13: Kuş.
11: Kuş, kuş.
10: Bu adam tırlatmış.
11: Üçüncü dileğimde Bay Titi.
14: Geçmişe gidemezsin.
11: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
13: Orada durun bakalım.
11: Çok tehlikeli bir çağ.
15: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
4: İşte veriyat prensin yeri sempolisi.
12: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
8: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
11: Başardık!
8: Yakalayın!
12: Kim sürüyor?
4: Bingo köpek koşuyor. Atla dörtlü ama...

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin, sözleri ve müziği Oğuzhan Atmaca imzalı Farkına Vardım çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan

0: tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz. Stüdyomuzda çok değerli iki misafirimiz var. Sevgili Zahit Aytekin, Melih Aytekin kardeşler. İki kardeşi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne iyi yaptınız da geldiniz.
1: Ben Zahit, 23 yaşındayım. Eczacıyım. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum.
0: Sever misiniz bulmacayı, yani, kelimeleri?
1: Bulmacayı tabii gazetelerden falan çözmüşlüğümüz vardır. Çok iddialı değilim ama severiz, güzeldir.
0: Abimize geçelim, Melih Bey. Bu arada benim abimin de adı Melih. Buradan ona da sevgiler, selamlar olsun. Sevgili abilerimizin adı. Abimiz Melih Aytekin'i tanıyalım. Buyurun.
2: Merhabalar, ben Melih Aytekin. 28 yaşındayım. Bilgisayar mühendisi, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Arabalarla haşır neşirimdir. Genelde boş vakitlerimi onlarla değerlendiririm.
0: Harika. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Burada beraber yarışacağız. Hazırsanız birinci etabı başlatıyoruz. Hazır mıyız?
2: Lütfen.
0: Çok iyi. Peki. Kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız efendim. Birinci etaptayız, sır küpündeyiz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde, 1 ile 25 arasında soru seçerek başlıyoruz. Ve ilk yarışmacımız Zahit Bey seçerek başlıyor. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açabilirim.
0: 5 nolu soruya gidiyorum, hazırsa.

0: Baharat, şifalı otları ve kurutulmuş gıda maddelerinin ticaretini yapan satan yer.
1: Aktar.
0: Süreyi başlatayım.
1: Aktar.
0: Aktar, doğru yanıt. Tebrik ediyorum. İlk yanıtımızı aldık. Biraz heyecan geçti mi?
1: Rahatız.
0: Rahatız. Peki. Doğru yanıtı da verdikten sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 10 lütfen.
0: 10 nolu sorumuz geliyor. Türü veya şekli sorulan şüphe 3 harfli sorumuz yanıtı ne acaba? 3 harf. Türü veya şekli sorulan şüphe. Peki.
1: Bilemedim.
0: Bilemedik. Biz destek oluyoruz. Bir harf açıyoruz. Melih Bey hazır mısınız? Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattık.
1: Şık.
0: Değil.
1: Şak.
0: Değil.
1: Şek.
0: Şek. Doğru. Harikasınız. E harfini koyduk. Şek yanıtını aldık. Şek olacaktı. Buranın yanıtı. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 4 lütfen.
0: 4 numaralı soru. Harika bir soru seçtiniz. Tebrik ediyorum. Sevgi ve tutku duygusu.
1: Aşk.
0: Süreyi başlatmadan bile aşk geldi. Güzel. Sevgi ve aşkla devam edelim diyoruz. Kaç nolu soruyu sizin için açalım Melih Bey?
1: 22.
0: 22'ye gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Kişinin başına gelen iyi ya da kötü olaylar, kısmet.
1: Talih.
0: Süre başlasın.
1: Talih.
0: Talih yanıtı gelsin. Melih Bey hemen talih yanıtıyla devam etti. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Kelimemizin ikinci harfiydi. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz hemen. Bir foto sorumuz var. Bir fotoğrafımız var. Fotoğrafta da çok sevimli bir hayvan göreceğiz. Gördüğünüz gibi tüyleri uzun uzun, çift hörgüçlü bir deve soruyoruz efendim. Sorumuz geliyor. Uzun tüylü, iki hörgüçlü bir deve soruyoruz. Nedir acaba bu devenin adı?
1: Bilemiyorum, sallayacağım o yüzden. Şule.
0: Şule mi?
1: Buğle.
0: Buğle.
1: Hiç bilemedim.
0: Bari biraz. Şule, buğle. Peki. Keşke biraz daha yakından gitseydik. Biz bir harf açalım. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Zahit Bey.
2: Ama hiç
0: ne olabilir?
2: Tanıdık
0: ne
2: gelmedi bana.
0: Tüylü diyorum. Tüylü. Tü.
2: Tüylü.
0: Tü.
2: Tüla. Tüle.
0: Tüylü.
2: Tülü.
0: Doğru yanıt
2: biraz
0: tülü.
2: Kopya aldım sanki.
0: Tüylüydü.
2: Süper.
0: İki tane ü koyduk ve tülü olacaktı. Uzun tüylü, çift hörgüçlü deve. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu? 12 nolu soruyu açabiliriz.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 12. Çalı veya otlu bitkilerde sivri uç. 10 saniyeyi başlattık.
2: Diken.
0: Diken tabii
2: doğru,
0: ki.
2: Doğru değil mi?
0: Doğru yanıt. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Kardeşinize biraz destek oluyorum, kusura bakmayın.
1: Yo lütfen.
0: Arayı kapatsın diye.
2: Küçüklere biraz yardım etmek
0: lazım. Değil mi?
2: Lazım.
0: Ama destek olalım. Zaten miniklere destek diyoruz. Yani çok minik değilsiniz ama olsun. Buyurun.
2: 7 numaralı soruyu açalım.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor. Açıyoruz. Eski veya halk dilinde ünlem hayret ifadesi.
2: Ah gibi bir şey mi?
0: Aha yakın ama birazcık daha böyle yöreseldir bu.
2: Daha yuh olabilir mi?
0: Yok, böyle hayret ediyor bu böyle. Öf öf aha, öf der gibi. Peki bir harf daha açalım. Melih Bey hazır mısınız?
1: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyorsunuz?
1: Bah.
0: Değil. Beh. Beh. Doğru. Beh olacaktı. Bir hayret ifadesiydi. Eski halk dilinde bir ünlemdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru geliyor Melih Bey için. Ay gibi, hilal anlamına gelen sürenizi başlattık. Ay gibi parlıyor. Ne bu? Ay gibi.
1: Apay.
0: Apay. Değil.
1: Ay. Apak.
0: Ay gibi.
1: Ay.
0: Ay ay ay. Peki bir harf açalım bakalım. Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da geçer bu. Süreyi sizin için başlatıyorum Zahit Bey.
2: Ayça.
0: Ayça tabii ki. Ayça. Harikasınız. Yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hiç başlardan açmadık. Birinci soruyu açsak iyi
0: birinci
2: olur.
0: Birinci soruyu açsanız ben çok önermem ama siz bilirsiniz. Açıyor muyuz?
2: Ben biri istiyorum.
0: Peki biri istiyorsanız siz ettiğiniz siz bulacaksınız. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sonun ucundan destek olmaya çalıştım. Kurnazca yapılan iş veya plan. Sürenizi başlattım. Hmm. Kurnazca yapılan bir iş, plan.
2: Kurnazca.
0: Evet.
2: Hiç de aklıma bir şey gelmedi. Ama hak ettim.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Beraber bulacağız. Hazırsanız biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Melih Bey size geliyoruz. Yanı sırası sizde, süreyi sizin için başlatıyoruz. Son harfimiz T. Dört harfi ne olabilir?
1: Harf alayım.
0: Harf alayım veremiyoruz.
1: Fent biraz olabilir mi?
0: Fent mi?
1: Evet.
0: Doğru, fent.
1: Yani son harfini açmasanız bilemezdim.
0: Biliyor muydunuz peki fenti?
1: Yani kadının fendi gibi söylerler ama o oradan...
0: Oradan belki çağrışım yaptı. Aa. Harikasınız, fentti. Ben tahmin edemezsiniz. Birazcık daha tur yaparız, gider geliriz diye düşünüyordum ama harika.
1: Güzel yerden geldi.
0: Bir de F harfi, ilk harfi buldunuz şifre kelimede. F harfini de açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13. 13 olur.
0: 13 no'lu soruya gidiyoruz. Harika. Bir videomuz var. Önce dinliyoruz, izliyoruz, arkasından da sorumuz geliyor.

0: Yaz ile dinlediğiniz 2017'de çıkış yapan şarkıcı.
1: Çok da dinlerim, Berkay.
0: Berkay tabii ki harika da bir şarkıydı. 2017'den beri de yaz günlerinin en eğlenceli şarkılarından biriydi. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 17.
0: 17 numaraya gidiyoruz bakalım. 17. Yükseklik açısından düşük, süre başladı.
2: Alçak.
0: Alçak. Doğru yanıttı. Yükseklik açısından düşmüş olan alçak. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 gelsin sorumuz. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen. Süre başladı.
1: Bilemedim.
0: Bilemediniz. Değerli. Hazır mısınız Zahit Bey? Size geliyorum Zahit Bey. Bir de süre açtık. Ey İstanbul'da der hatta.
3: Alim olabilir mi?
0: İstanbul, değerli İstanbul.
3: Hiç aklıma bir şey gelmedi.
0: Gelmedi mi gerçekten?
3: Bir şey gelmedi aklıma.
0: Peki. Şimdi ben bir harf açacağım Melih Bey. Kesin. Hazırsa direkt daha ben İstanbul dediğimde yakaladı. Sürenizi başlattı.
1: Aziz.
0: Azizdi yanıtımız. Değerli, saygıdeğer, yüce anlamına gelen kelimemizdi. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Melih Bey kaç tane soruyu açalım? Bakalım.
1: 25'e dek demiştik.
0: 25'e kadar açabiliyoruz. 25'i evet. Mi açalım?
2: 16 olabilir.
0: 16 olabilir. Peki. Efendim, ateşle hüner gösteren sanatçıyı soruyoruz. Size ateşle oynuyorlar. Sürenizi başlattık.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz doğru yanıttı. Ateşle hüner gösteren sanatçıydı. Hatırlatmak istiyorum. Harf bulamıyorsunuz. İşiniz biraz daha zor olacak. Sizle devam ediyorum. Son 3 sorumuz. Kaç tane soruyu açalım Melih Bey?
1: 2.
0: 2 ne oldu soru? Melih Bey'e de kıyamıyorum. Abim geliyor sürekli Melih dedikçe aklıma. Melih, Melih. Hemen video soruya gidiyoruz. Önce bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Arkasından da bakalım sorumuz ne?

0: Japonya'nın batı kısmında olan bir sahil kentini soruyoruz size. Neresi olabilir bu sahil kenti? Kaş.
1: Akaşet.
0: Akaşet.
1: Akaşek.
0: Çok yakın.
1: Akaşak.
0: Akaşak. Hak olmadı da. Ben de yine bir H vardır gibi geldiği için de. Genelde Japonya deyince. A'lar H'ler kullanıyor. Bakalım hangi harf var içeride? H var. O zaman A da başlaydı. Zahit Bey hangi harfleri koyacağız?
2: Akaşi olsa gerek.
0: Akaşi. Evet. Doğru. Akaşi.

0: bilecek miyiz diye. Ama vakit ilerledikçe, harfler açıldıkça, ipuçları yaklaştıkça daha hızlı bulunuyor değil mi?
1: Şu an gayet iyi gidiyoruz bence.
0: Harikasınız. Son iki sorumuz. Size devam ediyoruz Ait Bey.
2: Şimdi neyi seçsem daha kolay olur, güzel olur.
0: Yakın açılmış yerlerden gidin. 1 ile 25 arasında. Bakın mesela güzel yerler var. 11 var ama çok önermeyeyim 11'i. Mesela 8'i önereyim size.
2: Evet, 3 harfle en azından.
0: Evet.
2: 8. sorudan gidebiliriz bence. Yani.
0: Geliyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki. Temiz, arı, saf, süre başladı.
2: Sak, sek, çok.
0: Pırıl arı. Pırıl.
2: Arı zaten.
0: Üç harf. Pırıl pırıl.
2: Temiz.
0: Pırıl pırıl.
3: Zahit yapma bunu.
2: Hiçbir şey gelmedi aklıma.
0: Pırıl pırıl da gelmedi.
2: Gelmedi gerçekten.
0: Üç harfli pırıl pırıl. Peki bir harf açalım. Melih Bey bak için süreyi başlatalım. Melih Bey. Ah diyor Zahit Bey. Buyurun.
2: Pak olabilir
0: ak
2: mi?
0: Pak tabii ki. Gelmedi mi aklınıza? Gelmedi mi
2: aklınıza? Gelmedi aklıma. Hatta böyle burada yazan arı falan geliyor aklıma nedense, garip.
0: Ben de üç harfli pırıl pırıl özellikle dedim. Hani saf, arı, saf, pak diye evet, direkt harfi yakalarsınız diye. Peki bir de harf buldunuz. Şifre kelimemizden A harfini açtınız. Harika. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç no'lu soruyu açalım? Size 11. yardımcı olmayacağım artık. Lütfen.
2: 11'i açabiliriz.
0: Tamam. Peki. Vazgeçtim. Hemen oluyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar ve şair. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız acaba? Süreniz başladı.
2: Üdeta.
0: Üdeta.
2: Üdera.
0: Üdera.
2: Üdeka. Üdela.
0: Değil.
2: Üdema. Üdena. Üdera.
0: Oh, bilemedi. Hazır mısınız? Bakın A'ya çok yakın bir harf koyacaksınız. Hatta diyebilirim ki A'ya o kadar yakın bir harf koyacaksınız ki sürenizi başlatıyorum. A'ya çok yakın.
2: Ünlü
0: alfabede.
2: Bir harf mi bu?
0: Sessiz
2: Üdeba.
0: Bir harf.
2: Üdeba mı?
0: Üdeba, doğru. Zahit Bey vallahi korkuttunuz beni. Şimdi çok yakın diyorum. Zahit Bey böyle bakıyor. Üdeba olacaktı. Evet. Harfimiz ve kelimemiz Üdeba'ydı. Edebiyatla uğraşan, söz sanatını bilen yazar, şairdi. Birinci etabı tamamladık. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç puan topladık.
2: Bakalım ne kadar.
0: Birinci daha etapta. Melih Bey, siz 10 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümü 50 puanla tamamladınız. Zahit Bey, Zahit Aytekin 6 yanıt verdi ve 6 kere 5 30 dedi. 30 puanla birinci etabı tamamladı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İkinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. 10 yanıt arayacağız. 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. İkinci etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım Aytekin kardeşler stüdyomuzda abimiz Melih Bey mi yoksa kardeşimiz Zahit Bey mi ipi göğüsleyecek diyoruz. Ve hemen dönüyorum birinci etabı önde bitiren Melih Bey'e. Melih Bey hazır mıyız?
1: Evet hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendiriyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olacağım. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: İstediğiniz
1: efendim.
0: Kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da durduracağız sürenizi. Hazırsa sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Süreniz başladı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diyen şairimiz kimdir?
1: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Harikasız Yahya Kemal, yetti bile. Safran hangi ilçe ile özleştirmiştir?
1: Safranbolu olabilir mi?
0: Safranbolu olabilir tabii ki. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra geliyor. Süreyi durdurduk. Aşk.

0: Aşk yarası ilaç kapatmaz diyor Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz şarkının adı.
1: Müslüm Baba Doktor.
0: Doktor, harikasınız. Kadın oyuncuya ne ad veriyoruz?
2: Aktris.
0: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Kızıl gezegen hangisidir?
2: Mars.
0: Mars çok yakında, o da doğru. Mor havuç, turp ve bulgurun mayalanmasıyla yapılan içecek nedir? Acılısı da olur, acısı evet, da olur. Şalgam. Kebabın yanına.

0: Harika gider şalgam tabii ki. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
1: Sen sus Ramazan.
2: Benim adım Şaban.
1: Öyle mi? Ramazan sendin.
3: Benim adım da Bayram.
1: Şu halde Şaban sensin.
3: Hayır, ben Ramazan'ım.
1: Yeter! Çıldırtacaksınız beni. Siz şöyle geçin. Siz de sıralanın şuraya. Bakalım anlayacağız kimmiş Şaban.
0: Tabii ki bakalım anlayacağız. İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
4: Süt Kardeşler.
0: Süt Kardeşler doğru. Metal bir topu omuz hizasından tek bir hareketle uzağa atmaya dayanan spor.
4: Gülle atma.
0: Gülle atma doğru. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı. Osmanlı bilim insanı.
4: Pas.
0: Peki hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz.

0: Oyuncak gibi şarkısını kim seslendirmek
1: istedir?
0: Güllü tabii ki. Rahmetli anıyoruz kendisini. Hemen pas dediğin soruya geliyorum. 17. yüzyılda yaşamış katip lakaplı Osmanlı bilim insanı.
1: İbni Haldun.
0: Katip.
1: Katip. Katip.
0: Dolaş.
1: Bilemiyorum ama.
0: Ne peki olabilir? Çok da yardımcı olmayayım. Bayağı bir bilmiş. Sonra Zahit Bey diyecek ki
2: çok zaman var zaten.
0: Evet, bir de 25 bilir saniye nasıl idareli kullandığınız süreyi de gerçekten tebrik ediyorum hepsini.
1: Yazar İbn Sina değil.
0: A7 lakabı katip. Katip Osmanlı. Sorunun içinde katip de Hasan, bir ipucu var. Katip lakaplı.
1: Katip, katip insan, katip Osman.
0: Vallahi yardımcı olacaktım ama son soruda olduğu için özellikle olmadım ama hemen söyleyeyim. Katip ne olabilir?
2: Çelebi
0: Osmanlı
2: değil mi?
0: Katip, Çelebi, Çelebi tabii ki. Biliyordunuz değil mi?
1: Yani evet.
0: Hepsini koydum.
1: Maalesef.
0: Katip Çelebi olacaktı. Harika bir yarışma çıkarttı.
1: Yine iyi ilerledim ama.
0: Gerçekten çok iyi yani. 10'da 9 çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Moralinizi bozmak istemem.
2: İnsan zaten kardeşine böyle yapmaz ama.
0: Birkaç taneyi bilmeden yani, geçti değil mi?
2: En azından bir tanesi
0: böyle
2: çok
0: güzel
2: oldu.
0: Kullandı. Kendisi bitirdiğinizde 30 saniye süreniz vardı. Tebrik ediyorum.
1: Gaziantep'e destek.
0: Gaziantep'e destek. Hadi bakalım. Şalgamı da bildik. Bütün sorularımızı doğru yanıtladık. Hazırsak size geçiyoruz. Hazır mıyız Zahit Bey?
2: Hazırım.
0: Tamam, heyecan yok.
2: Abimin
0: beraber yarışacağız.
2: Performansından sonra biraz şey
0: hiç
2: olsa
0: sıkıntı
2: da
0: yok. İnanın sorular çok rahat. Beraber çöze çöze gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bakın yine benzeri bir yerden geliyor. Sürenizi başlattım. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz kimdir?
2: Nazım Hikmet.
0: Değil. Biraz önce de vardı ismimiz.
2: Bunu pas geçelim.
0: Peki geçtim. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: nedir? Çarşambayı ne aldı?
1: Sel aldı.
0: Sel aldı dedik. Çoru Nehri hangi denize dökülür diyoruz. Çoru Nehri hangi denize dökülür?
1: Karadeniz'e dökülür.
0: Karadeniz'e dökülür. Doğru. Tabii yukarıya dökülüyor. Erkek oyuncuya ne ad veriyoruz?
1: Aktör.
0: Aktör diyoruz. Hemen bir videomuz geliyor. Önce seyrediyoruz. Bakalım, seyredelim.
2: Ramazan, gücüm borusunu unuttum. Nasıldı?
3: Ben sana öğreteyim.
2: Öğret canım.
3: Dattiri dattat.

0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz size. Neydi bu filmin adı? Ne? İşte Kemal Sunal.
1: Defalarca kez izlediğimiz film ama şimdi...
0: Geçeyim mi?
1: Bunu pas geçelim.
0: Peki. Bir dahaki Mavi defa. Gezegen hangisidir diyoruz? Mavi gezegen.
1: Hiç de bilmem.
0: Mavi gezegen.
1: Mars, Venüs, Jüpiter.
0: Mavi gezegenin...
1: Ha, dünya.
0: Dünya tabii ki. Darı, mısır veya bulgurun mayalanmasıyla yapılan koyu kıvamlı içecek ne denir? Kışında çok satılır böyle. Sokaklarda da satarlar.
1: Boza mı?
0: Boza tabii ki geldi. Sporcunun daire içinde dönerek yassı ve yuvarlak bir metal yeli en uzağa atmaya dayanan spor nedir? Böyle en uzağa atıyor. Ne atıyor?
1: Çekiç atma.
0: Başka bir şey atıyor. Yuvarlak bir şey atıyor.
1: Gülle atma.
0: Daha yuvarlak bir şey atıyor böyle. Peki
1: bunu
0: geçeyim
1: da pas
0: mi?
1: Geçelim.
0: Geçtim. Hemen bir soru geliyor. Ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Hazır. Merve Kayaca'dan dinliyoruz. Dinlediğiniz Isparta türküsünün adı nedir? Çayır Çimen.
1: Geze Geze.
0: Geze Geze. Harikasınız. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarın adını soruyoruz size.
1: Osmanlı seyyahı.
0: Seyyah. Osmanlı seyyah, yazar. Gezmiş. Her tarafı dolaşmış. Biraz pas önce dediniz. Niye pas geçiyorsunuz? Biliyorsunuz hayır, hayır. Bunu.
1: Nazım Hikmet.
0: Hayır hayır. Gezmiş, dolaşmış. Çelebi. Ne Çelebi?
1: Yapma. Süre ne çabuk doldu bir de. Süre de çok hızlı doldu.
0: Özellikle koyduk 120 saniye. Süremiz. Peki. Harika yarıştınız yine. 3, 4, 5, 6 yer bulduk. Hemen gidiyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Pas dediğimiz soruyu. Dönmeye hakkımız, şansımız olmadı. Aziz İstanbul'a tepeden bakan şairimiz Yahya Kemal olacaktı. Ve soyadımız da neydi? Beyatlı olacaktı. Filmimizi izlemiştik. Kemal Sunal. Şabanoğlu Şaban desem.
1: Evet.
0: Evet. Ve yuvarlak bir yassı ve yuvarlak bir materyal atıyorlardı. Ne atıyorlardı? Yassı yuvarlak ne olabilir? Disk atıyorlardı.
1: Disk.
0: Disk atan bir spordu branşımız. 17. yüzyılda yaşamış dedik. Gezdi, dolaştı dedik. Çelebi dedik. Evliya Çelebi olacaktı. Doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ikinci etap çıkarttınız. Hemen puanlara bakalım. Kaçar puan topladık? Melih Bey burada biraz arayı açtı. 10'ar puandan bir 5 soruyu fazla bildi. Ve 140 puanla tamamladı ikinci etabı. Zahit Bey 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Ama hiçbir şey daha sonuçlanmadı. Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği üçüncü etaptayız. Çekişme, mücadele iyice artıyor. Efendim sır küpü kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaptayız. Aytekin kardeşleri Apara stüdyosunda ağırlıyoruz. Çok da güzel bir mücadeleye tanıklık yapıyoruz. Ve hemen dönüyorum. Butonların devreye girdiği zamanı çok iyi kullanmamız gereken üçüncü etabı başlatmaya hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 geliyor. 36 nolu soru. Daha soruyu okumadım. 10 saniye diyeceğim. Öyle vereceğim. Öyle yok öyle.
2: Bitireyim.
0: Hazır. Geliyor. 600'ü olan oyun küpü. Evet. Kim basacak? Kim basacak? Melih Bey bastı.
2: Zar.
0: Zar. Doğru yanıt. 3 harfliydi. Zardı. 600'ü olan oyun küpü. Hemen sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 31 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor. İnsansız hava aracı 3 harfli kim basacak? Buyurun Zahit Bey.
2: İHA.
0: İHA doğru yanıt. Doğru. Harikasınız. İşte böyle. Tutturun sonra gidin. Ben abilere karşı ortak mücadele
1: ben
0: verelim.
1: Ben butona odaklandım artık biraz.
0: Kesinlikle. Hazırsa gidiyoruz. Siz seçeceksiniz. Yine butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 nolu soruyu açmak
0: 37
1: istiyorum.
0: 37 nolu. Hazır. Bakın çok yakın bir soru. Güneş sisteminde bulunan dördüncü gezegen kim basacak? Zahit Bey harikasınız.
1: Mars, Venüs,
0: Mars. Mars doğru yanıtını doğru. Aldık. 4 harfliydi. Sizle devam ediyoruz. Hadi kapatın arayı. Kardeşler dayanışması olsun bu da. Minik kardeşler kendimi de oraya ben dahil ettim.
1: Ben mi seçeceğim?
0: Siz seçeceksiniz.
1: 38 nolu.
0: 38 nolu soru. Bir foto soru.
1: Zor.
0: Bir fotoğrafımız var. Birazcık da bence zor bir soru. Fotoğrafa bakarken bile. Efendim bu bir yağ. Gördüğünüz yağı koyunun yününden elde edilen bir yağ

0: bu. Ve hazırsa sorunuz geliyor. Koyun yününden elde edilen doğal yağ, süre başladı. Ne olabilir? Buyurun.
1: Yün yağı.
0: Melih Bey, yün yağı değil.
1: Kon yağı. Pas, bilemiyorum.
0: Biz bir harf daha açalım. Önce butona basın, sonra yanıtlayın. Harfi verdik, süreyi başladı.
1: İstersen sen bas, ben biliyorum çünkü.
0: Buyurun.
1: Lanolin.
0: Lanolin. Harikasınız. Evet. Tabii ki bir eczacı olarak lanolin yanıtını doğru bildiniz. Bir de şifre harf açtınız. O harfini buldunuz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Kaç açalım?
1: Tamam. Kaçı açsak iyi olur bizim için diye bakıyorum ama.
0: Bakın.
1: 29'u açalım.
0: 29'u açalım. Peki bakayım ne tarafa gittiniz? Buralardasınız. Geliyor 29 nolu sorumuz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli. Seyircinin alkışla sanatçıyı çağırması tekrar isteği. Süreniz başladı. Tekrar gel. Alkış yaptılar. Ne oldu? Buyurun.
1: Win.
0: Win değil.
1: Lin.
0: Lin. Evet, seyircinin alkışla sanatçı çağırması dedik. Bir harf açıyoruz. Eller butonda. Hangi harfi açtık? B'yi açtık. Süreyi başlattık. Bakalım ki bastık. Buyurun Zahit Bey.
1: Bim.
0: Bim değil.
1: Bil. Bik. Bit.
0: Bit değil.
1: Bir. Bis.
0: Bis. Bir. Süre yetti mi? Olduğu için verdi reji. Tebrik verdi, ediyorum. Güzel. Bis doğru yanıtı olacaktı. Sanatçımız konseri bitirdikten sonra gidiyor. Alkışlarla tekrar bir son bis yapması için davet ediliyor. Hanenize 10 puan yazdınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: O zaman hemen seçelim. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: Kaç nolu?
0: Bakın, 40'ı açabilirsiniz. İpucu olsun size. 33'ü açmayın. Benden size destek olsun. 49'u açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz. Tamam. Hadi 30'u da açabilirsiniz. Daha ne kadar yardımcı olayım?
1: 40'ı açalım o zaman.
0: Peki, geliyor o zaman 40. Hazırsa. Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli halklar, süre başladı. Buyurun.
1: Kürt.
0: Kürt değil.
1: Arap.
0: Arap tabii ki doğru yanıtımızdı. Bir de harf buldunuz, R harfiyle. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor Zahit Bey. Hazır. Melih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49 nolu soruya gidiyoruz. 49 gelsin. Örnek gösterilen model, süre başladı. Örnek gösteriliyor. Buyurun Zeyd Bey.
1: Örnek gösterilen idol.
0: İdol değil.
1: Örnek gösterilen feyiz.
0: Peki, biz bir harf açalım, yardımcı olsun. Eller butonda olsun. Kim basacak? Süreyi başlattık. Ne olabilir? Örnek gösterilen. Kimse butona bile basmadı.
1: Hiçbir şey çağrıştırmadı ama.
0: Gerçekten. Bir harf daha açtık. Süre başladı.
1: Misal.
0: Melih Bey misal dedi ve tabii ki doğru yanıtı buldu. Misal, örnek gösterilen kişi anlamında. Bir de i harfini açtınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 50 lütfen.
0: 50 lütfen gelsin. 50 nolu sorumuz. Eski metinlerde örnek gösterilen ibretlik kişi. Kim basacak? Süre başladı. İbretlik kişi bu. İbret. İbret. Olamadık. Bir harf açalım o zaman, biz destekte bulunalım. 10 saniyede süreyi başlatalım. Örnek gösterilen. İbret. Ne olabilir ibret? Peki bir harf daha, hazır mıyız? Eller butonda mı?
1: Evet.
0: İbrete çok yakın. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: İbrar.
0: İbrar değil.
1: İbrer.
0: İbrir. İbrer doğru yanıt. Harika. Melih abimiz yine aldı soruyu.
1: Abiliğini gösteriyor.
0: Buna basmıyorsunuz Zahit Bey. Hadi kardeş dayanışması diyorum abilere karşı. Yürüyoruz. Siz belirliyorsunuz. Melih Bey, kaç nolu soruyu açacağımızı?
1: 55.
0: 55'e gidiyoruz. Kenarlarda, köşelerde kalmış bir yere indik. Peki. Netice sonuç anlamına gelen süreyi başlattık. Netice sonuç. Netice sonuç. Ne olabilir? Netice sonuç. Peki. Biz bir harf desteği açıyoruz. Size son harfimiz A'ymış. 4 harfli süreyi başlattık. Ne olabilir? Netice. Netice. Netice. Ne?
2: Nida.
0: Olmadı Melih Bey, Nida değil. Netice diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Netice. Ne?
1: Neta.
0: Neta. Doğru Neta. Yanıt. Ama siz beni hiç dinlemiyorsunuz. Netice diyorum.
1: Üretemiyorum.
0: Neta doğru olacaktı. Ne ve T'yi versik. Ve evet. Neta. Netice sonuç anlamına gelen kelimemiz olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Zahit Bey kaç açalım?
1: 47 açalım biraz kolaydan.
0: 47 gidiyorum. Hemen küçük ve kısa bir yere gidelim diyorsunuz. O zaman sorunuz geliyor. Helyumun simgesi. Buyurun. Kim basacak? Zahit Bey bastı.
1: He.
0: He doğru yanıt. Bir eczacı olarak hemen H'yi yakaladı Zahit Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç?
1: Kaçı açalım? 54'ü açalım.
0: 54'ü açalım. Bakın 54'ü açalım. 53'ü açalım. Güzel yerler. 54. Geliyor soru. İki harfli. Hayvan barınağı. Kim basacak? Buyurun.
1: İn.
0: Zahit Bey.
1: İn.
0: İn. Doğru yanıtımız olacaktı ve oldu. İki harfli ini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaçtan soruyu açalım.
1: 53 lütfen.
0: 53 de geliyor. Hazır. Bu da çok güzel bir soru. Karbon kristali olarak bilinen mücevher. Süre başladı. Mücevher.
1: Elmas.
0: Evet Melih Bey. Elmas tabii ki. Doğru yanıtımız. Sizle devam edelim. Melih Bey.
1: 51 lütfen.
0: 51'e gidiyoruz. 51 gelsin bakalım. 51. İyi niyet, maksat, amaç anlamında yaygın erkek ismi. Süre başladı.
1: Nihat.
0: Nihat doğru. Nihatlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. İyi niyetli, maksatlı, amaç anlamına yaygın erkek ismi dedik. Nihat'la sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9'da ne var? Gelsin sorumuz. Kitap, makale, hikaye, roman yazan kişi. Süre başladı. Buyurun Melih Bey.
1: Yazar.
0: Yazar doğru yanıt. Bir de ne buldunuz? Y harfini buldunuz. Şifre, harf bulduk. Burada Y'yi yazarın Y'siydi. Şifre kelimemizden de bayağı yerler açıldı. Evet, 18'i önerebilirim. 23'ü önerebilirim, 27'yi önerebilirim, 35'i önerebilirim.
1: 35 lütfen.
0: Peki, 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor 35. İki şeyi denkleştirme, uyumlu hale getirme süreniz başladı ne olabilir? İki şeyi denkleştirdim. Mesela çorabımın kaldı bir teki, diğer teki de kaldı.
1: Eşledim.
0: Eşledim. Nedim?
1: Eşle.
0: Eşle. Doğru yanıt tabii ki. Biraz kırmızı, biraz yeşil dedik. Zahit Bey'e el birliğiyle doğru yanıtını verdik. Eşleydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Tamam. Açıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyoruz. Hop gelsin 43. Sallanarak dinlenilen bahçe yatağı.
1: Hamak.
0: Hamak doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Peki
1: arkandayım.
0: Ne yaptık?
1: Gelir.
0: Bir de harf açtık. Şey harfini açtınız.
1: Peki 45'i açabiliriz o zaman.
0: Peki 45'i açıyorum. Size hazır gelsin 45. Ama kim basacak? Omuzlara sarılan giysi parçası. Süre başladı. Melih Bey kaptı soruyu.
1: Şal.
0: Şal doğru yanıttı. Harikasınız. Size devam ediyorum. Kaç tane soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyoruz. 18 gelsin bakalım. 18. İki kişi veya maddenin bir başka maddeye kişiye bağlanması. süre başladı.

0: De kim basacak? İki kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması sorumuz. Bulamadık. Biz de bir harfa veriyoruz. Ve süreyi tekrar başlatıyoruz. A, N ve at. Kimya, biyolojide moleküller arası bağlanma eğilimi, çekim gücünden doğan bir kelime arıyoruz. Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Artık tahminleri yürüteceğim. Süreyi başlattık. Kimya.
1: Kimya.
0: Biyoloji. Moleküller.
2: Aminat. Buyurun. Akinat.
0: Değil. Yaklaştınız ama değil. Biz bir harf açalım. Afin. Süreyi başlattık. Kim basacak?
2: Buyurun. Afinite gibi bir şey mi?
0: Afinite gibi bir şey de ama ne? Afinite olmuyor. Peki biz bir harf daha koyuyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Tek harf koyacaksınız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Afinikat, afinilat, afiniyat, afininat, afinimat.
0: Afininat doğru yanıt. Oh, bekliyorum ki. M harfi doğru yere geldi. K aldık, Y aldık. En sonunda N'yi buldunuz. Tebrik ediyorum. Afininat olacaktı. Kişi veya maddenin bir başka maddeye bağlanması, çekimi diye dipte kalmış bir kelimemizdi. Evet, hazırsanız 25 veyahut da 46 öneriyorum. Son sorumuz. Zaten bunu açtıktan sonra artık finale taşıyacağım sizi.
2: Tamam. 46'yı açabiliriz o zaman.
0: Peki 46 mı açayım yoksa bakayım şöyle bir size destek olsun. Şöyle rahat bulabileceğiniz. İkisi de olabilir. 46 da olabilir, 25 de olabilir. Bakın 25 de çok sevimli bir soru. İster misiniz 25?
2: Tamam, 25 olur.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Peki.
2: Olur, 25 olsun.
0: Hazırsa geliyor sorunuz. Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Melih Bey. Melih Bey hazır zaten orada. Sahnede zarif hareketleriyle bilinen kadın dansçı. 10 saniye süre başladı Zahit Bey.
2: Balerin.
0: Balerin doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de harf, B harfini bulduk şifremizden. Geldik 3. etabın sonuna. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Şunu hatırlatalım bu arada, puanlarımıza bakmadan önce. Bu etapta artık bir tahmine gideceğiz. En fazla puanı alan, en fazla puanı ulaşan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat tahminde tek seferde doğru harfi, tek seferde doğru yere bulmanız lazım. Bulamadığınız takdirde şans diğer yarışmacımıza geçer ve diğer yarışmacımız tahmin hakkını kullanır. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra hemen bakalım puanlara. Evet, yaklaşık 1-4 soru diyoruz. 10 puanlık, 4 soruluk bir fark var aramızda. Zahit Aytekin 190 puanla 3. etabı tamamlıyor. Abimiz Melih Bey, Melih Aytekin de 230 puanla bölümü tamamlıyor. Şimdi geliyoruz. Melih Bey, önce tahmin sizden alacağım. Tek seferde sessizlik içerisinde dinliyoruz. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Nidenin N'si mi?
0: Nidenin N'si dedi. Sır küpünün bu bölümünde acaba sırladığımız, sakladığımız kelimemiz fizyokibranş mı? Fizyokibranş ise anlamı ne? Tabii ki doğruyu bildi abimiz sevgili Melih Aytekin. Hemen açıklamasını yapıyorum. Teknik terminoloji hissi veren, disiplinler arası bir alan çağrışımı yapan, daha da zorunu bulamazdık. Fizyoloji branş birleşimiymiş efendim bu kelimemizin tam karşılığı. Fizyokibranş olacaktı ve doğru kelimeyi bir şekilde telaffuz ederek doğru M harfini bulduk. Geçiyoruz okulumuza açıklamaya. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.

0: finalindeyiz. Kazanan okulumuzu açıklıyoruz. Kardeşler, Aytekin kardeşlerin çok güzel bir mücadelesine tanıklık ettik beraber. Abimiz, sevgili, benim de abimin ismi Melih. Tekrar söylüyorum. Adaşımız Melih Aytekin'in temsil ettiği okul Gaziantep'e gitti. Başbağı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu'ndaki miniklerimize bu ödülümüzü göndermiş olduk sayenizde. Biz çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, destek verdiniz, bizimle beraber yarıştınız. Sizlere de bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz.
1: Teşekkür
0: Buyurun.
1: Ederim.
0: Bunu size veriyorum. Bunu da çok teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır Küpü, kaybedenin olmadığı yarışmaya siz de katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize yazın. Sizi de davet edelim. Stüdyomuzda misafir olun. Beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: et! Dikkat et! Yavaş, yavaş!
1: Ne oldu? Ne oldu?
2: Çok acıyor.
1: Neresi? Burası mı?
2: Evet.
1: Yok bir şey. Ufacık bir sıyırık bu. Hadi kalk. Hadi kalk.
2: Ya binmeyeceğim. İstanbul'a dönüp geri verelim bunu.
1: Pes ediyorsun ya.
2: Evet.
1: Benim oğlum pes ediyor. Hiç yakışıyor mu sana? Bak ilk düşüşte vazgeçersen hiçbir zaman yapamazsın. Ne kadar düşersen düş, kalkmayı bileceksin. Asla pes etmeyeceksin. Hadi, hadi kalk. Dimdik duracaksın hep hayatta. Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Aferin oğluma. Hadi. Hadi gel. Hadi. Evet. Evet. Bas kadar. Bas. Git. Bas. İleri bak. Daima ileri bak. En ileri bak. Hadi oğlum. Hadi. Bas pedala. Bas. Bas pedala. Bas. Bas. İşte
2: baba,
1: bu ya.
2: Baba başardım, oluyor.
1: Artık kontrol sende.

0: oluyor?
1: Bilmiyorum Ahmet. Anlarız şimdi. Hayrola? Nimet Hanım.
2: Bekle burada. İsmail Akıcı sen misin?
1: Evet benim.
2: Kimliğine? Evet. Bunu sen yazdın.
1: Evet ben yazdım.
0: İsmail Bey ne oluyor?
2: Hanım bir saniye. Devletin bölünmesine yönelik fikir beyanlarına ötürü suçlusun. Kalk kelepçe götür. Asker!
3: Uzat elini.
1: Ne diyorsunuz siz komutanım?
2: Bir itirazın yeri burada değil İsmail.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: Kadın bir sus!
3: Uzat elini. Uzat.
2: Çabuk.
1: Komutanım orada yasak bir şey yok.
2: Mahkemede savunursun kendine. Hadi oğlum oyalanma.
3: Yürü.
0: Yapmayın.
2: Oyalanma.
0: Kocaman.
1: O kitapta bir şey yok. Ben çekil kadın.

Geç içeri. Çabuk çabuk çabuk. Yürü. Çabuk geç.

0: 1980 döneminde suçsuz yere hapsolan, hüküm giyen, yüzlerce düşünce suçlusundan sadece birisi olan ve son nefesini de bulunduğu koğuşta veren babam İsmail Akıncı'ya ait olan günlüğün ailesine teslim edilmesi en temel, en doğal haktır.
1: Abi ne yaptın? Günlük nerede?
0: Hadi bin. Hadi. Uçağa kaçacağız. Sonra defteri.
1: Ya söylesene. Ya abi anlatsana, ne oldu? Arabaya bindiğimizden beri konuşmuyorsun. Abi bir şey söylesene. Alabildin mi günlüğü?
2: Hele şükür. Aslansın be abi. Vallahi aslansın. Annem çok sevinecek.
0: O cezaevinin kapısının her girişinde söz verdim Necip. Sözlerimden birisini tuttum. Şimdi sıra diğerinde.
3: Anne çok acıktım.
4: Tamam oğlum, okunacak şimdi ezan. Hadi bakalım.
2: Hadi Allah kabul etsin.
5: Allah kabul etsin. Hadi daha ne Ramazanlara inşallah. Amin. Ramazan pidesi isteyen var mı? Son pideler bunlar.
2: Al bakalım oğlum.
4: Al anneciğim.
1: Enişte pastırmayı versene bana.
5: Pastırma mı? Ya pastırmayla başlayalım.
3: Yarın Ramazan değil mi anne?
4: Yarın bayram canım. Bu gece Ramazan'ı uğurluyoruz. Yarın da bayram gelecek evimize.
3: Ahmet. Siz bütün günlerdeydiniz beraber. Var sizde, var bir halde. Söyleyin bakayım.
0: Dursana.
6: Vallahi söyledim.
4: Bilerek mi yapıyorsunuz? Hadi söyleyin ne olduysa.
1: Babamın günlüğünü aldık.
4: Gerçekten mi?
0: Nasıl ya? Hani kayıptı?
1: Üstad burada.
4: Abi nasıl aldınız?
0: Uzun hikaye.
1: Allah Allah. Söyleyecekti zaten.
4: Ne? Yanında mı? Abi aşk olsun.
6: Ya göster.
4: Hadi göster. Ya. Hadi.
0: Hayır.
4: Anlatmadım. Hadi.
0: Çekilin.
4: Hadi ver.
1: Abla sayfalarına dikkat et onun.
7: Anne günlük ne?
4: Anlatırım ben sana. Sen çorbanı iç. Ama çok yıpranmış sayfaları.
5: E tabi hayatım, ne olacak ya. Kim bilir neler görmüştür. Her sayfası bir tarihtir onun be.
1: İşte tarih güne tarih.

0: abi.
1: Sen otur, ben giderim. Otur, otur.
2: Ne oldu baba?
3: Yok bir şey, yok bir şey.
0: İyi dayıcım.

0: Allah kabul etsin.
1: Sağ ol hanım. Hayırlı sabahlar.
2: Sen giydin mi bakalım bayramlıklarını?
1: Hayırlı bayramlar.
3: Giydim de sen giydin mi?
2: Ya giydim dayıcım işte, olmamış mı?
3: Bunlar bayramlık mı?
4: Ya, hayırlı yapayım? Sabahlar Basri amca.
5: Sağ olun sizlere de.
1: Ya komşuyuz, bir çayımızı bile
2: biraz içine
1: gelmiyorsun.
2: Geliriz içine. Geliriz.
6: Şöyle güzelce kapatalım da üşümesin benim aslan oğlum, değil mi?

0: أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: Hasan amca gidelim.
2: İyi bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar.
3: Hayırlı bayramlar İsmail.
2: İyi bayramlar sana.
3: İyi bayramlar. El öpenlerin çok olsun. İsmail maşallah Ahmet ne kadar büyümüş.
1: Evet büyüyor. Büyüyor musun sen? Ha? Benim oğlum adam mı olacakmış? Ha?
4: Hadi Ahmet. Geç kaldık. Annen sofrayı hazırlamıştır. Bayramınız mübarek olsun.
2: Baba.
4: Efendim oğlum.
2: Şimdi eve bayram mı götürüyoruz?
4: Kim dedi sana bunu?
2: Annem söyledi.
4: Ne dedi annen sana?
2: Bayram namazından dönen çocuklar arabalar eve bayram götürürlermiş dedi.
4: Annen doğru söylemiş.
2: Hadi o zaman çabuk ol.

0: abi? Babamı mı gördün yine?
1: Uyumadınız mı siz hala?
2: Uyumadık biz. Uyku tutmadı.
1: Ben uyuyamayınca babamı söylüyorum, hemen uyuyorum. Çağırayım mı babamı?
3: Çağırma babanı. Ben sarılırım dayına, tamam mı? Sen niye uyumadın?
1: Susadım.
3: Tamam, al suyunu. Doğru yatağa, hadi. Bir ara doktora görürsün inşallah. Ne olacak senin bu uyku problemi?
2: Akşama hazır mısın?
3: Evet ya, nişan tarihini de alırız. Abi bana bak, yanımda ol ha. Zaten Aslı'nın babasından çekiniyorum.
2: Tamam, merak etme.
3: Dava ne zaman?
2: Dava bayramdan sonra.
3: Hadi hayırlısı. Bir de senden önce evlenmeyeydim iyiydi ama.
4: Ama anneciğim, abimin de biliyorsun.
5: Evet, abinin geçmişe saplanıp kalmasını istemiyorum artık. Yıllardır dava üstüne onca dava. Ne değişti? Ha? Neyi değiştirdi Tuğba?

0: geride kaldı hepsi. Bitti. Anladın mı? Bitti. Hiçbirinize benzemez o. Babası gittikten sonra evin erkeği oldu. Okusun. Engel olamam ben. Ama okudukça geçmişe dönecek. Oradaki acılara saplanıp kalacak.
1: Canım karım. Evlatlarım. Bu hatıratımı belki bir gün birlikte okuruz. Belki de sizi bensiz yıllarda yol gösterir.
2: Oyalanma, oyalanma hadi.
3: Kırk bir son.
4: 41 son demeyeceksin. 41 son komutanım diyeceksin.
2: 41 son komutanım.
4: Aferin. Şimdi yemek sırasında kavga çıkaranlar bir adım öne çıksın. Bütün koğuş yansın, istemiyorsanız öne çıkın dedim.

0: suçun da senin ihtiyar.
1: Cinayet komutanı.
0: Senin? Oğlum, cebir problemi sormadım, suçunu soruyorum.
2: Söylesene lan!
1: Hızla geçme ve cinayet komutanı.
0: Şimdi anlatırken utanacağına, yaparken utansaydın da hatandan dönseydin. Yerine geç. Bana bakın. Benim için birbirinizden bir farkınız yok. Hepiniz adil suçlularsınız. Cezanızı çekmek için buradasınız. Burada benim kurallarım geçerli. Bir de avluda, yemekte, cezaevinin herhangi bir yerinde kavga edeni duymayacağım. Duyarsan mahvederim, anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı mı?
0: Duyamadım. Anlaşıldı mı dedim?
3: Anlaşıldı.
0: Burada tekme vererek sizi rahatsız ediyoruz sanırım ha? Adın ne senin, suçun ne?
4: İsmail Akıncı. Yazarım.
0: Hizaya geç. Hizaya geç dedim. Adın ne senin?
5: Nazmi Yılmaz.
0: Nazmi Yılmaz, hizaya gir. Bütün anarşistler, komünistler de bu koğuşta toplanmış.

0: Kimler ki koğuşa? Bugün koğuştan çıkmak yasak. Sorumlusu bunu bilin. Benim kurallarımı öğreneceksiniz.
1: Az sonra TRT Haber Merkezi'ne bağlanacağız ve günün ilk ana haber bültenini dinleyeceğiz.
2: Çok kanamam var. Revire gitmen lazım.
3: Boş ver, önemli değil.
2: İnat edecek bir şey yok. Revire gitmen lazım.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Emir Bey komuta fikri içinde ülke görevi
2: Gardiya!
1: Bütünüyle
2: Gardiya! Nazmi'nin burada çok kötü. Revire gitmesi lazım. Çekil geri. Kalk, revire gidiyoruz.
4: Gerek yok. Önce ağzımızı burnumuzu kırın, ondan sonra revir.
2: Sen bilirsin. Burnu çok kötü, böyle kalamayız.
5: Zorla mı götüreceğiz?
2: Evet, zorla götüreceksiniz. Buraya nasıl getirildi? Güle oynaya mı? Biz burada davadan bahsetmiyoruz, insanlıktan bahsediyoruz.
5: Kalk, revire gidiyoruz. Haydi.

0: Kesin evet. O da gelmek evet, istiyor evet.
1: Cadde tarafı.
2: Ahmet.
3: Abi.
4: Cemal amca. Hı. Siz de uygun görürseniz bayramdan sonra nişan yapalım.
1: Vallahi şimdi olmaz diyeceğim ama Necip güzel kızımı kaçıracak diye korkuyorum.
2: Ya Cemal çok olsun.
3: Cemal amcacığım, ben bayramla beraber 2 haftalık bir izin aldım. Eğer tabii sizin için de bir sakıncası yoksa anneciğim, dönmeden önce nişanı yapalım diyorum.
1: Sen ne diyorsun kızım?
2: Vallahi siz nasıl uygun görürseniz babacığım.
1: Evet, uygun görülmüştür.
5: Hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun, hayırlı olsun.

0: Günlüğü okumamı da istemiyor değil mi?
1: Abi. Annem tahmin ettiğinden çok daha fazla şeyin farkında. Tamam. Senin mücadelen var, ilkelerin var. Biz buna saygı duyuyoruz. Hatta keşke herkes senin gibi olabilse. Ama bunlar hayatına biri girdiğinde değişmeyecek ki. Şu Elif'le bir tanışsın. Söz, gerçekten bir daha ısrar etmeyeceğim.
0: Ha. Tamam.
1: Ne dedin?
0: Tamam, tanışalım.
1: Gerçekten mi?
0: Ama bak, bunlardan haberi olmayacak.
1: Tamam, hiç merak etme, o iş bende. Ay süper, abi harikasın, çok teşekkür ederim. Her şey, annem çok sevinecek biliyorsun değil mi?
0: Hadi.
1: Harika olacak, her şey çok güzel olacak. Tamam.

0: Oğlum, sen bu risaleyi Musa amcana götür. Tamir etsin, değil mi?
1: Neden?
0: Artık bu sende kalabilir.
2: Ya Rab, belaya aşk ile kıl aşina beni. Birden belaya aşktan kılma cüda beni. Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımı, geldikçe derdine beter et müptela beni.
1: Günaydın Musa amca.
3: Hoş geldin. Çay var, doldur içelim.
1: Acelem var, davaya geç kalmayayım.
3: İsmail'in davası mı?
1: Evet.
3: Hadi hayırlısı.
1: İnşallah. Musa amca.
3: İsmail'in risalesi mi?
1: Hı hı. Emaneti annem bana verdi. Tesipleri bayağı eskimiş. Cildi de solmuş. Saklamadan senin elindeysin istedim.
3: Şu Süleymaniye'deki sokakların Marmara Kıraathanesi'nin dili olsa da anlatsa. Baban o kadar güzel okurdu ki bu beyti. Elbette oğlum, sen merak etme.
1: Eyvallah.
3: Aman Ahmet, anlaşalım. Beni sıkıştırma. Aceleye getirmeyelim, hele ki bunu.
1: Peki, peki. Sana kolay gelsin. Müsaadenle.
3: Ahmet. Şimdi Nimet Hanım bunu sana verdiğine göre gönlün ya aşka düştü ya da yolun aşka döndü.

İsmail Akıncı adına açılan iade-i itibar davasının görüşmesine başlanmıştır. Buyurun savcı hanım, sizi dinliyoruz.

0: İsmail Akıncı hakkında 1980 senesinde verilen kararın bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığı çok net ortada Sayın Hakim Bey. Konuda bahsi geçilen İsmail Akıncı'nın suçu sabittir. Davacı tarafın sunmuş olduğu deliller verilen mahkeme kararının sorgulanmasını ya da bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir. Daha doğrusu hissi taleplerdir. Avukat Bey'in ailesinin talebiyle tekrar açmış olduğu bu davada yeni bir delil bulunmamaktadır. Sonuç olarak dosyanın incelenmesine gerek yoktur.
1: Söz sizin avukat.
2: Ahmet, bak bir dinle lütfen, ne olur. Bak bir açıklamam var, lütfen dinle, tamam mı?
3: Yıllar sonra karşıma böyle mi çıkıyorsun?
2: 2 hafta önce döndüm ben. Seni arayıp konuşacaktım. Ama korktum. Benimle konuşmak istemezsin diye düşündüm. Hem ben nereden bilebilirim bana bu davayı verebileceklerini?
3: Tamam işte. Öğrendiğinde çekilseydin.
2: Savcıyım ben Ahmet. Ben senin gibi istediğin dosyayı seçemiyorum. Özellikle de bu davayı seçmedim ya ben.
3: Hadi diyelim özellikle seçmedin. Davanın babama ait olduğunu da mı bilmiyorum? Zahmet edip arayabilirdin.
2: Ahmet.
3: Sen babamla ilgili ne biliyorsun? O dönem hakkında neyi biliyorsun? Ha? Çıkmışsın karşıma dosyanın incelenmesine gerek yok diyorsun. Delil yetersizliğiymiş. Neye dayanarak Nesrin?
2: Senin her zaman yaptığın gibi ben de işimi önden veriyorum, tamam mı? Hem sen de gayet iyi biliyorsun ki böyle bir dosyayla böyle bir dava kazanılamaz. Duygusal davranıyorsun Ahmet. Bak kanunlar çerçevesinde böyle bir şey hiçbir...
3: O kanunlar içine boğulup insan unuttun sen.
4: Merhaba Ahmet.
3: Günaydın.
5: İyi günler arkadaşlar.
3: Günaydın.
5: Evet. Bugün anayasa hukuku dersimiz kapsamında temel hak ve hürriyetler konusunu işleyeceğiz. Bu konuda sorusu olan var mı? Pekala. Sen anayasanın 17. maddesini okur musunuz bize? Sabaha kadar bekleyecek miyiz? Sen bu şekilde nasıl girersin benim dersime? Sana söylüyorum kızım, sağına soluna bakma. Sen ya başındakini çıkart ya da dersimi terk et. Hadi. Hadi.
3: Siz böyle konuşma hakkını nereden buluyorsunuz?
5: Sana söz hakkını kim verdi? Haddini bil de yerine otur.
3: Hoca olabilirsiniz ama insanlara hakaret edemezsiniz.
5: Burası Muz Cumhuriyeti değil. Herkes burada kanuna, nizama uyacak.
3: Hangi kanun, hangi nizamdan bahsediyorsunuz? 17. maddeyi okumamızı istediniz değil mi hocam? Okuyorum. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Temel hak ve hürriyetlerden bahsederken bir insan inancından ötürü yargılıyorsunuz.
5: Arkadaşınız çok biliyor. Dersin geri kalanını da onunla işlersiniz artık.
2: Ya hoca ne yapsın ya? Ya sana kafayı takıp seni bu dersten geçirmezse ne olacak?
3: Ben buraya adalet öğrenmeye geldim. Ders geçmeye değil.

Ağlama. Daha güçlü olmalısın. Hem senin bir suçun yok.

0: Lütfen bana kızma. Önce sana takarsa o dersten geçemezsin diye çok korktum.
1: Korkarsan hayat boyunca hiçbir şeyle mücadele edemezsin. Tıpkı içeride kalmayı seçen arkadaşların gibi.
0: Tamam, göz göre göre hayatı bu kadar zorlaştırmak çok manasız değil mi? Hem de hiç tanımadığın bir insanız. Göz göre göre hocaya dikleniyorsun. Nedeni ne? Çok manasız değil mi?
1: Manasız mı? Basit bir insan hakkından bahsediyoruz. Belli ki bunu anlamam mümkün değil.
2: Kesin duruşması uzadı. Birazdan gelir ama. Kusura bakma, ne olur ya.
3: Rica ederim, ne demek?
2: Avukat abin mi var, derdin var. Adam tam bir laf ebesi. Her konuda zeytinyağı gibi su üstüne çıkmayı başarıyor. Ben şunu bir daha arayayım.

0: Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba?
1: Telaşlanma hemen. Mutlaka bir iş çıkmıştır.
0: Ya kesin duruşması uzadı. Yoksa asla geç kalmaz. Hele böyle bir günde geç kalmaz.
1: Böyle bir günde?
0: Yani şimdi zorla ikna ettik ya seninle buluşmaya.
1: Bu uyku konusunda.
0: Ondan bahsediyorum. Sen bir kahve daha içer misin?
1: İyi olur vallahi.
0: Pardon.
2: Buyurun efendim.
0: Biz bir kahve daha alabilir miyiz?
2: Tabii efendim.
1: Efendim Candan. O ameliyat yarın değil miydi? Tamam. Tamam geliyorum hemen.
0: Gidiyor musun?
1: Ya bugün izin günümdü biliyorsun. Hı. Ama bir hastanın durumu kritikleşmiş. O yüzden acil ameliyat almamız gerekiyor.
0: Hay Allah ya.
1: Senle daha fazla telaşlanma.
0: Olur.
1: Canım dikkat et kendine.
0: Sen de dikkat et. Kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Uf abi ya uf.

0: barış günüydü. Küçük oğlum. Necip'imi ilk defa gördüm. İnsana yaşama tutunma gücünü veren kokusunu ilk defa çektim içime. İlk defa kavuştuk. Ahmet'imi, Tuğba'mı, Nimet'imi gördüm bugün.
1: İyi gördüm seni İsmail Bey.
2: İyiyim Nimet Hanım. Sizi gördüm ya şükür. Daha da iyiyim.
1: Az kaldı. Yakında döneceksin. Evimize.
2: Elbette döneceğim. Yine evimizde birlikte olacağız. Değil mi Ahmet?
3: Evet baba, seni çok özledik.
2: Ben de sizi çok özledim. Bisiklete binmeye devam ediyorsun değil mi?
3: Hayır, sen çıkmadan binmeyeceğim.
2: Peki, nasıl istersen. Bak, ben çok yakında buradan çıkınca Tuğba'yı da alırız arkamıza. Hatta annen de gelir. Bak, yok yok, ne yaparız biliyor musun? Bir tane daha bisiklet alırız. Dördümüz bineriz. Ne dersiniz?
4: Ben annemin arkasına bineceğim.
2: Tamam. Recep ne olacak? Evde mi kalacak tek başına? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Necip'i de alalım ama bisikletin önüne bir sepet yapalım. O da içine otursun. Ne dersiniz?
3: Sepetin içine de yastık koyarız. Böylece daha yumuşak olur.
2: Aferin benim zeki oğluma.

0: Ver bakalım bir tane. Ver bakalım.
1: Bereket versin amca.
0: Bereketimi gör oğlum.
1: Helal fırının bereketi görülür elbette.
0: Yaşa be. Büyüyünce ne olacaksın?
1: Avukat olacağım ben.
0: Neden?
1: Babamın susuzluğunu ispat ettirmek için.

0: 밤엣? 이내 모여 맞은 어놈상.
1: 왜 그것도 또 났네?

0: Yine yakışacak bence Musa amca, ne diyorsun?
1: Ben anlamam, sen karar ver.
0: Ya anlamazsın tabii. Ben bunları alıyorum Musa amca.
1: Ben sana bir poşet vereyim.
0: Ya zahmet etmeseydin.
1: Estağfurullah.
0: Bu kimin? Bakabilir miyim?
1: Gayet tabii.
0: Çok güzelmiş. Süslemeleri eskimiş olmasına rağmen çok güzel.
1: Geç otur, anlatayım. Sahibi en yakın dostumdu. Ailesine yadigar kaldı.
0: Onlar için çok değerli olmalı.
1: Büyük babaanne yadigar. Ona da İstiklal Savaşı'nda şehit düşen kocasından armağan kalmış. O oğluna hediye ediyor, eşine hediye etsin diye. Şimdi rahmetlinin eşi oğluna vermiş de, o da evleneceği kıza hediye etsin. Bunun içindeki beyitler kuşaktan kuşağa sevgi taşır.
0: Çok güzel bir hikayesi varmış. Eğer müsaade edersen süslemelerini önce ben yapmak isterim.
1: Tabii.
0: Emanetini en kısa sürede geri getireceğim.
1: Hiç olmaz.
0: Ya Musa amca, bu sefer sergime gelebiliyorsun değil mi?
1: İşim başımdan aşkın kızım. Neyi nereye koyduğumu bilemiyorum. Ama bir dahakine söz.
0: İyi peki. Ben de gideyim artık.
2: Çok özür dilerim. Benim hatam.
0: Rica ederim.
2: Bir şeyiniz yok değil mi?
0: Yok, iyi. Siz?

0: Risale'yi almaya geldim.
1: Ne risalesi oğlum? Daha dün verdin risaleyi. Sen beni tanımadın mı hala? Öyle sanatkarı da zanaatkarı da sık boğaz etmeye gelmez.
0: Şaka yaptım zaten. Geçerken selam vermek istedim. Sen acele etme.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
1: Gel kahve içelim, konuşalım.
0: Sonra. Kolay gelsin.

0: Ahmet. Ahmet çocukluk yapma, dinle beni lütfen.
1: Çocukluk mu? Sana çok basit bir soru sordum. Neden döndün Nesrin? Yıllar önce kaybolup gittin. Şimdi birden karşıma çıkıyorsun. Hem de benim için çok önemli bir dava. Neden?
0: Ben...
1: Bak. Babama yapılan haksızlığa karşı bir mücadele veriyorum ben. Sen de gelmiş konuşalım diyorsun. Peki. Hadi konuşalım. Dinliyorum seni. Al oku.
0: Ne bu?
1: Babamın günlüğü. O bilmeden ahkam kestiğinde havada gerçekten...

0: Kulaynas.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Kim siz, ne yaptınız şimdi?
2: Görüyor musunuz?
3: Sen boyamışsın işte.
2: Çok çok çocuk.
3: Buyurun.
0: Şey, ben hanımefendiye...
3: Tanıyor musun?
0: Biz bu sabah Musa amcanın dükkanın önüne çarpışmıştık. Bunu düşünmüşsünüz, belki lazımdır.
3: Teşekkür ederim.
0: Tekrar özür dilerim.
3: Benim de hatam oldu.
0: Söylediniz ne?
3: Bir şey ikram etseydik yani. Yorulmuşsunuz buralara kadar yiyecek içecek falan. Ama Elif'in siz kusuruna bakmayın biraz. Dikkat.
0: Estağfurullah. Ben adliye yetişmem lazım, o yüzden kılamayacağım. Size kolay gelsin.
3: İyi günler. Sizde de.

0: Anne, ha? Bak bugün Musa amcadan ne aldım.
1: Ay, kadar güzel.
0: Tesipleri ben yenileyeceğim.
1: Hadi kolay gelsin kız. Tuğba'nın nişanına gitmeyecek misin bugün?
0: E bunu yenileyeceğim dedim ya anne.
1: Aa, olur mu öyle şey canım? Kaçmıyor ya boyaların. Hem Tuğba'ya ne kadar ayıp olur, hiç düşündün mü?
0: Niye ayıp olsun anne? Hemen konuştum Tuğba'yla. Direkt nikah gelirim dedim.
1: Olmaz, mutlaka gitmelisin.
0: Aa, niye olmazmış?
1: Düğün, dernek insanları birleştirir. Hem kapandın kaldın o odada. Hem Tuğba'nın abisi de oradadır. Konuşursunuz işte.
0: Anne ben Tuğba'nın abisiyle konuşacağım.
1: Uyuyamıyordu ya. Hatırlasana. Senle de bazen konuşulmuyor ha. Hadi kızım. O gelememiş işte o gün. Sen gidiver. Sen iyiliğin.

Herkes kalksın. Arama yapılacak.

0: Gabriel. Bu ne lan? He? Örgü mü öreceğim bunu?
1: Örgü mü öreceğim lan?
0: Alın bunu, al. Biri okuyor, biri yazıyor. Gelin buraya. Burada ne yazıyor? Karl Marx. Akıllanmadın mı sen hala? İki gün yemek yeme de akıllan Marx efendi. Bunda ne yazıyor?
2: Günlük o. Sana zararı olmaz.
0: Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha? Sen ne iş yapıyorsun?
2: Yazarım.
0: Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlardan yani, ha? Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Ha? Ne bakıyorsun?
2: Acıncak halinize bakıyorum.
0: Bana bak. Ben benden öncekilere benzemem. Bu devleti silahla bölmeye çalıştınız yetmedi. Şimdi de fikirlerinizle zehirlemenize izin verilmeyecek. Anladın mı? Alın bunu da atın zindana. İki gün zindanda kalsın, yazar bozuntusu. Belki aklı başına gelir, al. İltizam vardır. Ben yat dediğim zaman yatılacak. Sözümden çıkanı, karşı koyanı bitiririm.

Osam'cacığım, hoş geldiniz.

0: Elif. Elif bu abim. Bahsetmiştim ya sana. Sen bizim masaya geç. Bak orada el öyle durursa yerim hazır zaten. Siz de şimdi misafirleriniz var. Ben şöyle geçeyim. Abim sana eşlik etsin o zaman.
1: Yok yok, hiç zahmet etmesin. Geçerim ben.
0: Peki o zaman. Görüşürüz.

0: Ben hak etmem.
1: Abi, ne zaman özür dilemeyi düşünüyorsun? Musa amcacığım, nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Bir şeye ihtiyacınız var mı?
3: Teşekkür ederiz. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: İyi eğlenceler.
0: Ödürebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Geçen gün sizi beklettiğim için çok özür dilerim.
1: Önemli değil. Yani benim de başıma geliyor. Bir telefon, doğru ameliyatı. Bu arada teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sergideki tespitler çok güzeldi.
1: Teşekkürler. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum işte.

0: Uyku problemi yaşıyor musunuz?
1: Efendim?
0: Yani geçen Tuba bahsetti de.
1: Tuba. Tabii. İnsanın Tuba gibi kız kardeşi olursa uyku problemi de çok doğal.
0: Neye?
1: Peki bu uyku sorunu nasıl çözeriz?
0: Yani aslında benim dalım değil, Tuba'yı da söylemiştim ben. Sadece üniversitede bitirme tezim olarak yazmıştım. Zaten hastaların %90'ı da doğuştan değil. Sonradan psikolojik.
1: Tabii bu tahmin edilebilir.
0: Yani?
1: Yani... Şöyle söyleyeyim.

0: Bir mücadeleniz var. Ve bu ne kadar sürer bilmiyorsunuz. Ama er ya da geç kazanacağınızdan eminsiniz. Ve birçok kez pes etme raddesine geliyorsunuz. Ve içinizdeki inanç buna engel oluyor. Bu süreçteki uykusuzluğa siz olsanız ne dersiniz Elif Hanım?
1: Sanırım bununla ilgili yeni bir test yazmam gerekecek.
0: Peki. Merakla bekleyeceğim. Tamam. Musa?
1: Söyle.
0: Buyurun buyurun.
1: Ya, Musa amcaya tanışıklığınız önceye dayanıyor mu?
0: Babamla Musa amca üniversitede

0: olsun.
1: Sağ ol.
0: Özür dilerim. Burada çok şey yaşanmış.
1: O zaman artık beni anlıyorsun.
0: Ben seni ilk tanıdığım günden beri anlıyorum Ahmet.

0: gidiyor musun?
1: Gideyim artık. Annem evde yalnız. Sevda'yı da çağırmadım. Merak eder şimdi uyanırsa. Tekrardan hayırlı olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar Nimet teyze.

Tuğba'yı aradın mı kızım? Erken ayrılmışsın. Merak etmiş. Elif. İyi misin? Baban yanımdayken böyle ayaktaydım, dimdik. Sonra sen doğdun. Babandan kopmanın acısı aslında. Sevdiğinden ayrılmanın. Değerlisin benim için. Benim kızım olduğun için söylemiyorum. Sen başkasın. Senin farklı olduğunu biliyorum. Şimdi sana Ahmet iyidir, hoştur, düzgündür demeyeceğim. Kalbin nasıl olsa sana bir şeyleri fısıldıyordur.

0: Bayağı birkaç sayfasını okudum. Ne zor günler yaşamışlar kardeşim. Ama bak, bugünlük davanın bütün seyrini değiştirecek. Artık bunu da kale almazlarsa dükkanı kapatalım gidelim. Sen hiç merak etme. Dosyayı yeniden işleme koyuyorum.
1: Günaydın Musa amca.
2: Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk. Risaleyi bitirdim. Umarım beğenirsin.
2: Eline sağlık kızım. Pek güzel olmuş.
1: Beyitler büyüleyiciydi. Yazan çok güzel yazmış.
2: Güzel bir. Şimdi cildini de yeniledik mi? Sahibi çok beğenecek.

0: Anlat bakalım.
1: Musa amca.
0: Dün akşam gelmen iyi oldu.

0: Tamam, yarın 2'de bekliyorum o zaman Musa amca.
1: Nesi var Musa amcanın?
0: Önemli bir şey değil. Rutin kontroller.
1: İyi. Nasıl gidiyor?
0: Yoğun, her zamanki gibi. Birazdan bir ameliyatım var yine.
1: Ya dün gece için kusura bakma.
0: Niye ki?
1: İlgilenemedim seninle. Abim de öyle masadan kalkınca. Ya aslında abim çok iyi biridir. İşte bu dava bir türlü sonuçlanmayınca o da hayatına yön veremedi.
0: Tuba, bana bunu neden anlatıyorsun?
1: Ya benim abim biraz tuhaf bir adamdır. Böyle duygularını falan çok belli etmez. Ama ben ilk defa dün gece onu bu kadar heyecanlı gördüm. Ve seni görünce heyecanlandı. Yanlış görmediysem sen de heyecanlandın.
0: Tuba abin çok bilgili bir insandı. Ve çok nazik. Belli ki yaşadığı şeyler ona çok şey katmış. Ama benim de dün gece gördüğüm bir şey var ki...
1: Aa, sen Nesrin'den bahsediyorsun. Nesrin abimin üniversiteden sınıf arkadaşı. Abimin babam için açtığı iade itibar davasında da savcı olarak atanmış. Aslında abim bu durumdan dolayı çok huzursuz. Nesrin de öyle. Elif, onların aralarında bir şey yok. Dün gece Nesrin de zaten duruşma ile ilgili konuşmak için gelmiş nişanı. Bu kadar.
2: Musa amca, senin elin mi biraz yavaşlamış?
3: Bana bak, almayayım şimdi seni ayağımın altına. Bir de laf ediyor eşek.
2: Ya muazzam olmuş o ayrı. Bir bakabilir miyim?
3: Dur bakalım, hemen ellenmez öyle. O cilt yağını emecek. Biliyor musun? Elif kızım yaptı tesiplerini. Dün akşam gördüm sizi. Tatlı tatlı konuşuyordunuz.
2: Çay içer misin?
3: Doldur. Hey gidi İsmail. Baban hep tebessüm eder.